Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş soğuk gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Azizciğim, öz yaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Zizicim, özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Dudağı sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan. Kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak.
1: Yol Açık başlıyor efendim.
0: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
1: Benim param o da benim.
3: O da benim.
1: Senin param, senin param o da benim.
3: O da benim.
1: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun.
1: 2011.
3: Okuduğun. Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
5: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
6: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
0: Tamam. Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
5: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin 5. yılında en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta bugün de sizlerle beraberiz. Yeni bir hafta, yeni bir ay başladı neredeyse. Bugün günlerden 5 Ekim, günlerden pazartesi ve sonbaharın o tatlı tatlı serinliğiyle karşı karşıyayız. Akşamları kombi aktığımız, sabahları birazcık bunaldığımız, akşamüstü üzerimize bir şey almaya çalıştığımız ilginç bir hava akışıyla beraberiz ve bugün de günü gündeme memleketi, dünyayı, ekonomiye, elimizden ve dilimizden ne geliyorsa bunları sizlerle konuşacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve teknik masamızda Sayın Merve Esersoy. Bugün de sizlerle birlikte olacağız. Halil Bey hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Hayırlı sabahlar. Israrla kaç gündür dikkatimi çeken bir şey var. NATO Caddesi'nde Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası'na doğru giderken ki üst geçitte, yani çevre yolu, eski çevre yolu kesen üst geçitte üst üste bir yığılma var. Akışkan ama yığılma var. Orada muhtemelen trafiği kilitleyen ya da erişimi engel diyen bir hadise var. Bir ötesine geçmediğim için görmüyorum sebebini. Ama şehrin trafiğini etkilemeye başlıyor. Birazcık ufak tefek bir sürtme, kaza vesaire varsa zaten Kartal Kavşağı'ndan Talas'a kadar buradaki trafiğin ucu ulaşıyor. Haberiniz olsun. En azından o yoldan geçecek vatandaşlar NATO Caddesi'ndeki o alternatifi, yani NATO Caddesi'nden eski çevre yola, NATO Caddesi'nden havalimanı yoluna doğru gidebilecek alternatifi başka bir alternatifle değiştirebilirlerse o sıkışıklığa takılmazlar. Çünkü üst üste tadilat da yok, inşaat da yok. Hani ondan dolayı bir şerit daraltma mı var diyorum ama orası bir şekilde daralıyor. Ya da kapasitenin artık üstündeyiz okul açılmasıyla beraber sıkıntı var.
3: Şeridin iki şeride düştüğü anda maalesef o yığılmayı üç şeritten iki şeride...
0: Ama yıllardır aynı yoldan geliriz. Yani ora bu kadar tıkanmazdı. Kaza bela olursa tıkanırdı. Tıkanıyor. Bir yılda. Peki. Efendim para piyasasıyla başlayalım. Bugün konuşulacak çok konu var. Hafta sonunu dünü üst üste 24 saat geçmeden 5 depremle kapattığımız bir süreç var. Çok fazla şeyi konuşacağız bununla alakalı da. Ama önce bir para piyasasına ve dünyaya bakalım. An itibariyle dolar kuru 49 lira 16 kuruştan, euro ise 54 lira 95 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4128 dolarlık fiyat var. Aslında altında bir miktar yukarı doğru beklenti hikayesi vardı ama şu an itibariyle 4128. Brent petrolü ise 101 dolar 29 centlik bir fiyat söz konusu. Serbest piyasada gram altın 6610 lira. Bir çeyrek altın ise 10.776 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Dünyadaki kriz ve İran-Amerika krizi hala devam ediyor. Yani buradan çok fazla çıkartabildiğimiz ya da çıktığımız iş yok. İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak diye bir açıklama yapmış. Trump ise yakında karar vereceğim, bu ara nihai karara varacağım diyor. Hani biliyorsun 3 haftada bitiyordu, bombalayacağım, yerde bir edeceğim, neydi ilk çağ, eski çağ, karanlık çağa göndereceğim. Bunlar sürekli olarak bu rutinde devam ediyor. Katar arabuluculuğunda Amerika'ya ilettiği teklifi ilişkin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak ifadesini kullanmış. Oradaki hikaye devam ediyor. Trump da İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu, şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu, bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz demiş. Nasıl diyelim, diplomasi dili ya da Kayserilice yanlaşıyorlar karşılıklı olarak. Hani böyle bir teklif teklifler vesaireler gidiyor geliyor arada. Tekliflerin sonucunda tüm dünya bekliyor. Dizel piyasasında, motorun piyasası, benzin piyasası dahil olmak üzere, altın piyasası dahil olmak üzere herkes bu süreci bekliyor. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışında bazı açıklamalar yapmış. DDK Hazine Bakanlığımızla diğer kurumlarımızla her türlü adım atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorun üstesinden gelecek. Kapasiteleri Türk sermaye piyasaları çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir demiş. Eylül ayında fon piyasalarının belli bölümünde sorun ortaya çıktı. Kurullarımızı topladık. Yol haritamızı belirledik. Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, hiç kimse haksız kazanç elde etmesin, etmişse bunun hesabını adalete versin demiş. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyen heveslerini kursaklarında kalacak, milletin malına el uzatanların yaptıklarını yanlarına asla kalmayacak, gereken neyse yapıyoruz demiş. Şimdi fon krizine dönüyorum, dünya krizini bir tarafa bırakalım çünkü bugün birazcık Kayseri üzerinde de depremi de çok konuşmak istiyorum. Ortada bu fon mevzusu var. 20 milyar dolarlık rakamdan bahsediyorduk. Bazıları, uzmanlar demeyeyim, bazı alan sorumluları ya da alandaki kokuyu alanlar bu rakamın çok çok çok çok daha yüksek olduğunu söylüyor. İkinci bir nokta, fonla alakalı şu an açıkta ve serbeste gelen fonlardan bahsettiğimizi ama bu fonların içerisinde diğer hisse senetlerinin olduğu, yani mesela Türk Hava Yolları'nda, garantinin de vesairenin de hisse senetleri bu fon sepetlerinin içerisinde, bunlardaki ani çıkışta ve bu kadar yüksek değerlenmenin sonrasında bu çıkışları karşılayacak rakamın ve piyasa koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de fon piyasasındaki çıkışın eğer %100 ve keskin bir şekilde gerçekleşirse, işte atıyorum Türk Hava Yolları hiç olayla alakası yok, borsadaki tüm sürecini batık hale getirebileceği, dibini bulabileceği ve çok çok daha farklı süreçler olduğunu söylüyor. Kimilerine göre 800 yani 1 trilyon dolara yaklaşan 800 milyar dolarlık bir hacimden bahsedenler var. Total fon piyasası için, totaldeki alan için. Bir taraftan da buradaki kayıpların süreçlerini aslında hepimiz merak ediyoruz. Uç noktadaki fantezi dünyamızı ya da düşünce dünyamızı bir tarafa bırakarak devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı çok net açıklamalar yapıyor, üzerine gideceğiz. Kime uzanacaksa uzanacağız, kim olacaksa, evladım bile olsa bunu yapacağız diye başladık işin hikayesine ve sürekli olarak da dikkat edersin Halicim, AK Parti cenahından ünlü isimler gidiyor. Bu bir temizlik harekatı olur mu? Bu kendi içinde AK Parti'nin kendini yeniden temizlemesi olur mu? Mali ve çıkar çevrelerinin bir şekilde partiden uzaklaşması olur mu? Bunların her birini zaman içerisinde göreceğiz ama herhalde kamu vicdanı şunu bekliyor. Bu işin hukuki yönteme başlayıp mallara el koyma süreçleri başladığında hukuki cezalandırma sistemi ve gerekiyorsa görevden alma sisteminin, görev değişikliği sisteminin gerçekleşmesi lazım. Mesela AK Parti'de genel başkan yardımcısı sıfatındaki Fatma Betül Sayınkaya sürecin içerisindeki ilk açıklanan isimlerden bir tanesi. Belki de en renkli olduğu için, yani Cumhurbaşkanı'na en yakın olduğu için en renkli isimlerden bir tanesi. Ama Ankara'da seninle de konuşmuştuk. Diğer isimlere baktığımız zaman da birçoğunun Cumhurbaşkanı'nın kararıyla atandığı, organizasyonun içerisinde, partinin içerisinde olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bundan haberdar olmadığı aslında bir nebze aşikar. Çünkü haberdar olsa sistemi ve ülkeyi bu kadar krize düşürecek ve sonradan da gereğini yapacağız dediği şeyi bu kadar kimseyi tevessül ettirmezdi. Ama bu kadar habersizliğimize sebep olacak kurul komitelerle alakalı geçtiğimiz süreç içerisinde görevden alınma, görevden uzaklaştırma, soruşturmayla beraber tutuklama gibi uygulamaları çok az gördük. Soruşturma var, soruşturmanın yürütüldüğü takvim var ama kamu vicdanında Allah var. Biz öyle bir de hızlı gelen adaleti seviyoruz ya. Kimin suçu var kardeşim? Atın içeri. Kimin suçu var? Yedi sülalesini toplayın içeri. Biz bunu çok seviyoruz. Yani bu yordamı seviyoruz. Bunu henüz görememiş olmak ya da henüz bakamamış olmak bir miktar bizi yoruyor zannedersem. Ne dersin?
3: Şimdi söylediğin gibi 800 milyar dolar ya da 1 trilyon dolar gibi bir rakam çok afaki, çok uçuk bir rakam. Bu kadar mıdır? Bilmiyorum. Sadece tahminim bu kadar yüksek rakam değil.
0: Umarım değildir.
3: Umarım değildir. İnşallah değildir. Diğer taraftan işte Türk Hava Yolları'nı, Aselsan'ı ya da ne bileyim bir Tüpraş'ı, bankaları, finans şirketlerini bu kadar etkileyecek kadar fon şirketlere elinde hisse var mı? Bunu anlamak yani SPK yönetimi için 10 dakikalık bir iş.
0: Evet.
3: Ne zaman almaya başlamış, hangi kaynakları kullanmış, ne zaman bu fon şirketleri, ne zaman bu şirketlerin hisselerini hangi oranda hangi miktarda almış ya da çıkış hareketleri var mı, spek hareketler var mı yok mu? Bunu anlaması çok kolay.
0: Evet.
3: Yani burada afakiden ziyade rakamların konuşacağı bir şey. Şimdi diğer taraftan 800 milyar TL gibi bir rakamdan
0: bahsediyor. Bu arada yapay zekanın bahsetmiş olduğu Türkiye genelindeki toplam yatırım fonları büyüklüğü 8,5 trilyon TL'ymiş.
3: 8,5 trilyon TL. Şimdi her biri de
0: BES, OKS gibi vesaire hariç sadece yatırım fonları bahsettiğimiz.
3: Şimdi her biri de bunlar gibi, yani mevcutta işte TERA gibi, pusula gibi üç kağıtçı, arsız, hırsız, dolandırıcı demek tabii ki doğru değil.
0: Evet.
3: Ayrı mesela işini doğru yapan illaki mutlaka ki var. Ama bunun ayrımını yapacak olan da yine SPK yönetimi, borsa yönetimi. Bunların geçmişi ne zaman kuruldu? Bak şimdi bu özellikle TERA pusula 2020-21'de kuruluyor. 2022'de şirket alımları başlıyor ve şu an konuştuğumuz yolsuzluk 2024 itibariyle başlıyor. Hı. Yani 2 yıllık bir mevzu. 2 yılın içinde 5 para etmez bir şirketi 380 ya da 400 milyar TL değerine kadar çıkarabiliyor. Asıl soru şu: sen bugüne kadar neredeydin? Sen bir şirket, içi boş bir şirket, 5 para etmez bir şirket, bir bakkal dükkanı mahiyetindeki bir şirket 400 milyar TL piyasa değeri olana kadar hiç mi ayıkmadın, hiç mi denetleme yapmadın? Ya bu adamlar kim? Bu şirket nasıl büyüyor? Kim alıyor? Ne oluyor? Hesap hareketleri, girişler, çıkışlar. Asıl mesele zaten bu işin denetlemesinde. Sonrasında ucu nereye dokunuyorsa, evet, dokunması ve dokunulmalı ve 7 sülalesi 700 sene boyunca nefes almamalı.
0: Evet.
3: Evet. Tamam. Yani deriz ya, suç şahsidir. Tamam, eyvallah da bizimki amiyane tabirle 7 sülalesini 700 sene nefes aldırmayacak şekilde yap ki bunu hayata geçir, tedbirlerini al ki diğer vatandaşlar, tüm Türkiye devletine, vatanına, milletine, borsaya, piyasalara, finansmana olan güveni zedelenen, şu an zedelendi herkesin, o zedelenmeyi tekrar güven unsuru haline getir. Bu sadece içerideki insanlar için değil, yatırımcı için değil. Yurt dışındakiler de bunları demiyorlar mı? Ya Türkiye'de neler oluyor? Ben niye geleyim kardeşim demez mi? Diyor herkes. Ne kadar sürede toparlanır ve bunun Türkiye'ye maliyeti acaba kaç milyar dolar olur? Bunun hesabını yapabilir miyiz?
0: Mümkün değil. Bu arada sen bunlara bak bahsederken Mart ayında, bu yılın Mart ayındaki bir haberle denk geldim. CNBC'ye geçmiş. Türkiye'deki fon büyüklüğü 8,5 trilyonu aştı diyor. Yatırımcı yaşı en genç iller Niğde ve Kırıkkale olmuş. Burada illere göre de işi değiştirmiş. Mesela işte İstanbul, Hakkari'de kişi başına düşen fon büyüklüğü 40 bin lira. İstanbul'da 2 milyon lira kişi başına düşen fon büyüklüğü. Yani onun için aslında orada çok büyük bir pazar var. Pazarın kötü tarafı şu. Buradan şunu belirteyim. Mesela evimcilerle alakalı bir süreçte yaşıyoruz şu an. Daha önce de yaşamıştık biliyorsun. Ama sistem eğer birbirine entegre ise biri gittiğinde başkalarını sürükleyebiliyor. Fon piyasası da böyle. Şu an fon güveni kalmadığı için ve insanlar fondan çıkış yapma ihtiyacı hissettiği için. Nereden bakarsanız bakın. Özellikle bu bahsedilen 3-4-5 şirketin kendi başlarını oluşturdukları fon yapısında hesaba kattığımızda bu diğer fonları, fon şirketlerini, evimcileri vesaireleri herkesi etkiliyor. Bunun için rakamın sarsıntının, artçının nereye kadar gideceği ve ne kadar ulaşacağını gerçekten kestirmek zor. Kötü taraf şu Ali'cim. Güven ortamını, borsaya güven ortamını tamamıyla aslında yok etmiş olduk. Ve sadece borsa değil, fon piyasasına. Hani bunlar illegalite içerisinde bu kadar yükselterek yaptıkları işi yarın bir gün normal bir fon mantığını oluşturacak her türlü insanın da önüne geçmiş oldu. Çünkü fon da bir üçkağıtçılık döndü. Aslında normal bir süreç olabilirdi. Normal değerlenebilirdi. Legal olarak değerlendirme yapılabilirdi. Ama artık o kısım çok geçti. Şu an itibariyle borsaya baktığımız zaman da aslında farklı bir durum görmüyoruz. 15 bin puana yaklaşan borsa şu an itibariyle 12.270 puanda. Ve bir taraftan da varlık fonu gibi alanlar borsayı da tabiri caizse ayakta tutmaya çalışıyor. Çünkü fon yapısı, evimcilerin yapısı, bunların alınması, tasfiye süreçleri, sakin olun kısmı burada aslında borsayı toparlamaya çalışıyor. Eğer borsayı serbest salınıma ve kontrolsüz bırakmış olsaydık şu an daha düşük seviyelerden belki de bahsedebilirdik.
3: 2020'lerin başında 2021-22 dönemde biz neredeyse her gün bir halka arz görüyorduk değil mi? Yaklaşık 2 milyon olan yatırımcı sayısı 8 milyon kişiye çıktı. Gerçek kişi ya da tüzel kişi. 8 milyon. 4 katına çıktı. Evet. Her gün halka arz.
0: Tabii herkes takip
3: ediyor.
0: Bizim
3: ofiste de Borsanın B'sinden anlamayan, ekonominin E'sinden anlamayan kişiler 2 kere 2'yi 4 eder diye hesap yapamayan insanlar.
0: Yok, o kadar da çalıştırmıyoruz.
3: Genelde. Yani, üniversite mezunu diye ekonomiden anlıyor anlamına gelmez.
0: 2 çarpı 2'nin 4 ettiğini bilir anlamında
3: söylüyor. Yok, genelden bahsediyorum. Tamam, Türkiye peki. Geneli. Bizim ofiste 8 milyon kişi çalışmıyor.
0: Yo, bizim ofiste diye başlayınca cümle ofisteki arkadaşlarım da savunurum. Bizimkiler
3: de yani. Dahil tamam. Düzeltiyorum ve açıklıyorum. Daha böyle tane
0: lütfen,
3: tane anlatıyorum.
0: Lütfen, önemli.
3: Bizim ofiste de basın yayın ki sözelcidir. Onlar da dahil olmak üzere Türkiye genelinde 2 kere 2'nin 4 ettiğini dahi bilmeyecek kadar ekonomiden uzak olan 8 milyona yakın insan borsaya girdi.
0: Evet.
3: Şimdi bugün konuştuğumuz o fon şirketlerinin tek başına fonları kendi tera değil, onun satın aldığı himayesinde olup da borsada işlem gören şirketler batıyor. Onları uçuruyorlar. Bir tane vardı ya ahır. Bir tane bile ineğin olmadığı şirket. Gün doğdu muydu neydi? Evet. Her ne haltsa. Bunun gibi şirketler. İşte orada SPK neden bu şirketlerin borsaya işlemlerine izin verdi başlangıçta? Hı hı. Sonrasında bu şirketleri neden denetlemedi? Bu şirketler boş mu? Hayali şirket mi? Gerçek şirket mi? Atıyorum 6 ayda 1 yılda hisseleri nereden nereye geldi ve bunun arkasında ne var? Ya hiç mi kontrol etmesin? Bak bizim asıl derdimiz başlangıcı. Biz şimdi hırsızın peşindeyiz. Hırsızlığı önlemenin yoluna baktık mı? Alarm taktık mı? Kapımızı kilitledik mi? Yok.
0: Ne gerek var canım?
3: Pencere açık, kapı açık. Sünürümüzü çalmışlar. Hadi hırsızın peşine düşelim. Başka hırsızlar da girebilir. Ha?
0: Evet.
3: Biz bir hırsızın peşine düşerken öbür taraftan başka hırsızlar. İşte biraz önce bahsettiğin 8 trilyon TL'nin üzerinde olan bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Hadi bunun bak uçuk kaçık ya %10'u art niyetli olsun 800 milyar TL yapar. 1 trilyon TL yapar Mustafa. Çok büyük bir para. Deli dehşet bir para. O zaman sen denetlemeni yapacaksın. Asıl mesele bu. Denetleme, yönetim organizasyon ve sürecin sonunda varsa bir suç canını okumak. Bir daha yapmaların başka niyetlenen kişilerin önüne almak. Ya zaten caydırıcılık değil mi? Esas bizim suçla mücadelemiz caydırıcılık üzerine değil mi?
0: Doğru.
3: Biri birini kesmesin, biri birini doğramasın, biri hırsızlık yapmasın, biri yolsuzluk yapmasın. Ama sen caydırıcılığın azsa, kanunda açıkların varsa, yani senin sözün farenin girdiği yerde
0: fille geçer.
3: Fille geçiyor.
0: Valla bu fon krizi Halil'cim hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda çok fazla su götürür. Çok fazla üzerine konuşulur. Ha, muhalefet bunu konuşur konuşmaz. Vallahi bilmiyorum o kısmı çok fazla anlamadım. Ama Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel vesaireyle alakalı yaptığı hani fon krizi üzerine yapılan açıklamalar ekonominin bittiği böyle bir algı filan geçen gün böyle bir açıklaması var. Bunu kapatacak bir yerimiz yok. Yani bunu açık itiraf etmek lazım. O vatandaş bunu yer mi? Yiyormuş gibi yapar. Elinde çok fazla alternatifi yok. Ama kendi etrafında yakınındaki birçok insanın bu işe bulaşıyor olmuş olması sana otomatik olarak mecburi bir çevre temizliğini getirir. Ve ben çok açık bir şekilde söylüyorum. Bakanlar Kurulu dahil, MYK, MKYK dahil. Bunun olabilitesi her neyse. AK Parti'de soruşturma sonrasında taşların yerinden oynaması gerektiği kanaatindeyim. Önemli bir ya da özellikle bir şahıs hedefim var mı? Zinhar yok. Yani adalet de orada, Adalet Bakanı da orada, mahkemeler de orada, emniyet de orada. Doğru mu? MASAK da orada, herkes orada. Ama bununla alakalı ülkeyi yanı başınızda size yakın olarak koruma kalkanı alarak ülkeyi dolandırmaya çalışan, bu kadar yüklü paraları şu ana kadar çoktan yurt dışına kaçıran, altta kalanın canı çıksın misali önceden haber alıp operasyonu yapan sonrasında da hiçbir şey yokmuş gibi kenarda bekleyen herkes için bu iş geçerli. Yani size çok yakın olabilir. Sizden çok uzak olabilir. Fatma Betül Sayın Kaya da suçluysa, Hayati Yazıcı'nın oğlu da suçluysa, yarın bir gün Allah esirgesin Bakanlar Kurulu'ndaki A şahsı, bakan yardımcılarından B, C, D şahsı da suçluysa.
3: Eski ekonomi bakanının da parası içeride kalmış ya milyon milyon. Nihat Zeybekçi.
0: Hayırlı olsun.
3: Çıkamamış.
0: Bu affedilebilir bir hadise. Demek ki tüyü almamış diye bakıyor.
3: Tüyü tam zamanında.
0: Fonun alamamış. Dibini bulamayanlar, fon dip yapamayanlar onlar yani. Dibini bulsalar çıkacaklardı. Ama işte bazen de o para hırsı yenilmez bir hırs. Kumar da öyledir. Yani o hırsa büründüğünde insanın gözü bazen görmez bak, ne kadar kazanıp kaybettiğini.
3: Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bundan haberi olsa idi. Velev ki. Olduğunu zaten zannetmiyorum
0: ben
3: da.
0: Ben de zannetmiyorum.
3: Fatma Betül Sayın daha yeni, daha kaç gün önce, 2-3 hafta önce

Yani şehrin o alanındaki yönetimi sağladığı olduğu için Memduh Büyükkılıç'ı örnek olarak alalım. Memduh Büyükkılıç'ın haber olmadan aşağıda bir şey dönüyor mudur? Kesin dönüyordur. Bak dönüyor olabilir demiyorum. Kesin dönüyordur. Çünkü yapı büyüyor. Yapı büyüdüğü için habersiz olarak geçilen yerlere eğer doğru denetlemeyi yapamazsanız yarın hırsız diye sizin adınız çıkar. Bunu Memduh Bey tenzih ederek söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın, varsa da yoksa da. Ama biz bunu daha önce de konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin operasyon yapılırken burada bir şey var diyorsak bu tarafta olma ihtimali çok yüksek. Çünkü hangi veriler? Aynı belediyecilik mantığı. Şimdi çalsın mı çırpsın mı? Ya haramla işimiz yok. Hakkıyla şu işi yapalım demek bir yerde. Aşağı tarafta yanınızda, siyaseten yanınızdaki birilerinin istediği taşı istediği yerden oynatması ve cebine rant elde etmesi başka bir yerde. Görebiliyorsanız ve bunu denetleyebiliyorsanız problem yok. Şimdi onun için aslında o deyim çok önemli. Farenin geçtiği yerden fil de geçer. Şimdi biz Memduh Bey'e çok yakınız, misalen diyorum. Yani belediye başkanına çok yakınız. Biz bir töhmet altında böyle belediye başkanına çok yakınız. Gidiyoruz. Abi benim şurada şu arsanın yani çok da önemli değil ama bu bizim için işte dede mirası şu oldu bu oldu diye başlıyoruz. Ya neyse yapın diye başladı ya, geçmiş olsun. Herkes aynı yolu kullanıyor. Herkes aynı yolu kullanıyor. Yani bir sefer ihalenin içerisinden, doğrudan temin içerisinden şunu da şuraya ödesek mi diye başladınız ya. Tamam neyse halledin onu diyor adam. Gözünü kapatıyor. Arkadaki tüm dosyalar böyle dönüyor. Çünkü bir sefer yol oldu bu. Bir sefer izin verdi. Bir sefer olabilitesi oldu. Bunun için şehirde de siyasetin, bürokrasinin içinde bulunduğu yeri çok iyi kontrol etmesi lazım. Koskoca Recep Tayyip Erdoğan en yakınında ekip. Yani en yakının bir dışarısıdır belki de, yani en dibi değildir, mahremi değildir belki ama bir dışarısı. Bu ekip tarafından bu hale düşürülebiliyorsa siz kendiniz oturun bir düşünün. Şimdi orada milyar dolarlar var, yani trilyonluk paralar var, üf be diyorsunuz. Yanlış anlamayın, 100 liraya bu memlekette kulağını deldirecek çok adam var. Bu tamah meselesi. Şimdi adam trilyonlar üzerinde kurgu yapıyor. Bizim siyasiler o 3-5-10 milyonluk siyasiler demeyeyim, bizim aradaki Arafçılar 3-5-10 milyonluk plan yapıyor. Bu da bunun için büyük para. Bu da tatlı su balığı yani. Bunun bir tuzu bu kadar. O büyük denizde oynuyor. Hani yok canım olmaz filan demeyin. Yarın bir gün başımıza çıkarsa herkes bir yanına, etrafına, çevresine bir baksın. Ve kuralı kural gibi uygulayalım. Doğru mu? Bu kuralsa, bu bunun yapılmayacaksa bu herkes için geçerli olacak. Denetimi de buna uygun olacak. Neyse şimdilik görmeyelim diye başladığınız hikayede bu laf ağzınızdan bir kez çıksın yetiyor. Arka tarafta kimin ne yaptığı belli olmuyor. Efendim dün 5 tane deprem yaşadık. Sıralı aslında 4. Gece yarısında bir tane de sonra 5 oldu. İlginç bir gündü. Dün bunlar yaşanırken hatta ofisteydim, ufak bir uğramıştım. Çocuklar kısmen da benden daha hızlı hissetmiş. Ben sadece 3. o 5.2 olanı hissettim. Lamba sallandığı için ya ne oluyor dedim. Ki ofisimiz 3 katlı olduğu için biz o anlamda bir miktar daha rahat oluyoruz. Yani şeyi rahatlatıyoruz. Hissetmeyi rahatlatıyoruz ama üst üste deprem fırtınası diyebileceğimiz bir kısım vardı. Naci Görür açıklamaları tazelemiş. Demiş. Yani Adana'ya ve Körfez'e doğru giden bir deprem kırılımı var demiş. Uzmanların her birisi başka bir noktadan bir şey söylüyor. Tabii bu dönemin deprem hadisesinin en önemli hadisesi şu. Kimseye panik vermeyelim diye hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Yani sakin, geçti, zarar ziyan yok. Herkes evine gidebilir. Tabii ki evinde olsun. Ama bize yeniden bir hatırlattı bunca zaman sonra. Çok olmadan hemen yanı başımıza bizi de titreterek. Bir şey var burada bak, bir şey geliyor dedi. Dün itibariyle. Pardon, ne dönüyor? Sabah saatlerinde bir daha olmuş. Özür diliyorum. 3.5. 2 saat önce 3.5 şiddetinde, 6 saat önce 4.1 şiddetinde olmuş. Sayınbeyli Adana. Üst üste devam ediyor. 5.2'miz var. 11 saat öncesinde 4.3'ümüz var. 4.4'ümüz var. 17 saat öncesinde 5.2'miz var. Onun öncesinde 4.8, 4.9'umuz var. Müthiş. 1, 2, 3, 4... Gitti. 5-6. Toplam 6 tane. 24 saat içerisinde 4'ün üzerinde 6 tane depremle Sayınbeyli bölgesinden karşı karşıyayız. Geçmiş olsun diyelim efendim. Yani memlekete de Adana'ya da geçmiş olsun. Ama
daha büyüğü vardır yoktur ben bunu bilemem. Bunun uzmanı da değilim. Bunun uzmanı gibi ahkam kesenleri de sevmiyorum. Bunu bir tarafa bırakalım. Bu depremin uzmanları var. Bugüne kadar söyledikleri konusunda evet adam haklıymış dediğimiz insanlar var. Bir dönemki rahmetli deprem dedemiz vardı mesela o da öyleydi. İnsanları eğitmek için ömrünü verdi o iki büklüm haliyle. Ve bize şu an itibariyle düşen aslında başka şeyleri de bir mantıkta görmek ve algılamak. Çünkü bu deprem devam ettiği sürece depremin akışı devam

0: ettiği sürece bizi de tetikte tutması gereken hadiseler var. Şimdi daha önce de konuştuk Yerli'cim. Dün oturduğum yerde bakarken, hatta sen de otururken şöyle koca koca binalara bakıyorum. Tepemizdeki binalara bakıyorum. Hakikaten insanlığa yapılmış en büyük ihanetlerden bir tanesi. Allah-u Teala ister inanın ister inanmayın ama yani ister doğanın kanunu deyin, ister Allah böyle yaratmış deyin. Allah-u Teala bu dünyayı ve bu yeryüzünü yaratırken ya da size bu süreci oluştururken sizden bağımsız olarak rutin depremleri yüz binlerce yıldır çalıştırıyor. Yani bu tektonik hareketler, bu tabakalar yerinden oynuyor ve devam ediyor. Mesela bu yağışlar siz yokken de, siz hiç yokken de ve siz olduktan, siz öldükten sonra da muhtemelen eğer kıyamet kopmazsa devam edecek. Yağmur devam ediyor, deprem devam ediyor, sel devam ediyor, afet devam ediyor, heyelan devam ediyor, orman yangını devam ediyor. Bak bunların her birisi var. Ve 1000 yıllık, 5000 yıllık, 10000 yıllık veriye bakmış olduğun zaman bölgeler mutlaka hareketlenmiş. Mesela bize şöyle inandırdı. Efendim Kayseri deprem bölgesinde riskli bölge değil. Allah Allah. Mesela Koramaz Vadisi bir deprem yarığı. Tavlusun Vadisi bir deprem yarığı. Depremde yarılmış ve yarıldıktan sonra karşımıza çıkan tablo bu. Hani Maraş depreminde bakıyoruz ya. Efendim burada bak bu kadar ya. Kocaman. Kocaman bir deprem yarığı oluşmuş ortaya. Şimdi sen onun sonrasında diyorsun ki efendim biz depremle alakalı, yok canım ne alakası var ya, hani biz problem yok değil kardeşim. Ve biz tüm bunlara rağmen ısrarla ve inatla koca koca yapılar yapmaya, hatta fay hatlarının üzerinde bulunan yerlerin haritalarını körleyip bunları yok sayıp, bunlar güvenli alan, yok canım bir şey yok. Biz bölgeleme bölgeleme yaptık ama işin hikayesi oldu. Bak şimdi mikro bölgeleme yaparak tonla iş yapacaktık. Şu an herkes, her yer inşaat yapılabilir halde. Fay hattı nerede biz daha doğru düzgün bilmiyoruz. Çünkü saça göre tarak bulduk, uzmanını bulduk, tamam yapıştırdık geçti. Şu an yapıyoruz. Koca koca binalar yapıyoruz. Binlerce konut üreterek yeniden sil baştan başlıyoruz. Memlekette alan mı yoktu, arsa mı yoktu, arazi mi yoktu? Kayanın taşın üzerinde tarım yapıyorduk, tarım alanına mı kıyamadık bilmiyorum. Ama biz kendi kendimize yaptığımız en büyük ihanetlerden birisini bu olarak görüyorum. Şimdi vatandaş şöyle diyor. Ama efendim diyor, yeni deprem yönetmeliğine göre yapıldı bizim bina. Tamam mı? Haklısınız. Deprem yönetmeliği kaçı kapsıyor? Müteahhitiniz iyi yaptı. Deprem yönetmeliği istediğiniz gibi çok uzun sürmedi deprem vesaire. 6, 7 buraya kadar kurtardı. 8 olursa ne yapacaksınız?
1: Takdir-i ilahi mi diyecekler? Bir. Buyurun. Bir de ilave yapayım. Şöyle bir söylem var ya, efendim sağlam yaptıktan sonra denizin denize bile, ortasına bile 50 katlı bina dikilir.
0: İnşaat mühendislerimizin
1: meşhur sözü. Bir hey aklı evvel.
0: Dur, onlar inşaat mühendislerinin ortak jargonu çünkü, yapma.
1: Ben başka bir şeyden söylüyorum.
0: Peki tamam.
1: Bir hey aklı evvel. Hatay'da, Maraş'ta 2 sene önce yapılmış ve kalıp halinde devrilip içinde yüzlerce insanın öldüğü binalar da vardı. Hani deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Bina yeni.
0: Evet.
1: Kalıp halinde döküldü gitti. Ne oldu? Bir, o kirişlerin bağlantılarını bile yapmamışlar. Temelle binanın bağlantısı yok. O lanet olası denetleme ekibi işini yapmamış. Lanet olası belediyenin imarındaki 5 para etmez adamlar görevini yapmamış, denetlememiş sahada. Hı hı. Yüzlerce insanın hayatına. Sadece bundan dolayı diyorum, hatta binlerce insanın hayatına mal. Hani denizin ortasına yapıyordun? Hani sağlam yapıyordun? Yapmamışsın. Denetlememişsin. Biraz önce SPK'da konuştuğumuz mevzu, asıl sıkıntımız denetleme demedik mi? İnşaatta denetleme var mı? Adam Diyarbakır'da 3 yıl olmuş mahkemeye verili. Bak bu binanın altında tadilat var, kolon kesme var. Avukat, adam öldü. Bina üstüne yıkıldı. Sebep? Kolon kesme. Ne oldu? Niye bizim mahkemelerimiz 3 sene sürüyor? En basit bir mahkeme. Bir tane bilirkişi atayıp makine mühendisler odası, inşaat mühendisler odası, her ne odaysa gönderip ya kardeşim burada projeye uygun mu? Kolon kesme var mı yok mu? Deyip 2 satır yazı yazmak bu kadar zor mu? Niye bu kadar insan 50 binden fazla bizim bildiğimiz ve resmi kayıtlarla insan hayatını kaybetti? Hani 50 katlı yapıyordun? Sen daha 3 katlı yapamıyorsun. O yüzden kalkıp da bana kimse vay işte sağlam olursa şöyle olur böyle olur diye bir savunma içine gitmemiş. Bizim denetlememiz lanet bir denetlememiz var. Denetlemiyoruz. Kağıt üzerinde. Her şey kağıt üzerinde.
0: Valla denetlemenin kat... denetlemenin daha ötesi bunun rantını bir kesmemiz lazım hacım. Şimdi çok açık bir şey söyleyeyim. çok sağlam yapılırsa 15 katlı sağlam kalabilir bir fantezi. Niye fantezi? Bir, toplumsal yaşam için iyi değil. Komşuluk ilişkileri için iyi değil. İnsanların huzuru, rahatı, mutluluğu için iyi değil. Topluma o enerjiyi vermek için iyi değil. Koca koca alametler yapıyorsun. Gölgesi, güneşi, tozu, çiçeği, böceği, her biri bir problem. Şimdi burada da bir rant var mı yıllara sahip? Yıllardır rant var. Yani düşünsene, dedenden babandan 2000 metrekare güzel bir yerde ev kalmış. Ondan sonra bir yapıyor müteahhit, geliyor. Diyor ki %50 ile anlaşalım, %45 ile anlaşalım, 60 ile anlaşalım yerine göre. Güzel. Bir anda 30 tane dairen oldu.
1: Zengin oluyorsun bir anda.
0: Nasıl ya? Bir tane epitop, şurada bir tane tarlam vardı. 30 dairem oldu. Evet. Şimdi bu rant o kadar güzel ki. Arsa sahibine güzel. Müteahhite güzel. Belediye şerefiyesinin payını, hakkını alıyor, buna güzel. Vergisi buna göre çıkıyor, buna güzel. Herkes mutlu. Mutsuz olan ne? Ölünce insanlar. Veya ölünce insanların arkasından bakanlar. Bu kadar geniş ovaların bulunduğu bir yerde biz hala ısrarla bu mevzuatta gidiyorsak burada bir sıkıntı var. Ahmet Davutoğlu o zaman, hatırlıyor musun, başbakan olduğunda yatay mimari diye ilk çıkışı o yapmıştı. O zaman başlamıştı o hikaye. Sonrası gelecek diye çok heveslendik. Bir tık geldi. Çok yükseklerden bir tık indirdi. Ankara'ya bak. Ankara deprem olarak Kayseri'den bir tık daha rahat bir yer. Bak, bir tık daha rahat ve az riskli. Adamlar 3 kat 4 katta işi bitirmiş. Yeni bina yapmış, onu da 4 katlı 5 katlı yapmış. Bizim buraya bakıyorsun, dümdüz ovadayız. Zeminde sıvılaşma var. Alanda bozulma var. Otopark problemi var. Çıkmışız 8, 10, 12, 15, 30 gitmişiz ya. Gittikçe gidiyoruz.
1: Açıkta 100 bulsalar her biri 30 kat olacak.
0: Çok rahat. Ya çok rahat. Gibi, İzin ver yeter.
1: Vallahi billahi. Şu yüksek kat vatana, millete, Kayseri'ye, Türkiye'ye ihanet ya. Vallahi ihanet ya.
0: Şimdi ne bugüne kadar ya, bak, ne gerek bugüne var? Kadar ki olanı bugün itibariyle yeni ruhsat alımını durdurabilsek ve bundan sonra düşük katlı yapmaya başlıyoruz desek, bu dokunun yok olması en az 50 yıl.
1: Minimum.
0: Bugün başlasın.
1: Minimum.
0: Ama şu bir ihtimal sevgili arkadaşlar. Şimdi şu an itibariyle memleket şartlarında en ucuz daire sıfır tazeden bahsediyormuş. 3,5-4 milyondan başlıyor. 10-15 milyona kadar daire var. Doğru mu Ali'cim? Var. Sıfırdan bahsediyorum. Hani tamam. İkinci elde düşüktür. 1 milyona da vardır. Var. Başka ondan bahsetmiyorum. Şimdi Allah rızası için şöyle düşünün. 30-50-100 metrekare bahçesi, 100 metrekare oturumuyla bir ev bize yeter mi?
1: Fazlasıyla yeter.
0: 100 metrekare çok iyi bir alan. Normal bir aile yaşantısı.
1: Biz onu sonra sundurmayla 150'ye çıkarırız sonra.
0: 100 metre, 150 metrekare önünde bahçesi olan. Yani domatesini, biberini ekebileceğin. Köpeğin varsa bakabileceğin. Tabii. Hiçbir şey yoksa bir mangalını yakabileceğin.
1: Bir tane tavuk atarsın.
0: Bir alan. 100-150 metrekare toplam arsayla sen bu işi çözebiliyorsun. Hadi 200 metrekare de. Memleketin her yeri müsait. TOKİ gidiyor Mimar Sinan'ın tepesine ev yapıyor. TOKİ'ye sıraya giriyor insanlar. Sen bunu yap bakalım, oraya hayat geliyor mu gelmiyor
1: niye
0: mu?
1: Niye TOKİ'den
0: alıyor? Altyapısını yap. Etrafını çevir, düzenle. Bırak insanlar gitsin. Tomarza'ya da gider bu insanlar.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi bakın şuradan Talas'tan organizeye gitmeyle Tomarza'dan organizeye gitmenin arasında 10 dakika falan oynuyor. Eğer yolu doğru yaparsan bu daha rahat hale geliyor. Oraya raylı sistemi götürürsen, otobüsü götürürsen daha rahat olur. Sadece Kayseri üzerinde konuşuyoruz, buralı olduğumuz için. Türkiye'nin her yerinde aynı durum. Ya müsaade edin, insanlar tek katlı, iki katlı yaşamlarda bir nefes alsınlar. Dışarı yani, bak deprem dönemini hatırla. Pandemi döneminde başladı bu hikaye. Yani o yatay yaşama ne zaman geçeceğiz hikayesi. Hatırlıyorsun değil mi? Binalarda hapishane hayatı gibi kaldık. Tabii. Bak pandemide de böyle kaldık. Pandemide ne patladı? Bahçeli evlerin satışı patladı. Depremle tavan yaptı. Pandeminin başı nereye, sonu nereye? Bak pandemiden bu tarafa katsayılara bir bak. E tamam, müsaade edin insanlar bunu yapsınlar. Gitsinler bir tık uzağında, bir tık rahatında bu yaşamı kursunlar, ne olur. İçerideki arsalar daha değerini buldu mu bulmadı mı bilmiyoruz. Bunu yıllardır pandemiden bu tarafa yıllardır söylüyorum. Yüzlerine de söyledim, her birine ayrı ayrı da söyledim. Şu an itibariyle değinden tekrar ediyorum. İncesu'da, Bünyan'da, Tomarza'da misal veriyorum, Hacılar'da. Müsait olan alanları 100-200 metrekarelik bahçeli nizam haline getirip, villa parselinden bahsetmiyorum bakın. Bu kısım çok önemli Halil'cim, sana da söylüyorum. Niye villa parselinden bahsetmiyorum? Villa parseli dediğimiz zaman arsa maliyeti 1,5-2 milyondan başlıyor, 3,5-4 milyonu buluyor. Bundan bahsetmiyorum. Taşlık, tarım arazisi olmayan, tarla vasfı kıvamında görünen bir sürü arsamız var. Bugün itibariyle metrekaresini 10 liraya 20 liraya aldığınız, anladın mı? Yani rakamları farazi söylüyorum. 1000 metrekareye aldığınızda 100 bin lira para verdiğiniz yerlerden, 200 bin lira para verdiğiniz yerlerden bahsediyorum. bu alanlar var. Gelin bu alanları düzeltin dedik. Belediyeler bu işi yanlış anladı. Şimdi İncesu tarafında bunu çok fazla görüyoruz son dönemde. Villa parseli satıyoruz. Ne oldu? İşte o hamurcunun vesairenin o taraflarda iş villa parseline döndü. Yani orada 100 bin lira, 200 bin liraya bugün itibariyle arsası 200-300 bin lira, 400 bin liraya üstüyle 500'e 1 milyona insanların ev alabileceği noktalar artık villa parseli oldu. Bir şu açlığımızdan vazgeçecek çok şeyi çözeceğiz. Gerçekten çok şeyi çözeceğiz. Kusuruma bakmayın, lafım çok muayyer. Biz fon krizinde yaşadığımız o büyük vurgun var ya, bu da küçük vurgun. Çünkü niye? Orada arsaya alınmış, daha önce düzenlenmiş 100 bin liraya arsa almışsın. Üzerine 10 tane parsel eklemişsin. Tanesi 1 milyondan 10 milyon ediyor. Güzel para değil mi Halicim?
1: Çok güzel para.
0: Güzel para. Hani foncular kadar akıllı değiller bunlar ama güzel para. Şimdi bu hikayeyle gittiğimizde yanılıyoruz, daralıyoruz. Bunun için de ben yereldeki yöneticilerden bir kahramanlık beklemiyorum, açık söyleyeyim. Yereldeki hiçbir yönetici bu kahramanlığı yapacak güçte değil. Varsayalım ki dedi ki Memduh Bey yarın biz bunu Ahmet Bey dedi, Palancıoğlu dedi, Mustafa Yalçın dedi, Bilal Bey dedi, bak hiç fark etmiyor. Ben bunu yapmaya karar verdim dedi. Rant çevresi rahat bırakmaz ki.
1: Ciddi.
0: Külliyenin, çok özür diliyorum, külliyenin önüne gidip bizim işimizi ekmeğimizle oynuyor, bizi mahvediyor, şehrin içinden geçiyor, bunda şu ahlaksızlık var, bu zaten FETÖ'cüydü demezlerse hiçbir şey bilmiyorum. Niye? Rant daha büyük. Yani şöyle mi zannediyoruz yani memlekette herkes memleket hakkı için çalışıyor filan. Yap da göreyim. Bir elini at adamın rantına. Mesela bir fabrikada neler oluyor kardeşim bu kadar zarar niye diye bir tane konuş da bak bakayım etrafın arkanın önüne kim geçiyor. Hangi siyasi partilerden hangi tepkiyi alıyorsun. Bunun için Cumhurbaşkanı etrafını temizlerken bizleri atlatsın. Deprem konusunda da bunu söylüyorum. Bize şunu çıkartacak. Diyecek ki şehrin katsayısı ortalaması kaç? 8.6. Doğru mu Halicim? 3 yılın içerisinde 4. küsüre misal veriyorum ortalama. Buna düşeceksin kardeşim. Nasıl düşeceksin? Onları yıkamayacağına göre yeni yapılanların hepsini aşağı katta yapacaksın. Yeşil alan diye bir mesela şey var. Yürürlükte olan bir alan var. Nedir bu? Sen buradaki yeşil alanı kapattığında buna yakın mesafede yeşil alan açmak zorundasın. Bu vatandaşın hakkı diyor. Şimdi ben kat hakkından da bahsediyorum. Buraya verdin mi 10 katlıyı? 10 katlıyı verdin. 2 kilometre çap içerisinde bunu düzelteceksin. 5 kilometre çap içerisinde bunu düzelteceksin. Yeni yapacağını buna uygun yapacaksın. Şehirde buna uygun yapacaksın. 1000 tane konuta bugün itibariyle Erkilet yolunda izin verdin mi 1100 tane konuta? Projesi vardır, imarı vardır bundan bahsetmiyorum. Düşmanım da değiller. Ama 1100 konuta sen burada izin verdiysen bu alanı rahatlatacak başka bir şeye ihtiyacın var. Trafiği patlat, şehri patlat, hava kirliliğini patlat, insan karbon ayak izini her şeyini patlat ama küçük yapıya geçince efendim veremiyoruz. Çözüm merkezde. Yoksa biz orada, yereldekilerle yapamayız.
1: Niye? Çünkü orada rant yok. Orada para yok. Evet. Kazanamıyor. Yeşil alan yeşil alan. Ya sen müstakil yaşama gittiğin zaman zaten her yer yeşil alan oluyor. Benim bahçemde 40 tane ağaç var ya. Kimi aldı? Kim ekti? Ben ektim. Ben bakıyorum. Evet. Al sana yeşil alan. Çayır çimenini ben yapıyorum. Al sana yeşil alan. Belediye sonra yeşil alan diyor. Sonra onu da imara ayrıca 5 sene 10 sene sonra da tekrar başka bir şey yapıyor. Yine söylüyorum. Yüksek kat vatana ihanettir. Yazıktır, günahtır bu insanlara. Bak biraz önce, yayına gelmeden önce şöyle bir haberlere bakarken İstanbul'da bir kadın 6 Şubat, Rabbim beterinden esirgesin, tekrarından esirgesin. 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da diyor ki panik atak başlıyor. Hı-hı. Bak bende de vardı, ben 3 ay evime giremedim.
0: Doğru.
1: Dün bir cenazemiz vardı, 4. katta depremi hissettim. Nabzım 140'a çıktı bir anda. Panik yaptım, nefes alamadığımı hissettim. Kadında da 6 Şubat depreminden sonra ki hissetmediği halde İstanbul'da korkudan İstanbul'u terk ediyor. Eskişehir, aslen Eskişehirli kökeni gidiyor oradan köyden küçük bir yer alıyor, küçük bir ev ve yaşamını orada devam ettiriyor. Ve kadın diyor ki bende panik atak vardı, şu vardı, bu vardı, hiçbiri kalmadı diyor. Al sana
0: en basitinden
1: rahat bir yaşam. Dün ben 4. katta hissettim depremi, eşimi aradım, deprem mi, o ne, ne oldu ki diyor. Niye? Zemin katta. Hı hı. O zaman bak olay sadece yıkılmak deprem değil. Müstakil yaşam, o eski özlediğimiz mahalle kültürünü sen müstakil yaşamla sağlarsın. Ya ben Talas'ta 11 sene oturdum, yan dairemdeki komşumu görmedim. Üst katımda kim oturuyor vallahi görmedim. Yüzünü bile görmedim. 11 sene. Ondan sonra biz binalarında ölen kişilerin 3 ay sonra kokmuş cesediyle haberdar oluyoruz insanlardan.
0: Evet.
1: Ya o zaman müstakil yaşama dönerse çocuklara hayvan sevgisini de aşılarsın. Konu komşu da yaparsın. Fatih komşum işi rast gelsin. Arıyor. Halil abi kaçta çıkıyorum? Şu saatte. Direkt gel. Bir bakıyorum ki işi gücü rast gelsin. Mangal hazırlamış ya da semaveri koymuş. Hadi. Bak sen bunu apartmanda yapabilir misin? Komşu komşunun çocuğunu denetliyor değil mi? Biz hep küçüklüğümüzde konuşuyorduk. Niye küçüklüğümüzde Mustafa hepimiz müstakil yaşamdaydık bir şekilde. Apartmanla yataydan dikeye doğru geçtik. Apartmanla yükselttik. Kimsenin kimseden haberdar olmadığı.
0: Biz apartmanda şunu da kaçırdık Halil. Mesela Azerbaycan'a gittiğimde Bakü'de bunu görmüştüm. Amerika'da da durum öyle. Apartmanlar sefil hayatın, banliyö hayatının yaşandığı yerler normalde.
1: Tabii ki.
0: Bu ülkeler bu kısımlardan geçmiş. Bizde apartmanlar döneme itibariyle asansör ve kalorifere, önce kalorifere, sonra asansöre, sobadan kurtulmak ve sonra asansöre kavuşmak adına bir lüks olarak görmüş o zaman. Kurtuluş ev kadını tarafından. Düşünsene hani kalorifer var. Yani zahmetli, sobaya atmayacağım tabii, odun kömür. Yani. Şimdi bakıyorsun her yerde doğalgaz var.
1: Argıncık hariç.
0: Şimdi bizim apartmanlarımızın tamamı şu an itibariyle aslında banyo attı. Mesela Alparslan Mahallesi. Misal bir köşk mahallesi. Doğru mu? Yıldırım Beyazıt. Ya öyle, ya hala öyle, hala oturmaya devam ediyor. Ama burası bir angarya alan. Bu bizim için de geçerli. Şimdi Sayın Şahin Ülker demiş ki kentsel dönüşüm adı altında bir belediye 3 katı 15 kata çeviriyor. Evet bunu ne yazık ki yaşıyoruz. 3 hatta tek kat 15 kata çevirdiğimiz yerler var. Bir kat. Yani şurada bir katlık bir tane virane ev var. Tamam içinde oturanlar var. Efendim diyor buraya kentsel dönüşüm geldi. Alanı düzelteceğiz. Tabii ki düzeltelim. Tabii ki canım virane yer kalmasın, altyapısını sağlayalım, insanlara insancı yaşam verelim ama bir katı yıkıp 8 kat 10 kat vermek de bir abes değil mi? Bir kat. Ya. Yani adamın orada bir göz gece kondusu var, 3 göz gece kondusu var mesela. Avlu yapmış, bahçe. Yıkın burayı, tamam yıkalım. 10 katlı geldi, 8 katlı geldi. Bunu tüm belediyeler için söylüyorum. Herkes üzerine alınabilir. Buradan rant devşirebiliyor muyuz? Devşiriyoruz. Bunları satıp bütçeye pay yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Mesela dedik ki biz bunlardan rezerv alan çıkartalım. İşte çıkartsak. Niye rezerv alan lazım? İşte atıyorum Battalgazi'dekini alacağız mahrumlara. Mahrumlardakini alacağız buraya. Buradakini alacağız buraya. Yer değiştirelim diye. Şimdi Şahin Bey demiş ki paraşüt alanı yanındaki park alanının villa parseline dönüştürülmesiyle ilgili mücadelemiz devam ediyor. Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ısrarla Deliçay'ın yanındaki park alanını villa parseline dönüştürmek istiyor. Yasal süreç devam ediyor. En son olarak mahkemeye de gireceğiz. Şimdi hikayeyi Sayın Ülker'den de dinlemek lazım aslında. Yani belediyenin kendisine ait bir park alanını villa parseline çevirme ısrarı ancak belediyenin bütçe ısrarı veya bütçe ihtiyacı sebebiyle olur. Doğru mu? Yoksa niye istesin ki? Hadi benim kendi arsam olmuş olsa, benim arsam kardeşim yeşil alana gidiyordu. Yeşil alana gitmesin de burası böyle olsun diye ısrar ederim. Sonuç alamam ama ısrar ederim. Çünkü meclise geldiğinde oradaki meclis ki encümendeki raporu sunduğumuz yerdeki herkesin gönlünü etmeye çalışmak, onların partilerine yardım edin. Yani yapa o iş zor. Ama belediyenin kendisine ait alanın, park alanının villa parseline dönüşme talebi sadece para ihtiyacıdır. Bu para ihtiyacını başka yerlerden çözmek mümkün. Evet villa, evet yatay yaşam ama bir taraftan da gelir gider durumuna da belki bu anlamda bir tık daha fazla bakmak söyle, lazım.
1: Buyur ufak kardeşim. Bir araya gireyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde müstakil yaşam, bir ya da iki katlı yaşam oranı tüm ABD için söylüyorum %88 müstakil yaşam.
0: Güzel. Peki,
1: ABD'de böyle de dedik ya ABD kocaman bir ülke. Avrupa'da nasıl? Biz emsaldekiler. İrlanda tek katlı evlerde yaşam oranı %90. Nüfusun %90'ı tek katlı evlerde yaşıyor. Hollanda nüfusun %77'si Hollanda tipi dediğimiz bir ya da iki katlı evlerde yaşıyor. Belçika %77. Hırvatistan %76 diye böyle gidiyor. Tüm Avrupa'nın genelinde o küçük küçük minnacık
0: Türkiye'de
1: ülkelerde ne? Ona da bakacağım. Toplamda %51 müstakil yaşam. Geldik
0: tüm Avrupa için.
1: Tüm Avrupa'nın tamamı ki burada yaşamsal anlamında çok küçük olan ülkelerdeki o biraz önce banliyö dediğimiz oran yüksek. Mesela Moldova'da %20. %80 apartman. Moldova gibi. Türkiye'ye bakıyoruz.
0: Bizde de fena değildir ya.
1: Bilmiyorum bakacağım.
0: Sen onu geliyor. Bulun. Geliyor mu? Peki.
1: Nedir? Geldi. Tahmin alayım mı senden ya? Bak ben de bu kadar olduğunu ben de beklemiyordum, şaşırdım.
0: Bilmem. Vallahi bilmiyorum. Dinleyelim.
1: Türkiye'de nüfusun yaklaşık %24'ü müstakil yaşar. Nüfusu apartman dairesi %56. Tekil apartman dairesi. Müstakil evlerde yaşayan %24. Site içinde yaşayanlar, bu büyük sitelerden bahsediyor, %17. Gece kondu veya sıvasız apartman diye geçen yerlerde %3. Lüks bina ve villalar %1.
0: Hayırlı olsun.
1: %24. Vallahi ben bu kadarını beklemiyordum. Şey ya, var mıydı acaba 35-40 var mı diyordum.
0: Bunu %24. Bunu aynı
1: halimiz
0: yere...
1: işler acısı değil mi? Özür
0: dilerim. Tabii ki. Şimdi bunu zaten Kayseri üzerinde bunu daha önce çok fazla tartıştık. Herkes de tartıştı. Şu anda da aynı noktanın içindeyiz. Konu deprem ama konu insanlık. Şimdi başta da söyledim. Sen istiyorsan 50 katlı yap, istiyorsan denizin üstüne yap, istiyorsan bir katlı yap. Bu deprem oldu ve olmaya devam edecek. Çünkü dünyanın tüm tektonik hareketleri bunun üzerine kurulu. Kıtalar, ayrışmalar, doğa olayları. Bu var olan bir bilimsel gerçek. Yani sen gözünü kapattın diye karanlık olmuyor. Bu deprem olmaya devam edecek. Sen bu depreme nerede yakalanacağını ve nasıl yakalanacağını sen belirliyorsun. Hikaye 500 yıldır deprem olmamış diye başlıyorsa 501. yılında olabileceğini bilmen lazım. Şiddetine dair, yani sadece bilimsel uzmanlar, hani burada gerilim birikti, bu oluyor, bu kadar veri verebiliyor diyor. İstanbul depremi kaç yıldır konuşuyoruz? Hala konuşuyoruz mesela, doğru mu? Misal veriyorum. Yok ortada bir şey. Yarın olabilir. Allah. 50 yıl sonra olabilir. Allah. 100 yıl sonra olabilir. Bunu bilmiyoruz ama bir şekilde olacak. Ufak sarsıntılarla, daha az yıkımla ya da çok büyük sarsıntılarla gelebilir. Bu Kayseri için de geçerli. Ve insanlara biz şu algıyı verdik sürekli. Müteahhitinden, belediyesinden, kamusundan vesaire. Kayseri güvenli bölge. Nereye güvenli bölge ya?
1: Ne güvenli?
0: Nereye kim güvenli? Diyor güvenli? Yani yukarıdan şey aldın, sigorta fonundan kasko yaptırdın da haberimiz mi yok? Yarın olabilir. Korkutmak için söylemiyorum. Bu Adana için de geçerli, Maraş için de geçerli, Malatya için de geçerli. Bazı bölgeler daha, ya ama bizim bölgemiz de çok da rahat bir bölge değil. Zeminde sıvılaşma diyorsan var, fay hattı diyorsan var, birçok fayın birleşme yeri var. Yine söylüyorum ya, Koramaz Vadisi dediğim vadi bir fay kırığı kardeşim ya. Fay kırığı.
1: Tarihte de büyük yıkıcı depremlerde olmuş. En son 1835.
0: Aynen öyle.
1: Ya 8000 kişinin üzerinde kayıtlı... Resmi rakamlara göre 8000 kişinin üzerinde ölüm var Kayseri'de. Ve işin ilginci, o tarihte Kayseri'de toplam 24.000 kişi yaşıyor. Nüfusun %30'u gitmiş ya. Ve daha da 1-2 katlı evler olmasına rağmen, o zamanki teknoloji, o zamanki hayat şartları.
0: Apartman yok.
1: Apartman yok. Şimdi, Allah esirgesin, bugün bir 7 üzerinde bir şiddetinde Kayseri'de bir deprem, Allah korusun, olsa ne olur ya? Maraş'tan farkımız kalmaz. Ben
0: hiç farkımız yok. Yani şimdi bunu söylerken abi diyor Argınca Fevzi Çakmak'a kafayı taktın diyor. Fevzi Çakmak 2 katlı 3 katlı her birisi 40'ar 50'şer yıllık bir sürü binamız var. Vatandaşımız da şu an orada yaşıyor. Sahabi hala yaşıyor. Hı-hı. Küçük Mustafa hala yaşıyor. Bunlar bina ve apartman olanlar. Bir şey olursa nasıl kurtaracaksınız buradaki insanları? Nasıl, bak 2-3 katlılardan bahsediyorum. Nasıl kurtaracaksınız buradaki insanları? Binalar eski. Bazı yeni binalardan da daha sağlamdır. Orada ayrı bir hadise. Onu evet, bilmiyoruz. Evet. Şimdi dönüyorsun. Geçen gün konuştuk. Zümrük Mahallesi, Yakut Mahallesi. Zemin sıvı. Bunu siz biliyorsunuz. Jetcraft dediniz vesaire dediniz. Oradan işte şey yapacağız dediniz. Kafara kazık çakacağız dediniz. Naci Görür burada geldiğinde dedi ki kazıyorsun da şey aşağıdaki 120 metre ise sıvılaşma nereye çakıyorsun dedi. Bunun dibe değmesi lazım dedi. Adamı taşlayacaktı kazığa, yüzüne bakmadık. Evet. Ha, hikaye öyle. Şimdi herkes aynısını söylüyor. Biz diyor bir denizin üstüne bile inşaat yapabiliriz. Olur, yapın. Bir yapsanıza ya. Bir yapsanıza denize, toprağa değmeden. Aynı zaten yaptığınız denizin üstüne yapmak gibi. Denizin üstüne yapın bir toprağa değmeden. Ne olacak bir beraber bakalım. Bu hikayeyi geçelim artık. Hadi geçtik bunu, güvenlik kısmını. Ya insani yaşam için buna hakkı yok mu insanların? Bir komşusuna merhaba diyecek, bir toprağa ayak basacak hakkı yok mu? Şimdi... Bu yaşlı intiharları yaşanırken de aynısını söylemiştim. Hala aynısını söylüyorum. Belediye bloklarında sahabedeki insanları getirdiniz. Gidecek yeri olmayanlar gitti oraya oturdu. Kümesin içine şimdi tıkandı. Kötü bir yer mi? Değil. İyi bir yer mi? Hiç değil. Önünde bir parkı var mesela. Şimdi bu adam yarın kış geliyor. Dışarı çıkamayacak. Aşağıda kahvehane, kıraathane vesaire bir şey yok. Maksimum gidebileceği yer cami. Kadıncağız için bu şans da yok. Gelmiş 70'ine, 80'ine, 90'ına. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Nereye sığınacak bu adam? Torun torba gelirse merhaba diyecek. Komşu kapısını çalarsa eskaza, ki komşuların hepsi çalışıyor. Bu insanları bırakın da bir mahalle yaşantısı seçsinler. Binaların içerisine hapsettik. Gönüllü hapishane değil mi kardeşim ya? Gönüllü olarak hapishaneye takıyorsun, bir de adam üstüne para veriyor. Neredesin? 12. katta oturuyorum. Allah Allah. Kaç göz oda? 1,5. Nefes? Balkon bile yok. Doğru düzgün. Elini saf. Şimdi insanlara bunu reva görüyoruz. Daha fazla üstüne çıkmak için mücadele ediyoruz. Allah'tan böyle arada bir Rabbim hatırlatıyor depremlerini filan da. Biz artık çok çıkmayacağız diyoruz. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, hükümet, vatandaş buna karar verecektir. Diyecekler ki yemişim rantını. Can gittikten sonra kazandığım paranın bir anlamı yok. Kefenin de cebi yok. O zaman ne yapacağız? Bir katlı, iki katlı, maksimum üç katlı. Yatay mimari, ucuz, şehri genişleten. Bu sayede işte bir yerde cart diye kütür kütür trafiğin olmadığı, alternatif güzergahların, alternatif şehirlerin oluştuğu, nefes alınabilecek alanlar, dikelim ağaçlarımızı. 3 sene, 5 sene, 10 sene sürsün, büyüsünler. O sokaklarda beraber yürüyelim. Ve insanlar yaşlılığında, rahatlığında, gençliğinde. Bugün Ankara'da senle mi gördük bilmiyorum. Bir balkona dikkat etmiştik, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Serpil'le söylemiştim. Ya bir yaşlı teyzem gelmiş 80'de. Eski binası 3 katlı Allah var. Kendine çok güzel bak. Ya bu bile zul ya. O yaşa gelmiş ve yapacak hiçbir şey yok. Çünkü şehir olmuş artık. Ve biz bu şehrin içerisinde insanlara yaşam hakkı verdiğimizi düşünüyoruz. Niye? 3 kuruş para kazandılar, 3 kuruş kira ödemiyorlar diye. Önümüzde bir deprem gerçeği var Halicim. Bu deprem gerçeğinden çıkabilmek için bizim bu hikayeyi sil baştan inşa etmemiz lazım. Bunu özellikle Kayseri'den başlamamız lazım. Çünkü Kayseri risk haritasının tepesinde. Deprem olarak mı? Hayır. Katsayısı olarak. En fazla abarttığımız, en fazla gözün çıkarttığımız işlerden biriydi. Tüm Türkiye'ye şerefiyenin ne demek olduğunu öğrettik biz burada. Tüm Türkiye'ye yeşil alan nasıl konut alanına çevrili öğrettik. Tüm Türkiye'ye iş işten geçtikten sonra ya önce içeridekiler bitsin de sonra dışarıya bakarız öğrettik. Bu kadar geniş coğrafyanın içerisinde coğrafyanın %5'i bile etmeyecek bir merkezde sıkıştığımızı öğrettik. Kayseri coğrafyasına baktığında %5'i bile etmeyecek bir merkezde sıkıştık. Mesela Talas'a diyorsun, Talas'ta yer kalmadı diyor. Ulan memleket bizim ya. Koca bir memlekette Talas'a gittiğinde ana yurdun tepesine kadar, dağına kadar, doğru mu Halicim? Yer kalmadı diyoruz. Ben yapmadım bunu, siz yaptınız. Siz ve sizin zihniyetinizde bakanlar yaptı. Bu kadar insanı tıkış tıkış etmenin bir anlamı var mıydı? Oturun şimdi kendiniz cevap verin. Bugün bir felaket yok ve bundan bahsetmiyoruz ama yarın olmayacağıyla alakalı hiçbir fikriniz yok.
1: Ve ne gerek var ya? Hepsinden önemlisi sabahtan beri konuştuğumuz konu. Aynen. İşin hem güvenlik hem de sosyal tarafı var. Ya Allah esirgesin. Talas'ta olsan, Talas'ın herhangi bir yerinde bir deprem anında evde kalmak dışarıda olmaktan daha güvenli diyebiliriz. Niye? Sen caddede olduğun zaman kaçacak hiçbir yerin, her tarafın bina, 15 evet, katlı binalar dikmişse kaçacak yerin yok. O binaların hepsi senin tepene inecek.
0: Aynen öyle.
1: Dışarıda olman seni kurtarmayacak. Allah korusun. Ya ne gerek var? Yap yatay mimariyi. İşte Osman Kavuncu gibi. İleride 50 sene sonra, öldükten sonra 50 sene sonra caddelere adınızın verilmesini istiyorsanız, bugünden bu radikal kararları alırsanız adınız yaşatılıyor.
0: Çok da mümkün değil. Niye biliyor musun Halicim? Hepsi buna karar verebilecek güçte ama bu rant çevreleri bunları tefe koyar oynatır.
1: Eğer yalakalık yapıp da hayattayken ismini koymayacaksa bak, yaptığın işle çevreleri, adını senden sonra
0: bak koyar. Ben sana söylüyorum, buradaki kat veya alanı değiştirsin. Şu an bir belediye başkanı çıksın, baba yiğitçe, bak biz arkasında duralım, basın arkasında dursun, yaptırmayacağım kardeşim, bu şehri buna mahkum etmeyeceğim kardeşim desin. Çok fazla sürmez. Üstüne hemen bir yükü atıyoruz, bir çamur atıyoruz, bir hikaye atıyoruz. Yokmuş gibi yaşıyoruz ve sonrasında bu insanlar ne oluyor biliyor musun? Cesaretsiz insanlar kadar mükafatlandırılmıyor ve yok ediliyor. Toplumdan yok ediliyor. Düşmanlık. Çünkü niye rant değişti? Müteahhit sana şöyle demiyor. Ya Ali'cim ben, ya bu var ya, bize böyle böyle yaptı, bizden rüşvet istedi diyor. Hayır kardeşim, senin önünü kesti aslında. Ama hikaye başka bir yere dönüyor. Herkes önünü açacak. Paranın gücünü ve
1: Melik
0: derdini
1: Gazi
0: kullanıyor.
1: Melik Gazi değil miydi? 8 mi de 10 kat üzeri vermiyor artık, evet, yeni ruhsat vermiyor. 10 katlı değil mi? Yeni ruhsat ne oldu? Her yere 14, 15, 16, 20 katlı veriliyordu. Bir Sayın Palancıoğlu'nun bir kararıyla 10 katın üzerine yeni ruhsat yok. Önceden almış, hakkıdır, o başka.
0: Evet.
1: 10 katın üzerine yok. Demek ki bir belediye başkanı işte efendim 1983'te bilmem ne olan da imar planı da cart cart. Geçin bunları ya. Hikaye anlatmayın bana ya. Bir tane belediye başkanı çıkıp tek bir kararla meclisten çıkardı. 10 katın üzerine vermiyorum dedi, bitti gitti. E onlar orada yazmıyor muydu? 12 kat yazmıyor muydu? Ya da orijinali 6'ydı 8'di de.
0: Orijinali 8'di.
1: Siz şerefiyeyle mi hep her yeri 15 yapıyordunuz?
0: Evet. Valla hepimize yük düşüyor. Biz söyleyeceğiz. Vatandaş zenginleşmeyi değil yaşamayı talep edecek. Ve zenginleşmek yerine nefes almayı, yaşamayı, toplum olmayı talep edeceğiz. Ve bunun için de bir sonraki seçimde muhtemelen gündemimiz bu olmayacak. İnşallah depremde yaşamayız. Gündemimiz ekonomi olacak, adalet olacak, liyakat olacak filan muhtemelen yine ama bu da bizim gündemimiz olmalı. Biz bunları siyasetçilerden istemeli ve talep etmeliyiz.
1: Doğa bize ısrarla unutturmuyor ki. Bak, EYT, hatırlatıyor.
0: Şimdi EYT bu memlekette mümkün değil, bu can böbreden dolduktan sonra diyorduk. Bu kadar toplum baskısı EYT gibi büyük bir felaketin oluşmasına sebep oldu. Felaketten kastettiğim ekonomik felaket, yanlış anlaşılmasın. Bu dediğin mümkün mü? Vallahi çok da mümkün. Müteahhit de 3 kuruş az kazansın yani. Efendim sona geldik. Müsaade isteyelim. Neyimiz var Merve Hanım Laf Sokak'ta da?
2: Alışveriş yaparken fiyatlar sizi zorluyor mu? Fahiş fiyatla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz diye sormuşuz.
0: Meşhur bir hadise
1: var. Çok basit
0: vardı.
1: Bir şey söyleyeyim son cümle. Buyurun. Dün akşam bir benzin istasyonuna ufak bir alışveriş için, acil bir şey için girdim. Benden önceki vatandaş bir mektup zarfı istedi.
0: Evet.
1: Bir adet mektup zarfı. Bildiğin beyaz mektup zarfı. Kaç TL ödedi? 15 TL. Şimdi dersin ki ya mektup zarfı 15 TL. Bir şey söyleyeyim mi? Cumartesi günü ben tanesini 2,5 TL'ye aldım.
0: Toptan alırsan daha ucuz.
1: Toptan daha da ucuzdur. O ayrı mesele.
0: Ne olacak yani?
1: Bir eşimin yakını için kayınvalidem istemiş. İçine bir şey koyacak neyse. Zarf aldım. Hem de sahabeyle şurada bir yerden. Bir tanesi 2,5 TL'ydi. Dün akşam 15 TL'ye bir başka yerden bir adet mektup zarfı
0: fahiş alındı. Fiyatı Merveciğim sen de bize hatırlat. Yarın konuşalım. Fahiş fiyatın fahiş durumunu ve sebeplerini de masaya yatıralım. Evet bir alan var ama beraberinde de başka işler var. Onlara da bakacağız. Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın Allah'tan bir mani çıkmazsa yine sizlerle birlikte olacağız. Ve yarın yeniden günü gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Sürçülisan ettiysek affola, geçmiş olsun adına diyoruz. İnşallah evet. Devamı gelmez ve rahat İnşallah. Ederiz diye umut ediyoruz. İnşallah. Ama bunun bir şekliyle dünyanın gerçeği olduğunu da unutturmamak için biz de ara ara dönemlerde bunu anmaya devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yeni yayınlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Monitörü alıyorum. Monitörü kaç lira yapıyor? 550 TL. Burada 1500 TL.
4: Bir ürün soruyorsanız her şey çok pahalı. Yani şu bu değil mi? Her şey çok pahalı.
5: 8 yıl bir ülkede kriz devam eder mi?
6: Bir şey bir yerde 3 liraysa öteki yerde 10 lira.
7: Şu an evden çıkmam bana sadece 500 lira mal oldu.
8: Ailemin aldığı kadarıyla yağ fiyatları çok pahalı.
9: Devlet fakirin boynunu eziyor, zenginlere göz yumuyor.
10: Alışveriş yaparken fiyatlar sizi zorluyor mu? Fahiş fiyatla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz?
11: Düşünüyorum çünkü şu anki ekonomik durumda insanların alım gücü çok düşük olduğu için bütün temel gıda maddeleri olmak üzere bütün ihtiyaç malzemeleri aşırı pahalı. Bunun bir an önce düşürülmesi gerekiyor çünkü insanların bunu devam ettirmesi mümkün değil.
4: Bir ürün soruyorsanız her şey çok pahalı. Yani şu bu değil mi? Her şey çok pahalı. Maaşlarımız yetmiyor. Yani karın tokluğuna yaşıyoruz işte. Gıda, en çok gıda. Çok pahalı her şey.
12: Denetim yapıldığını düşünüyor musunuz?
4: Hayır, denetim olsa bu kadar. Bugünkü fiyatı yarına bulamıyoruz. Yarın daha farklı fiyat.
13: İstedikleri gibi şey fiyatı koyup istedikleri gibi satabiliyorlar. Yani denetim olsa bunu yapamazlar.
14: Bir sürü alışveriş yapıyor, hep zengine hizmet ediyor. Artı bir sürü marketlerden malzeme alıyoruz. Bir de poşet parası ödüyoruz. Bize yazık değil mi yani? Yani devlet buna bir çözüm getirmesi lazım. Denetim hiç sıfır zaten. Bazarlarda herkes istediği gibi alıyor, istediği gibi satıyor. Ne oluyor? Alttaki tabakadaki garibanlar oluyor. Zenginlerin umuru duymaz.
8: Kendim almıyorum ama ailemin aldığı kadarıyla yağ fiyatları çok pahalı. En başta zeytinyağı olmakla birlikte. Çok pahalı olduğunu düşünüyorum ve biraz daha düşmesini tercih etmelerini söylüyorum. Ekonomi zaten çok kötü. Yani ben bile bu yaşta bunu söylerken başkalarının da böyle düşündüğünü biliyorum.
15: Elbette yani şu an gerçekten insanların alım gücü çok düşmüş. Her şey pahalı. Ben yurt dışından geliyorum, bana çok zor oluyor yani mesela.
16: Abim geldiğine geleceğine gerçekten pişman oldu. Bir aydır bizde kalıyor burada. Türkiye'ye
4: Ya ne olmuş diyor. Gerçekten burası gerçekten yani ne şu aldığını biliyor ne sattığını biliyor. Burası gerçekten yer tarafı geçmiş diyor.
15: Şu an bir denetim olmaz olmalı bence. Herkes tutturabildiğine. Bakın fiyatlar bir yerde 1800, bir yerde 2000, 3000. Normal değil bence.
4: Giyim sektörü de aynı şekilde çok pahalı. Gerçekten hiçbir şeyin yanına varamıyoruz ki. Yani 5 tane bir şey alacaksa ikisini alıyoruz, 3 tanesi kalıyor. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Kime sorsanız da eminim %99 bu cevabı alırsınız zaten.
15: Affederseniz bir pastırma aldım. Özür diliyorum herkesten ama gurbetteyiz. Bizim de özlüyoruz yani ihtiyaçlarımız. Gelip gidenlere ikram etmek amaçlı. Yani bunu Türkiye'deki insanın niye rahatça alamasın? Çok üzülüyorum ben gerçekten. Ha ben burada bir ay gelip gidiyorum tatile ama diğer insanları da düşünmemiz lazım. Neticede burada yaşıyorlar. İyi değil ya. Memnun değilim ben. Bir gurbetçi olarak buraya gelmekten. Gerçekten Avrupa fiyatında mazot, benzin, gıda, giyim. Bir tişört ben şunu 10 euroya alıyorum. 10 euro kaç lira yapıyor? 550 TL. Burada 1500 TL.
5: 8 yıl bir ülkede kriz devam eder mi? Yandaşlar şunlar bunlar çalıyor hırsızlar. Niye cezaevine girmedi şey? Betül Sayankaya. Herkese eşit niye davranılmıyor? Anayasanın maddesi neydi? İnsanların hiçbir şekilde yargılanması, hiçbir şekilde yaşam haklarını ortak bir şekilde yaşaması. Var mı öyle bir şey? 8 yıllık kriz devam eder mi? 8 yıl. İnsanlar bak 23 bin lira emekli kira parası ne kadar? Diyelim Kayseri'de bile ufak bir şeyde 30-40 bin lira. İstanbul'da en normal Bağcılar'da, Esenler'de, Esenyurt'ta kırsal kesimde 60-70 bin lira. Nasıl geçinecek bu insanlar?
7: Şu an evden çıkmam bana sadece 500 lira mal oldum. Hiçbir şey almadım. Bugün ne alırsanız, kıyafet, yiyecek konusunda, içecek konusunda hangisi isterseniz. Eğer bir sosyal yaşamak istiyorsanız, en ufak bir ayrıntılara girmek istiyorsanız kesinlikle cebinizde 2 bin liranız olması lazım öğleye kadar.
6: Bir şey bir yerde 3 liraysa öteki yerde 10 lira. Aynı.
9: Devlet yapmıyor, çok pahalı. Devlet fakirin boynunu eziyor, zenginlere göz yumuyor. Fakiri öldürecek, zengini zengin yapacak. Ben bu hükümet biliyorum. Başkanı emekliye verdi 2,5 lira. Ben 30 sene çalıştım. 10 bin primim var, aldığım 20 bin lira. Ondan da kendi geçinsin, kira versin.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
2: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar Ekonomi Sohbetleri programına hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Sayın Ömer Uzunoğlu Bey ile yaptığımız programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta pazartesi sabah 9.30'da sizlerleyiz. Günaydın Ömer Bey, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. İyiyim.
1: Allah iyilik sağlık versin. Sevgili takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün neler konuşacağız? Tabii ki bir haftadır 10 gündür ülke gündemini meşgul eden fon piyasasında neler oluyor? Oradaki vurgun diyelim, yolsuzluk diyelim, adına her ne dersek Türkiye'nin ekonomisi için ciddi bir sıkıntı oluşturan fon piyasası nedenleri, sonuçları ve sadece fon piyasası değil, bunun yanında başka nedenler var mıdır, yok mudur, nelere mal olur? Bunları konuşacağız. Bir taraftan hem altın hem de Brent petrol nereye doğru gidiyor? Bunları konuşacağız. Bir taraftan da bak, saat 10 itibariyle Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yayınımız içinde açıklanacak. Onu değerlendireceğiz. Vaktimiz kalırsa da öncelikle geçmiş olsun dileklerimize. Dün Adana'da sıralı gecede devam etti. 6 tane ayrı deprem. 3 tanesi 24 dakika içinde oldu. Ben de bir apartman dairesinde yakalandım. Dünkü depreme ilkinde ve ikincisinde. Tabii ki çok şiddetli değil ama bizi tedirgin etmeye fazlasıyla yetti. Rabbim beterinden esirgesin. Burada müstakil yaşamla alakalı hem dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Kayseri'de nasıl bir oran var, nedir ne değildir? Bunları da konuşacağız. Vaktimiz el verdiği sürece. O zaman güne başlayalım. Öncelikle hem bu Babil Mendeb, Mekke, Husiler, Medine'ye yani drone saldırıları, Brent petrol ve bundan altın nasıl etkilendi? Oradan başlayıp sonrasında fon piyasasında neler oluyor, ona girelim Ömer Bey.
2: Ali Bey, artık bu savaş senaryoları o kadar legalleşti ki ortam ne olursa olsun altın ve petrol belli bir trendi izlemek zorunda kalıyor. Yani alta veya üst hareket edemiyor. Çok enteresan, 100 dolarlara sığındı.
1: Evet, altına da inmiyor anda, değil mi? 100 doların altına inmiyor.
2: Hayır, Brent petrol şu anda 101-102 dolar. Şimdi baktığımda gerçekten çok ilginç, altının onsu da 3130, 3140, 3150'de ons olarak geçiyor. Yani Husiler saldırdığında da, Amerika diklendiğinde de veya İran res çektiğinde de çok enteresan, son birkaç haftadan beri artık neredeyse oturdu. Yani omurga şekil aldı. Ben bu trendin bu şekilde devam edeceği kanaatine taşıyorum. Tabii daha önce takdir edersiniz ki bu tip eylemlerde aşağı yukarı volatilite yüksek olduğu için hem petrolde hem de altında çok ciddi veri gelir elde ediyorlardı. Ama o oyun şu anda senaryo olarak sanki sonlanmış gibi. Bana göre yeni bir oyun ortaya konulacak. Asıl itibariyle ben bu sene kışın hem dünyada hem de Türkiye'de çok zor geçeceği kanaatindeyim. Türkiye'de zor geçeceği derken biz dünyaya göre çok daha farklı bir trend izliyoruz. Yapı olarak da, işlev olarak da, ortaya koyuş, değer olarak da birçok açıdan dünyadan kopuyoruz. Dolayısıyla bu kış dünyada gerçekten zor geçecek.
1: Bir taraftan dizel
2: çok daha zor
1: özellikle
2: geçecek.
1: Özellikle Ömer Bey, dizel yakıta ulaşmada tüm dünyada bir sıkıntı var.
2: Çok ciddi bir sıkıntı.
1: ABD Avrupa'ya dedi ki sizin o kritik stok dediğimiz seviyelerde bunları kullanın dedi. Kendisi biraz daha üretimi arttırdı. İşte günlük 3 milyon varil gibi bir rakamlara çıkardı üretimi. Diğer taraftan Çin bir karar aldı. Petrol ihracatını kısıtlama kararı aldı. Çünkü Çin şöyle ham petrolü alıyor yüklü miktarda, işliyor ve bunu benzin, mazot, işte gaz yağı her neyse işte bu haliyle satıyordu. Buraya bir kısıtlama getirdi derken bir taraftan Husiler, Yemen ortalık karışık. Ukrayna, Rusya ortalık karışık.
2: Yine başladı.
1: Rusya'nın yani Rusya tarihin ilk defa petrol ithal eden bir ülke haline geldi.
2: İhracatçı eden bir ülke.
1: Tabii tabii. İhracatçıyken ithalatçı pozisyon düştü. İran, Hürmüz ortalık karıştı.
2: Açmayacağım diyor Hürmüz'ü, hiçbir şartı.
1: Açmayacağım
2: yedi,
1: diyor.
2: 7 maddesi var ortaya koydu. Evet. Bu 7 madde ediyor.
1: Diğer taraftan da bu risk, dünya konjonktüründe risk devam ediyor. Çünkü ABD yeni savaş gemileri ve uçak gemisi gönderdi. 10 bin asker gönderdi. Önümüzdeki ay ABD'de seçimler var. Ara seçimler var. Herhalde bu ayda da İsrail'de seçimler var. Ortalık öyle bir kaynıyor ki nereden ne patlayacak diye bekliyor. Şimdi bu kadar riskin olduğu yerde Brent petrolün, bakın, bir mevcutta bir sıkıntılar var. Bir de daha büyük sıkıntıların olma ihtimali olan başka riskler var. Bu ortamda Brent petrol nasıl düşecek?
2: İşte legalleşti yani artık, yani düşme olayı yok. Ama çıkma olayı da bana göre buralarda kalacak Ali Bey. Yani göreceğiz.
1: İnsanlığı buralara alıştıracaklar mı diyorsunuz?
2: Büyük ihtimal biraz böyle götürecekler ama başka bir oyun daha bulmak zorundalar. Yani şu oynadıkları oyunun dışında para için yeni bir bizim foncular gibi oyun bulmak zorundalar. Ben umarım bunun bedeli dünya için ve insanlık için çok ağır olmaz.
1: O zaman
2: yoksa doğru durmayacak.
1: Bizi ilgilendiren konu da, yani bireysel yatırım yapanları ilgilendiren konu da, hem dövizde hem de altın piyasasında kısa ve orta vadede öngörünüz nedir diye bir soru sorayım, sonra fon piyasasına girelim.
2: Tabii. Hayır Bey, bir kere hukuk ve adalet noktasında biz doğru adımlar atamıyoruz. Ben net söyleyeyim. Hukukun üstünlüğünü sağlamadıktan sonra da ekonomide doğru bir yönü bulamayız. Doğru adımlar atamayız. Yani öncelikle biz hukukun üstünlüğünü sağladıktan sonra doğru adımlar atmaya başlayabiliriz. Hukuku da diğer gelişmiş ülkeler seviyesine çıkartmadıktan sonra Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez. Bakın altını çiziyorum, bir daha söylüyorum. Türkiye'de hukuku yabancı ülkelere seviyesine taşımadıktan sonra, çıkartamadıktan sonra Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez. Gelemeyeceği gibi güven de veremeyiz. Güven veremeyince şeffaflık olmaz. Şeffaflık olmayınca bu sefer kuvvetler ayrılığı olmaz. Yani bizim bütün problemimiz, derdimiz hukuku ve adaleti düzgün bir biçimde dizayn edebilmek. Ekonomiyi düzeltebilmek için de, sosyal hayatı düzeltebilmek için de. Bir diğer tehlikeli noktada şu Ali Bey. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Türkiye'de nüfusun, çalışan nüfusun yarısı, yaklaşık %50'si asgari ücret ve o seviyede ücret alıyor aylık. Şimdi buradaki tehlike şu, bu parayla geçinilemediği için insanlar, altını çiziyorum, kumara yönleniyorlar, insanlar fonlara yönleniyorlar. Bakın, uçuk para nerede var? Kumarda var. Yani bir koyup 1000 almak, 10.000 almak. Ha, milyonda bir belki bu şans var mı yok mu onu da bilmiyorum ama kumara çaresizliğinden gidiyor. Fona da 1'e 1000, 1500 verdiği için yine olan parasını, o kısıtlı parasını, gıdaya harcayacağı, evine harcayacağı parasını götürdü, fona yatırdı. Yani burada aslında o kadar büyük bir vebal var ki, yani ben Türkiye yöneten ve yönlendiren insanların lütfen bu iki noktayı göz ardı etmemelerini istirham ediyorum. Bakın, kumarın sebebi geçinememe, bir daha söylüyorum. Kumar geçinemediği için insanların çaresizlikten başvurdukları bir açık alan.
1: Ya da fon. Bir taraftan da açık gözlülük de bunun dahilinde mi?
2: Bana göre önemli ölçüde Ali Bey, yani yüzdeye vurun, çok ciddi ölçüde kazanamamak, yani kazandığı parayla geçinemediği için insanlar at yarışı oynuyor, diğer kumarları oynuyor. Özellikle bu telefon elinden çok büyük bir bela var, tehlike var. Bunda kumar oynuyor. Bu bir. Bir de fon, bakın, hiç dikkatimizi çekmedi ama ben özellikle belirtiyorum. Fona yatırım yapan insanların da büyük çoğunluğu bana göre çaresizlikten, ha açgözlü çok, ona hiç lafım yok. Onların yatırdıkları paraların ölçüsü yok. Bir rakam vereyim ben, yaklaşık borsada şu anda 6 milyon 700 bin civarında yatırımcı var Hayri Bey. Yalnızca İMKB'de. Bunun benim bildiğim kadarıyla 4 milyon 250 bin lirası, 4 milyon 250 bin kişisi 10 bin liranın altında parası olan insanlar. Bakın, rakama dikkat edin. 6 milyon 700 bin yatırımcınız var İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda. Bunun 4 milyon 250 bini 10 bin liranın altında parası olan insanlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dar gelirli insanlar acaba o açık kapıdan çok büyük veri veya gelir elde edebilir miyiz diye yönleniyorlar. O büyük paralar yatıranları bir tarafa bırakalım. Onlar istisna, onlar gerçekten bu işi sırf sömürmek için, soymak için yapıyorlar. Yani ülkeyi de, insanı da, ne bileyim ben, belli kurum ve kuruluşlar da sırf soymak için yapıyorlar. Ama O bakın 10 bin liranın altında olan sayıyı söylüyorum, 4 milyon 250 bin, 6 milyon 700 bin. Bu şunu çağrıştırıyor, ben bunu şöyle okuyorum finansal okul yazar biri, birey olarak. Diyorum ki insanlar çaresizliğinden 10 bin lira çok büyük bir para. Zaten hepsi 10 bin lira yatırmış değil. Burada 1000 lira yatıran da var, 2000 lira yatıran da var. Yani
1: ben de onlardan biriyim. Benim de 1500 lira civarında.
2: İşte bakın canlı şahidi. Evet.
1: Böyle 20 lot aldığım Kayseri merkezli ya. Bir şirketin hissesi ya. Var. Öyle duruyor.
2: Dursun. Anlatabildim bilmiyorum evet. Abi. Bu çok önemli bir veri. Fonda da böyle. Yani insanlar çaresizliğinden kumar ve fona yönleniyor. Bunu belirtelim. Lütfen güven verelim. Bakın dışarıyla entegre olacaksak, iş yapacaksak bir kere hukukun üstünlüğüne dayalı, dünyada hukuk sistemi normlarına uygun bir kaideyi, bir kuralı ortaya koyalım. Bir kanunu ortaya koyalım ve uygulayalım. İki, şeffaf olalım bakın. Onun için gelmiyor yabancı yatırımcı. Onun için insanlar Türkiye ve piyasaya birbirine güvenmiyorlar. Artı denetlenebilsin. Yani kurum ve kuruluşlar denetlenebilsin. Bunun için de bağışlayın. Kuvvetler ayrılığı geçerli. Gerçek anlamda kağıt üzerinde değil. Yani hesap verilebilirlik önemli. Bizde hesap verilebilirlik bilmiyorum ben. Yüzde kaç oranında var? Yani yorum ben değerli izleyicilere bırakıyorum. Şimdi buradan girmişken çok ilginç bir firma var. Herkesin adını duyduğu Gündoğdu diye bir firma.
1: Tamam, BES'i işiyle
2: uğraşan. Çok ilginçsiniz Halil Bey. Ben bunu inceledim Halil Bey. Gündoğdu firması çok yani orta ölçeğinde altında bir firma. 2024 yılında Halil Bey %25 hissesini borsaya açmış 35 lirada. Çok büyük bir rakam aslında yani şu anda eşdeğer o Kayseri'de söylediğiniz firmayı bile göz önüne aldığımızda açılış fiyatları Kayseri'deki firma 8 lira civarında.
1: 7.25'ten açılmıştı.
2: Açıldı 35 lira şimdi Gündoğdu. Gündoğdu firmasını yıl başında açıldıktan sonra şey geliyor holding, onun da ismini ben size vereyim, Pusula Holding geliyor, diyor ki arkadaş diyor firma sahibine, bu firmayı biz almak istiyoruz. Yani ne istersen iste, ağzını doldur iste diyor. Adam satarım diyor parayı görünce, peşin parayı. Firmanın kendisini, makine teçhizatını, binalarını tamamını yıl başında 2025'in şeye devrediyor. Pusula Holding'e devrediyor. Pusula Holding bunu alıyor. Üretim çok sınırlı olarak süt var, peynir var, benzeri şeyler var yani. Süt ürünler var ama çok aşırı sınırlı bir yapısı var bu holdingin, işlettiği bu işletmenin. Ve 2026 yılı Halil Bey, yıl başında diyor ki arkadaş diyor Pusula Holding, biz Gündoğdu'daki üretimimizi durdurduk. Sıfır üretim seviyemiz. Peki bu seviyede diyor biz makine teçhizatı, binaları satıyoruz ve satıyor. Kaç lira verirlerse versinler satıyor. Bir tek Gündoğdu'nun levhası asılı kalıyor. Yani Gündoğdu diye bir firma orada. Süt üzerine ürün yatan bir firma. Şimdi bu firma 35 liradan piyasaya çıkıyor hisse başı değeri. 340 liraya çıkıyor. Sonra 875 liraya çıkıyor ve 2708 liraya çıkıyor Ali Bey. Çok enteresan bir şey. Akışı inceledim. Oraya nasıl geldiğini de buldum Ali Bey. Onu da çözdüm ben. Şimdi bunu değer olarak şöyle kendi kendime baktığımda 105 milyar dolara çıkarmışlar değerini şeyin. O kurumun değeri, fabrikanın değeri 35 liralık hisseyle aldıkları değeri böyle acayip absürt boyutlarda yukarı doğru çekmişler. Şimdi dedim ki ben acaba Pınar Süt'ün piyasa değeri nedir? 3,5 milyar lira. Gündoğdu'nun evet. Gündoğdu'nun değeri 105 milyar TL. Yani 30 katı. Ya dedim bu iyi bir şey ama bakın güldünüz, ülkenin değeri nedir diye baktım. 33 milyar. Gündoğdu'nun değeri 105 milyar. Yani ülkeyi 3'e katlıyor. Pınar Süt'ü 30'a katlıyor Ali Bey. Şimdi anormal bir şey bu. Şimdi bu yapılırken beni bağışlayın. Türkiye'de Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu var. BDDK var. Piyasa SPK var. Artı Merkez Bankası var. Yani diyorum ki ya burada bir şeyler olurken bu konuyla ilgili gözlemleyen, sorumlu olan kurum ve kuruluşlar, kişiler acaba nereye bakıyorlardı? Yani burada bu böyle uçarken ülkenin 3 katı, Pınar Süt'ün 30 katına değer olarak çıkarken neredelerdi ve 1 gram süt üretimi yok, peynir üretimi yok veya süte dayalı bir üretim yok. Şimdi baktığınızda...
1: İçeride inek yok tabiri caizse.
2: Yani baktığınızda gerçekten tüyleriniz diken diken oluyor. Yani burada ben demek istemiyorum ama kolektif bir soygun olayı var. Kim nasıl yaptı bilmiyorum ama yani burada planlı programlı, belli bir takvime bağlı ve düzenli bir akış var. Çok enteresan. Şimdi bir başka açıdan daha Tera'yı inceledim Ali Bey. Çok enteresan bunlar. Hafta içinde oturdum bunu da buldum ben. Tera yatırımla ilgili. Tera yatırım aslında bizim küçük yatırımcı şunu istiyordu baştan söyleyeyim de daha sağlıklı, daha kurgusu düzgün ve denetlenebilir bir, gözlemlenebilir bir kuruluş istiyordu. Sermaye Piyasası Kurulu olarak da Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu olarak da Merkez Bankası olarak da. Şimdi Tera yatırım bono satıyor piyasaya ve borçlanıyor Ali Bey. Ve çok enteresan yasal sınırı 8,5 kat aşıyor. Yani yapması gereken yani işlemi satması gereken bonoyu 8,5 kat artırıyor. 8,5 kat fazla satıyor ve bu arada piyasada o gözlemci ve denetleyici olanlar acaba bunu nasıl kaçırdılar? Mesela ben çok merak ediyorum. Çevresine 600 milyon dolar dağıtıyor banka kanalıyla. 600 milyon dolar. Şimdi buradaki espri şu benim anladığım. Bunu herkese vermiyor Ali Bey. Bunu verdiği insan Tera'dan bunu alıyor, bankadan, fondan alıyor bunu. Tera hissesi alması kayıt ve şartıyla alıyor. Şimdi siz banka sizin, fon sizin, hisse sizin. Krediyi veriyorsunuz. Adam fona gidiyor sizden aldığı krediyle. O fondan sizin kağıdınızı alıyor. Çok enteresan bir şey yani. Üçte bir saca ya. Müthiş bir şey bu. Ha bir kısım insanlar çok az para yatırarak kredi alıyor. Bir kısım insanlar da hiç para yatırmadan Tera'dan rahatlıkla para alabiliyorlar. Bankadan yani fon almak için kredi alabiliyorlar. Ve banka 2.6 milyar liradan 71.6 milyar liraya çıkıyor değer olarak. Yine ben hayret ediyorum denetlemesi gereken en somut bankacılık BDDK, SPK ve Merkez Bankası nereye bakıyordu o anda onu da merak ediyorum. Ya o kadar garip hareketler var ki ve Sayın Bakan geçen yıl hatırlıyorsunuz yıl sonuna doğru galiba Kasım gibiydi, 4 Kasım gibiydi açıkladı ki manipülasyon oluyor gibi Sayın Şimşek'in bir açıklaması vardı. Ya şimdi bu kadar bağıra bağıra gelen giden bir tren. Yani o kadar güçlü sesi var ki yani yanında durup da kulaklarımızı kapatmanın bir mantığı yok. Niye o sesi, o düdüğü duymuyoruz? Yani bir metre, iki metre trenin yanındayız. Habire basıyor tren kendi kornasına. Arkadaş hiç duyan yok. Yani ben hayretler içinde bakıyorum ya ne oluyor diye. Yani burada banka, fon sanki karşılıklı paslaşıyorlar. Yani bunu görüyorum çok rahatlıkla ben. Ve trene bindiriyorlar Ali Bey burada insanları. Bunu harikulade bağışlayın beni ünvanlı insanlar dahi bu pazarlamaya ortak oldular. Yaptıkları yayınlarla, sosyal medyada ifadelerle. Ali Bey bakın bunlar çok dramatik şey. Bizim insanımız finansal okuryazarlığı olmadığı için bilançoyu nasıl okuyacağını bilemediği için defter değerinin farkında olmadığı için defter değerle gerçek değerin farkında olmadığı için bu tip tuzaklara düşmeye çok meyilli. Yani bugün kendisine lider olarak, öncü olarak gördüğü bir kısım diyelim hem siyasi hem de yazar insanları, konuşan yorumcu insanları sanki kılavuz kabul ediyor ve onların söylediği şeylerin %100 doğru olduğu kanaatini kendi bünyesinde taşıyor. Kendi birçok niteliğe sahip olmadığı için onların niteliğinden yararlanacağım zannediyor ve tuzağa düşüyor burada.
1: Ömer Bey şöyle... 2020'nin başından itibaren hatta 2021 ile birlikte biz sürekli bir halka arz
2: furyası başlattık.
1: Her gün bir şirket halka arz oluyor. Ve ekonominin E'sinden anlamayan, borsanın B'sinden anlamayan, okuryazarlığı sıfır olan insanlar bu furyanın içine katılarak 2020'nin başında yaklaşık 2-2,5 milyon borsada hissesi olan kişi varken 8 milyona kadar çıktı 2024'ün sonu itibariyle. 4 katı. Ama bunların çoğunluğu bahsettiğiniz gibi 10 bin liranın üzerinde 2 lot, 5 lot, 10 lot, 1000 lira, 500 lira, 1000 lira.
2: Tabii ya.
1: Bir şeyci bunlar. Halka arzcı diye bir tabir de ortaya çıktı. Biz o zaman şöyle dedik o yıllarda. Bir de pandemi zamanı. Ya bak ekonomi ne kadar güzel. Bak demek ki burada bir şey var. İşte her gün bir firma halka arz oluyor. Bak harika bir şey. Bu iyi bir şey. Desteklenmeli. Biz bugün anladık ki o günlerde her gün çıkanların çoğu fon şirketlerin aynı günde olduğu gibi zamanında böyle içi boş şirketleri satın alıp hisselerini şişirip kaymağını yedikten sonra hadi ne haliniz varsa görün. Altın
2: üzerine yıkan.
1: 8 milyonu geçen yatırımcı sayısı bugün sizden söylediniz.
2: 6 milyon 700'e
1: düştü. 1,5 milyon insan gitti. Tamam eyvallah. 1000 lirası vardı, 3000 lirası vardı. Anlamıyor da gitti. Eyvallah. Ama zamanında bunlar halka arz olurken ki bir Kayseri'de hani isim de vereyim Meysu firmamızın halka arz sürecinde ne kadar denetlediğini, ne kadar işi sıkı tuttuğunu ve sürecin ne kadar ayrıntılı olduğunu biliyoruz.
2: Yıllarca sürdü Ali Bey. Sizin de arkadaşınız benim de arkadaşım.
1: Evet.
2: Yıllarca sürdü.
1: Ama işte Gündoğdu örneğinde olduğu gibi içi boş şirketler de halka arz oldu. Peki bu SPK, borsa bunların yöneticileri, denetmenleri, uzmanları. Ya arkadaş bu firma boş, içi boş. Göstermelik söylediğiniz gibi sadece bir tabeladan ibaret. Hadi velev ki kağıt üzerinde her türlü kıstası sağladı. Kabul. İçi boş ama halka arz olması için de biz engel bir sebep yok kağıt üzerinde hukuken.
2: Ama girip denetlenir.
1: Tamam peki onu da kabul. Bu şirket geliyor ve bahsettiğiniz gibi 30-35 lira ya da 20 liralarda böyle bir roket gibi böyle eğim bile değil dikine 35, 40, 50, 100, 300, 500 bilmem ne binler 1000-2000'e çıkarken 2000 ki bunlar da çok kısa bir sürede oluyor. Genelde şu anki fon bu konuştuğumuz rakamların büyük bir çoğunluğun operasyonu 2024'te başlamış. 26'nın başıyla beraber de hız kazanmış. Peki senin bir denetleme organın ya 30-35 lira olan bir firma 500 lira, 1000 lira, 2000 lira nasıl olur arkadaş diye hiç mi denetlemiyorlar? Yoksa şimdi olayda ihmal mi var? Bunlar baktılar. Ya ne kadar güzel. Ne kadar güzel. O 35 liradan 1000 liraya çıkmış. Bak bursamız şöyle güzel. Nerede, hangi açıdan baktığınız önemli.
2: Yaşa.
1: Çok güzel, harika. Bak hisselerimiz uçuyor, kaçıyor. Böyle mi baktılar? Yoksa bu ihmaldir. Görevi ihmaldir. Denetlemediği için ihmaldir. Yoksa işin içinde telefon trafiğiyle bilinçli bir şekilde çıkmasına izin verip el ovuşturmak mı var? Yani suça ortaklık mı var? Neresinden bakarsak ortada bir sıkıntı var.
2: Çok kasıt ciddi kokuşmuşluk var.
1: İnanılmaz. Ve borsanın acaba yüzde kaçı bu şekilde? Sabah Mustafa Bey söyledi. Türkiye'deki borsada fon şirketlerinin rakamsal büyüklüğü 8 trilyon TL'nin üzerinde. Belki borsanın %20'sidir. Belki %30'udur. Ama bütün bir memleketin ekonomisini Allah esirgesin çökertecek kadar da büyük bir rakamdan bahsediyor.
2: Güç bu. Ve güç. Büyük bir
1: peki,
2: güç.
1: Peki bu şirketlerin, fon şirketleri şimdi bunlar tabela firmaları. Tamam. Bunları aldı.
2: Var hala attı, var.
1: Bilmem ne. Peki diğer fon şirketleri Aselsan'da, Türk Hava Yolları'nda, TÜPRAŞ'ta ya da İş Bankası, Akbank, işte Ziraat'te öbürü her neyse garanti buralarda da hissesi var mı? İki gün sonra bunlara da bir operasyon yapıldığı zaman bu büyük Türkiye'nin köklü firmalarının durumu ne olacak?
2: Ne olacak?
1: Bunlar her biri soru işareti. Neden bugüne kadar denetlemedin?
2: Hayır Bey, iki yıldan beri bakın çok net söylüyorum. Yaptığım ekonomi programlarında, o bir saatlik programlarda benim iki hafta bir yaptığımda borsa ile ilgili çok ilginç şeyler anlattım. İnanın alta bir yorumlar yaptılar bana. Yani tehlikeli olduğunu, uçuruma gittiğimizi, bunun sonunun iyi olmadığını, burada büyük bir balon olduğunu, şişme olduğunu defalarca ifade ettim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Baksınlar yayınlarıma ve benim o televizyonda yaptığım yayınların altında bir yorumlar vardı. Beni eleştiren, beni suçlayan, bağışlayın. Hatta hakkımda dava açılacağı konusunda dahi uyarıda bulunan insanlar vardı bana. Yani siz yanlış yapıyorsunuz, siz köstek oluyorsunuz borsaya, fona. Siz başımıza bela olacaksınız. Yani eğer görseniz o şeyleri, uyarları 2024-2026 arasında hayretler içinde kalırsınız. Yani hepimiz gördük Halil Bey. Yani bizler bunu gördük. Bakın şahsım dahil Türkiye'de birçok insan bunda uyardı ama biz tehdit aldık. Çok açık söylüyorum ben. Adamlar açıkça tehdit ettiler. Yanlış yapıyorsunuz dediler. Yani tekere çomak sokma dediler. Açık açık yani yanlış anlatıyorsunuz. Halkı yanlış yönlendiriyorsunuz dediler. Ya gözümüzle gördük. Uçtuğunu gördük. Bu işin yanlış olduğunu gördük ama maalesef bir türlü yani sakalımız olmadığı için mi sözümüz tutulmadı bilmiyorum ben ama çok ciddi bugün problemlerle karşı karşıya kaldığımızda yani bunun ne ceremeyle ne bedelle sonuçlanacağını daha net anladık ama artık ok yaydan çıktı ve bunu bana göre engelleyebilmek çok da mümkün değil Halil Bey. Bunu ben net olarak söyleyeyim. Ancak bunun gideceği istikameti ne ülkemiz ne de insanımız açısından hayır olmayacağını belirteyim. En büyük tehlikede demin siz bir nebze girdiniz. Eğer bu iş geniş firmalara doğru dağılmaya başlarsa yani o Türkiye'nin köklü firmalarına doğru borsada çok daha farklı şeyler Allah korusun yaşayabiliriz. Ya bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yani insan utanç duyuyor. Yani Gündoğu denilen şirket bugün 3 katı ülkenin nasıl olabilir? Yani bugün Koç Holding'den daha mı değerli bağışlayın? Türk Hava Yolları'ndan daha mı değerli? Ya bu nedir? Yani bu olurken ortada hala gözümüzü yummanın, kulağımızı tıkamanın mantığı neydi? Veya uyaran insanları niye engellemeye çalışıyordu sosyal medyada bir kısım insanlar? Ve aklı yeten etiketli insanlar bu işin sosyal medyada ve televizyonlarda sanki çok olumlu bir şey gibi lanse etmesine kim vesile oldu? Bu insanları kim programladı veya programlıyordu? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü bu insanlar finansal okur yazarlığı olan, bilanço okumasını bilen, defter değerini, şirket değerini bilen insanlar. Yani bu insanlar niye böyle şeyler söylediler? Bu işlerin normal olduğunu, hatta daha büyük değerlere çıkabileceğini, çok kıymetli olduğunu, hatta hisse ismi vererek. Yani bunun niye yaygarasını yaptılar? Ben bundan çok rahatsızım yani.
1: Peki bu kadar şey. Çünkü bir kağıt iki kağıt da olmadı bunlar. Bilmiyorum. Bir sürü kağıt var. Ve 7 tane fon şirketi konuşuluyor. Belki yarın 10-15-20 olacak. Olabilir. Onu da bilmiyoruz. O zaman akla şu geliyor. Yani bu kadar ayan beyan ortadayken tüm veriler ellerindeyken müdahale etmiyorsa Ömer Bey. Burada bir tane sonuç çıkıyor o zaman. Sıkıntı kasıt var.
2: İşte bakın bu nokta
1: ihmalden insanı, ziyade
2: kasıt var.
1: Kasıt var.
2: İnsanı şey yapan etkileyen bu. Bir de Ali Bey bakın bir daha söylüyorum. Bizim insanımız lütfen beni bağışlayın. Ben saygı duyuyorum. Çok iyi niyetli insanlar ama finansal okul yazarlığı çok sınırlı olan insanlar. Bilanço okumayı bilmiyor Ali Bey. Bilanço okumayı bilmeyen insanın borsada fonda işi ne Allah aşkına ya?
1: Furyaya kapılıyor. Yani işi arkasından gidiyor. Başka izahı var mı? Birazcık belki dini hassasiyet nedeniyle kenarda 3 kuruşu varsa faize, mevduata, vadeli mevduata yatırmak yerine düşünüyor ne yapayım diyor. Şimdi yaklaşık 2 yıldır, 2-2,5 senedir döviz neredeyse yerinde sayıyor. Enflasyonun çok çok altında. Tamam. Altın bayağı bir çıkmıştı. 28 Şubat'tan beri iniyor. Tamam. Aşağı yukarı 8-9 ay oldu. Vadeli yatırmak istemiyor, dini hassasiyeti var. Geriye ne kaldı?
2: Kumar, fon.
1: Fon başka kaldı, şey. Kumar kaldı.
2: Borsa.
1: Ya da borsa kaldı. Burada da böyle ihmaller, bence ihmalden ziyade ya, kasıt
2: o kadar
1: ortaya
2: ciddi
1: çıkacaktır. Ama biz bugüne kadar, şurada bir haftadır 10 gündür SPK ve ya da borsa üzerinde görevden alınan, kamu görevlisi olarak diyorum. Bu fonda parası olanlardan bahsetmiyorum. Bu konuda ihmali olan ya da kasıtı olan. Bunlara bilerek ya da bilmeyerek göz yuman. Bu raporları birileri yazdıysa da yerine getirmeyen üst amirlerine karşı bir görevden el çektirme ya da görevden uzaklaştırma ya da gözaltı kararı duyduk mu?
2: Hiç.
1: Duymadık. Varsa da bilmiyoruz.
2: Belli insanlar var ama.
1: Olsaydı basına yansırdı zaten. Çıkmadı.
2: Şimdi bir isim vereceğim bağışlayayım Ali Bey. Yani şey şu anda zaten şey tutuklanan bir insan İskender Balcı. Özata Denizciliği Yönetim Kurulu üyesi. İsim olarak söylüyorum. Medyada yer aldığı için rahatım yani benim soracak tamam halleri yok. İskender Balcı kim? Araştırdım Ali Bey sizden saklayayım. Şimdi Özata Denizciliği'nin hisseleri şunu bilelim 1'e 20 katlamış kardeşim. Yani 1'e 20 adam prim yaptırabilmiş. Babası bir önceki dönem bankacılık düzenleme denetleme kurulu üyesi bakın. İskender Özata. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi. Babası bir önceki dönem bir daha söylüyorum. BDDK'da yönetim kurulu üyesi. Açık olarak söylüyorum. Kayınpederi halen Hazine Bakan Yardımcısı. Yani şimdi şöyle baktığınızda hisse 20'ye katlamış. Ya diyoruz ki burada kasıt mı var? tesadüf mü, şans mı? Yani adamın babası bir önceki dönem 2025'te istifa etmiş veya ayrılmış görevden BDDK'nın üyesi. Kendi babası, öz babası. Kayınpederi hala Hazine Bakanı yardımcısı. Şimdi baktığınızda diyorsunuz ki, siz demin dediniz ya, yani burada bir kasıt mı var? Bir oyun mu var? Tesadüf mü bunların hepsi? Yani 1'e 20'ye çıkmış adamın listesi ve görev yaptığı yer Özata Denizcilik, şey yaptılar herhalde. Bunu soruşturma açmışlardı, belki aldılar, bilmiyorum içeri. Yani burada o kadar ürpertici yanlış şeyler var ki, yani elinizi nereden tutsanız lime lime elinize geliyor. Yani sağlam bir yer yok ki bir yerden tutup kaldıralım da alttaki kokuşmuşluğu net olarak ortaya koyalım. Çıkartamıyorsunuz ki, tuttuğunuz her yere elinizde kalıyor, o pislik altta bağışlayan hala duruyor. Dolayısıyla yukarı çıkarabilme gibi bir şansa da sahip değiliz. Ya isimler ortada, net. Firmalar ortada, şirketler ortada. Ama diğer taraftan bahsettiniz siz, ya kamuda bu işi yapan insanlarla ilgili bir önceki galiba Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı bire bin bile çıkabilir demişti. Bu halkın teveccühü aslında şişme değil demişti. Onunla ilgili dün medyada bir haber çıktı tahmin ediyorum ben. Soruşturma açılmasıyla alakalı. Önceki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı beyefendiyle alakalı herhalde soruşturma açacaklar tahmin ediyorum ben. İyi de onun dışında ya kimse yok mu kardeşim, yani bağışlayın, yani bu işe kol kanat olan. Yani şöyle düşünüyorum ben. Ben yanlış düşünüyorum belki. Yani bu işi yapan insanların yanlarında, çevresinde acaba siyasetçi var mı? Bürokrat var mı? Ya merak ediyorum, ben var demiyorum. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Belki de hiç yok. Ya ne siyasetçi var ne bürokrat var. Kendi başlarına bu işi yaptılar. Ama diyorum ki acaba yani bunları kolaylaştıran başka bir kanalda var mıydı? Yani bunu da merak ediyorum ben. Bu varsa bununla ilgili halk bilgilendirilip bunlarla ilgili de soruşturma açılabilir. Yani burada bir beis yok. Burada bir kötü nokta da yok. Zaten suçluysa suçludur. Suçsuzsa suçsuzluğu ispat edilir ve dava biter. Ama bu noktada haftalar geçiyor aradan. Hala halkın rahatlayabileceği bir biçimde
1: ya da hala bir taraftan
2: olaylar gelişmiyor
1: adli
2: yani.
1: Adli makamlar ya da maliyeyle ilgili kişiler belki de olayın vehametini, büyüklüğünü anlamaya çalışıyor olabilir mi Ömer Bey? Denetlemeye
2: doğrudur,
1: devam ediyor.
2: Doğrudur.
1: İşin içinde kimler
2: tabii,
1: var?
2: Belki bunu
1: başka
2: çözmeye
1: kimler var?
2: Saygı duyarım. Gerçekten.
1: Kim göz yumdu? Doğru. Kim destekledi?
2: Belki bunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Hala
2: saygı duyuyorum
1: bence ben. Bence rakamın büyüklüğünü,
2: müthiş bir şey.
1: Vehametini ve kaç kişi olduğunu hala anlamaya çalışıyor.
2: 20 milyar
1: olabilirler.
2: Dolar. 20 milyar dolar.
1: Az buz bir para.
2: Belli bir paranın altındakileri açıkladılar inşallah, herhalde kısa sürede vermeye çalışacaklar bir kısmını, fakat asıl kalan önemli Ali Bey. Yani burada bu işin kaymağını yiyenler var. Hepsi kayıtlı zaten. Yani parayı kaç lira yatırmış, kaç lira almış, bunu söylemeye gerek yok. Herkes biliyor. Yani duymayan kalmadı. Bağışlayın. Sağır Sultan bile
1: biz
2: duyuyor.
1: Şimdi eski bakan Fatma Betül Sayın
2: biz bir
1: Sayan değil. Kaya 2.17 milyar TL almış. Tamam, korkunç bir para, o ayrı da.
2: Hepsi kayıtlı.
1: 12 milyar TL çeken işte sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi var.
2: Çok enteresan bir şey.
1: Bu kadın ya. Kim, neyin nesi dediğimizde.
2: Bu para nereden geldi, yatırdı?
1: Babası brokermiş. Muhtemelen babası kızının adına işlem yaptı.
2: Büyük ihtimalle.
1: Yani resmiyette kızı gözüküyor ama arka planda ismini de okumuştum ama aklımda bilmiyorum. Kalmadı, o var. Bakıyorsun 15 milyar TL çekenler var. Kim bunlar?
2: Ve paranın gittiği yer de belli Ali Bey. Para alındığında Türkiye'de mi kaldı? Yurt dışına mı gitti,
1: tabii,
2: o da belli.
1: Nakit olarak mı çekti?
2: O da belli.
1: Bir de şu var. Ömer Bey dediniz ki siz bankaya gittiniz. Bankada mevduatınız var ya da işletme için para çekeceksiniz. Dediniz ki ya 300 bin TL istiyorum. Bankayı aradınız sabah. Ya da gittiniz. Şubeye gittiniz. 300 bin lira lazım bana.
2: Bir gün sonra dediniz, diyor.
1: Diyor ki şimdi param yok.
2: Bir gün
1: saat
2: sonra.
1: 3'te diyor. Ya da ertesi gün. Peki bu adamlar milyarlarca TL'yi
2: hiç mi haber verilmiyor gerekli?
1: Milyarlarca TL'yi nasıl çekiyor? Çünkü birçok rakamın nakit olarak alındığı. Ya kamyon kamyon para demek bu. Bırakın arabayı, bavulları bilmem ne, kamyon bazında demektir. Velev ki hesaptan hesaba aktardılar. Burada banka
2: belli zaten
1: şunu demiyor mu ya? Yani belli limitin üzerinde para transferi olduğunda mutlaka
2: haber versene.
1: Denetim mekanizması
2: tabii
1: devreye giriyor, diyor ki burada diyor 1 milyar TL çıkış var. Ya nasıl bir rakam? Mutlaka bu denetlenmiyor mu? Görülmüyor mu? Bu yurt
2: para nereye gidiyor? Kim bu adam?
1: Başka yurt dışı hesaplara aktarma yapılırken buradaki MASAK anında müdahale etmez çok miydi? Edemez miydi?
2: Niye etmesin Ali Bey? Bağışlayın, bankada bir yüksek limitli işlem yapın. Yaptırmıyorlar. Sizi arıyorlar. Diyorlar ki şöyle bir işlem gerçekleşiyor. Gerçek midir diye soruyorlar. Yani normal işleminizin dışında daha yüksek miktar yaparken ben defalarca karşılaştım. Arıyor. Diyor ki doğru mu diyor şu yaptığınız işlem. Size teyit alıyor sizden.
1: Ömer Bey, bunlar tamam okey ama işlemi kendi yapıyor, diyor ki böyle bir işlem var. Evet doğru, ben yapıyorum. Ama rakamın büyüklüğü.
2: Bunu anlatıyorum yani.
1: Milyarlarca TL burada kişiden bankadan ziyade MASAK.
2: İşte bakın, kişi arıyor da diyorum. Yetkili insanlar neden aranmıyor? Bunu sormaya çalışıyorum. Yani. Perde arıyorsunuz ama yetkili mercilere kardeşim, burada şöyle çok büyük bir para hareketi var. Bu paranın nereye gideceğini biz bilmiyoruz ama yani öde emri verdiler. Ödeyeceğiz ama bilginiz olsun, müdahale etmeniz gerekiyorsa edin deseler. MASAK veya benzeri kurumlar veya kuruluşlar veya yetkililer müdahale etmeyecekler. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum veya anlamaya çalışıyorum. Yani bir para kamyonla gidiyorsa bu para nereye gidiyor? Bu paranın kaynağı nedir? Nereden gelmiştir? Ne yapmış, ne çekilmiştir? Yani bunları siz kontrol edemezseniz ne olacak bunun sonu?
1: Kesinlikle göre... şimdi... Buyurun. Cümlenizi tamamlayın. Enflasyon
2: verileri geldi mi Ali Bey?
1: Açıklandı diyor. Ben de haberin içeriğine bakayım. Siz cümlenizi tamamlarken ben de rakamlara
2: bakayım. Bir kere
1: Ali Bey,
2: bunları bakın, ben söylüyorum. Bu işte vurgun yapan kimse, bir yatırıp 10 alan, 100 alan, 1000 alan, bir kere bu paraları kesinlikle geri döndürmek lazım. Evet. Bir daha söylüyorum. Bunun hiç şakası yok yani. Bunun abartısı da yok. Bu fonların işletme ücreti olarak alınan %2'lerin fon şirketleri tarafından havuza iade edilmesi lazım. Bakın bunu da çok açık olarak ben söylüyorum. Aksi halde büyük, büyük bir vurgun var. Bu vurgunun önüne geçmek için başka bir çaremiz yok. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bugün 500 milyar liralık bir işlem yapılsa %2'lik komisyon 10 milyar lira yapıyor. Bu parayı da getirip koymak lazım. Yani önce o havuza haksız elde edilen paralar ve fondaki komisyonlar kovmadan hiçbir işlem yapamayız. Yani bir kere bu sakat biçimde çıkan paraların yeniden yuvaya dönmesi gerekiyor. Yoksa insanlar hep mağdur olurlar.
1: Gittiyse, yastık altına indiyse.
2: Bilemiyorum, Avrupa'ya gitse. Vallahi Ali Bey, ben bilmiyorum ama bunu çözmek zorundayız. Yine yasa var biliyorsunuz. O sayın hanımefendi parayı iade ettiğinde, bilmiyorum iade etmediğini, bir kısım yorumcular açıkladılar. Dediler ki bu tip gayri resmi alınan paranın iki katının hazineye yatırılması lazım dediler. Bu da önemli bir kısas. Yani
1: bu da şey, tutuksuz yargılanmamak
2: yani bağışlama, için. Yani hani itirafçı olmak belki, bilmiyorum. Yani iki katını yatırılması gerekir dediler. Bu da çok önemli bir madde. Burada bir yolsuzluk varsa, bir ipsizlik varsa bu paranın da iki katını bu insanlardan eğer güçleri varsa alsınlar. Her şeylerine el koyacak noktada devlet, hamdolsun. Yasalar, yürütme, hepsi yani veya kolluk kuvvetleri bu insanların hem paralarına hem de mallarına kanun gereği rahatlıkla el koyabiliyorlar. İşte görüyoruz örneklerini ama koyup kaldırdıkları da var. Bunu da anlamak veya anlatabilmek mümkün değil. Nasıl olduğunu da anlamıyorum. Hem koyuyorsunuz hem de kaldırıyorsunuz çok kısa bir süre sonra. Bunlar nasıl oluyor?
1: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Müsaadenizle onu söyleyeyim.
2: 2 civarında geldi mi Ali Bey?
1: Aylık enflasyon %1.84.
2: Ben 2 olarak dedim.
1: Yıllık enflasyon ise %29.73 oldu.
2: Ben 30 diye düşündüm. Düşürdüm.
1: TÜİK Eylül ayı tüketici fiyat endeksi gerçekleşmeni açıkladı. Buna göre Eylül'de enflasyon yıllık %29.73. Aylık olarak ise %1.84 oldu. 12 aylık ortalamada, yani son 12 aylık ortalamada ise %31.49 olarak hesaplandı diyor. Beklentiler nispetinde mi düşüyor mu? Düşmeye devam mı ediyor? Yani sonraki süreçte ne olur? Yıl sonunda biz kaçla kapatırız?
2: Ali Bey, ben şu rakamlara inanamıyorum. Bakın önce net olarak söyleyeyim. Niye biliyor musunuz? Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bakın Ekim'deyiz, Eylül ayı. Eylül ayı ne demek biliyor musunuz? Okulların açıldığı, eğitimin başladığı ve kışlık hazırlıkların yapıldığı ay demek. Bana göre bu ay son diyelim 4 ayı göz önüne alsak, yani bir ekonomiden anlayan birey olarak, finansal okul yazarlığı olan bir insan olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Son 4 ayı göz önüne alsak en yüksek enflasyonun Eylül ayında çıkması lazım. Nedeni çok açık söylüyorum ben. Okulların açılması, eğitimdeki absürt özel okullardaki zamlar ve insanların kış hazırlıkları. Yani siz böyle bir ayda %2'nin altında eğer enflasyonu getirirseniz ben yalnızca gülerim.
1: Gerçekçi olmaz.
2: Ben güler ve geçerim. Hiç kızmayın bana, hiç de kusura bakmayın. Bir daha söylüyorum. Son 4 ayın bana göre en yüksek enflasyon rakamı olması lazım da altını çiziyorum ben. Realist, gerçekçi olması için, ama sipariş mi bilemiyorum ben ne olduğunu. Saygı duyuyorum TÜİK'in verilerine. Yani resmi kurum, devletin kurumu, son derece saygı duyuyorum. Benim düşüncem yanlıştır belki ama benim içimden gelen bunu onaylamamak. Yani ben bunu onaylamıyorum, gerçektir. Yani ona saygı duyuyorum, kendilerine göre gerçek.
1: Evet, önümüzde 3 aylık bir zaman var. Kaldı. 2026'nın sona ermesi Ekim mi? Ekim, Kasım ve Aralık. Yıl sonunda hedef neydi? %29.
2: Önce 16 ile başladık. Sonra 29'a geldik.
1: Şimdi öncekine bakarsak 2027'de tek haneyi görecektik.
2: %5.
1: Değil mi? Tek haneli rakamlar gözetti 2020. Sonra bunu 28'e ötelediler. En son 29 mu?
2: Evet.
1: En son 29. Böyle giderse 30-31-32 diye ömrümüz yeterse devam herhalde edeceğiz. Tek haneleri görürsek gidecek. Peki şimdi başka bir şeyden bahsedeyim. Biz memur, emekli, işçi, asgari ücret, maaş belirlenirken son 2 yıl öncesine kadar ne kadar gerçekleşmiş? %30. Üzerine bir puan daha refah payı diyerek %31, %30 ya da %32 veriyordu. Enflasyon kaç? %20. Genelde memur, işçi, emekli, asgari ücret %20 gelirdi. Değil mi? Yani ta 80'li 90'lı yıllardan beri hep böyle biz enflasyona karşı ezilmedik. Son 2 yıldır yöntem değişikliğine gittik Ömer Bey. Gerçekleşen rakam değil,
2: hedeflenen
1: rakam üzerinden verdik.
2: Ve ne oldu ortalık?
1: Ne oldu?
2: 37 bin lira geçen ayın Türk İş'in açıkladığı açlık
1: rakamı.
2: 37 bin lira Ali Bey. Buyurun. Farka bakın, asgari ücretle emekliyle farka bakın bir tane Allah aşkına, açlık sınırından bahsediyoruz.
1: Asgari ücret 17 bin lirayken açlık seviyesi 16.500'dü. 20 bin lira oldu. Yani 20 bin 22 bin lira seviyesindeyken başa baştı. Üçüncü aydan sonra açlık seviyesi, yani Mart Nisan'dan itibaren
2: koptu.
1: Asgari ücretin üzerine çıkardı. Bugün geldiğimiz noktada %50 üzerinde neredeyse.
2: Emeklilere
1: daha göre. Önümüzde 3 ay var. 3 aylık süreç içerisinde işçi, memur, emekli, herkes asgari ücretle aynı maaş alacak. Ama aylık enflasyon 1,5-2'lerde bile tutsalar yıl sonunda 37 bin rakamı 40 bin liraya geçecek Ömer Bey. Daha yoksulluk da başka.
2: Kesinlikle,
1: o kaçtı? 123 bin lira mıydı? 133 evet. bin liraydı. Şimdi o 120-130 bin liraya göre memlekete %99 yoksul.
2: 4 tane asgari ücret.
1: Memleketin %99'u yoksul. Ya. Buradan bu mana çıkıyor. İşte gerçekleşen rakam, sonra hedeflenen rakam. Sen hedefi tutturamadın. Fark?
2: Günahı ne?
1: Vatandaşın günahı ne?
2: Asgari ücret
1: nasıl mi olacak?
2: Bu mümkün değil olmasaydı.
1: Çok zor.
2: Burada dram var. Burada büyük bir eksiklik var. Ben bu açının bu ekonomi anlayışıyla düzelebileceği kanaatini taşımıyorum. Yani bu açı açılarak devam edecek.
1: Gitgide.
2: Ve onun için Türkiye'de kumar belası gelişti. Bu çok özel olduğu için altını özellikle çiziyorum. Bu kumara istemede de olsa birçok insan bulaştı. Çaresizliğinden bulaştı. Şunu söyleyeyim, ben aracımı koyduğum otoparkın girişinin biraz bu tarafında Halil Bey, şu anda kapandı ama at yarışı oynanan bir şey vardı, yer vardı.
1: Ganyan.
2: Ganyan bayi vardı. Emin olun, gidip gelirken her zaman aracımı bıraktığımda bakardım. Oradaki insanların genel profillerini şöyle arz edeyim ben. Halkımız daha rahat biliyordur, anlasın. Genellikle o bulunan çevre usta, amele ve alın teri, emeğiyle, eliyle çalışan insanların var olduğu bir ortam. O Ganyan Bayi'nin olduğu yer. Benim aracımı koyduğum otoparkın ismini vermeyeyim. Kayseri'de birçok insanın bildiği yer. Buradaki insan profilini incelediğimde kesinlikle asgari ücret veya onun daha altında aylık alan usta, amele ve kılık kıyafeti son derece olumsuzluk yansıtan insanların burada bahis oynadıklarını gördüm. Yıllarca. Beni bağışlayın lütfen, gerçekten düzgün giyimli, aklı başında, işi gücü yerinde insanların ben orada hiçbir zaman yer aldıklarını gözlemlemedim ki. Özellikle gidip gelirken aracı bırakıp alırken dikkat ediyordum. Yıllarca gördüğüm bu oldu. Buradan da şu noktaya gelmek istiyorum ben. Açlık insanı, yoksulluk insanı kumara yönlendiriyor, ahlaksızlığa yönlendiriyor, bu tip fonlara yönlendiriyor. Bunun vebali büyük. Yani insanların aç olmaması için, aç kalmaması için o kamunun israf ettiği paraların, milyarların ben kontrol altına alınarak, denetlenerek asgari ücretle geçinen insanların, çalışan insanların, alın teriyle para kazanan insanların aktarılmasını, bu insanlara aktarılması ve bunların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşüneceğim. Bugünkü yaşadığımız Türkiye'de ben huzur olamayacağını bir kez daha belirtiyorum. Çünkü gelir ve gider arasında bu kadar büyük farkın olduğu bir ülkede huzur olmaz. Bir kere daha söylüyorum, daha önce birkaç kez söyledim. Türkiye nüfusunun net %1'i Türkiye'deki gayrimenkul ve varlıkların, paranın %40'ına sahip. Yani %1'in %40'ına bir ülkenin tüm varlıklarının sahip olduğu bir ülkede huzur olmaz, olamaz. Yani bunu baştan bilelim. Dolayısıyla bizim huzur olabilmemiz için, mutlu olmamız için, rahat olabilmemiz için insanlarımıza insanca yaşayacakları seviyede ücret vermek zorundayız. Fon ve benzeri hukuksuzluklar, haksızlıklarla ilgili de yetkili kurumların gerekli denetimleri yeri ve zamanında yapmalarını ve insanları tuzağa düşmesini engellemelerini öneririm. Onu bırakın, ben futboldan çok uzak bir adamım. Şu son haftada çıkan, futbolla ilgili ayyuka çıkan söylentiler bile Türkiye'de demin bahsettiğim o örneğin, yani elinizi nereye atsanız kokuşmuş, bağışlayın, alttaki pisliği göremememizin nedeninin bu olduğunu belirteyim. Çünkü her taraf lime lime dökülüyor. Biz pisliğe ulaşmaya çalışıyoruz ama üstünde o kadar farklı, geniş başka pislikler var ki gerçek pisliğe ulaşamıyoruz. Yani ne demek? Futbolun böyle, borsan böyle, fonun böyle, ekonomin böyle. Yani bu mantıkla, bu anlayışla bu ülke nereye gidebilir? Yani eğer oturup doğru konuşalım. Yani ben size nasıl pembe tablolar çizebileyim? Nasıl geleceğin çok aydınlık olduğunu söyleyebileyim? İnşallah, yani gelecek aydınlık olacak ama bu anlayışla değil, bağışlayayım beni. Yani daha doğru politikalarla olacak.
1: Maalesef. Şimdi söylediklerinize tabii ki sonuna kadar katılıyorum. Bir taraftan da çözüm ne olur diye bir taraftan da çok mutlaka basit. Siz de kafa yoruyorsunuz.
2: Çok basit, hayır,
1: biz de kafa yoruyoruz. E o zaman ben size sorayım. Çözüm
2: çok
1: ne?
2: Basit.
1: Yani önümüzdeki atıyorum 3 aylık, 6 aylık, yıllık ya da 5 yıllık bir zaman içerisinde bahsettiğiniz gibi futbolda inanılmaz her şeyler tarafta konuşuluyor. Ekonomi böyle. TÜİK muhtemelen ki bizim doğruluğuna çok fazla inanamıyoruz.
2: Ben inanmıyorum. Doğrudur belki.
1: İnanmak istiyoruz ama bir yanımız yok diyor. Markete gittiğimiz zaman bambaşka şeylerle karşılaşıyoruz.
2: Ya Eylül ayı, bağışlayın. Aklımız başımızda, ne yaptığımızı biliyoruz. Yani bugün gerçekten okul ürünlerine gelen zamma bakın ne olursunuz. Yani giysiden kitabına, defterine kadar, kalemine, silgisine kadar bakalım. Diğer taraftan kışlık hazırlıklardan dolayı yakıta bakalım. Veya insanların kış için hazırlanmak için aldıkları şeylere bakalım. Yani Allah aşkına hangisinin fiyatı %2'nin altında düşmüş ya? Düz mantık baktığınızda bir daha söylüyorum ya. Yani beni bağışlayan ülkelalık değil ama finansal okuryazarlığı olan bir insan olarak diyorum ki ya son 4 ayın en yüksek enflasyon rakamı çıkması gerekir. Aklın yolu bir, yani bana aklım bunu öneriyor. Yani bu noktaya götürüyor. Ha aksi olur mu saygı duyuyorum ama ben kabul edemiyorum. Bu kadar açık ha. Benimki yanlış.
1: Peki, o zaman son birkaç dakikamız
2: programımızda. O şey önemli. Bahsettiniz ya nasıl çıkarız diye.
1: Çözüm ne? Şu, ne yapacağız? Hani bir. Önce kısa, orta ve uzun vadede bu memleket refaha nasıl kavuşur?
2: İki bacak Ali Bey. İki şey söyleyeceğim. Çok öz bağışlayın.
1: Peki.
2: Hukuk ve adalet noktasında doğru adımlar atacağız. Hukuk ve adaleti tabana koyacağız. Bütün yapıyı bunun üzerine koyacağız. Bir. İki. Eğitim. Eğitim, eğitim. Eğitimi sıfırlayacağız. Yeniden dünyadaki o müreffeh gelişmiş ülkeleri de örnek alarak onlara yakın bir sistem oluşturacağız. Yani hukuk, adalet ve eğitimi kaldırdıktan sonra ayağa, bu ülkenin ayağa kalkmaması mümkün değil. Yani bir kere hukuk, adalet noktalarını, yani bu kavramları gerçek değeriyle ifade edebilirsek, uygulayabilirsek bizim başka bir şey aramamıza gerek yok ki. Yani bizim çözüm iki bacakta. Bir hukuk, adalet, bir de eğitim. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Diğer hepsi bunun üzerine dizayn olur ve fevkalade dizayn olur. Nasıl bir yer sıfırken mükemmel bir şehir veya bölge inşa ediliyor dünyada herhangi bir yerde, yani muhteşem bir yapı ortaya çıkıyor. Niye? Boş bir alan, yıkılmış, yeniden yapılıyor. Bunu yapmadıktan sonra biz yamalıkla, yani eski yapının üzerine yeni yamalıklarla bir yere varabilme şansımız yok. Birbirimizi de kandırmayalım. Bu iki bacak benim için hayati boyutta önemli. Benim yıllardır üzerinde durduğum şey bu. Ve iki problemimiz var. Birey olarak bir açıklayayım. Bir akıl, bir de ahlak problemimiz var. Bakın, devlet yapısı o demin saydığım, ferdi boyutta da iki sorunumuz var. Bir akıl sorunumuz var maalesef. İki ahlaksızız. Yani ahlaklı bir millet değiliz. Bu iki bacağı düzgün kullanmadıktan sonra da ferdi olarak yukarıya çıkma şansımız yok. Yani devletin yapacağı şey hukuk, adalet ve eğitimde doğru adımlar atmak. Vatandaşın yapacağı da aklını kullanmak. Akıllı olmak, uçarı değil, aklını kullanmak ve ahlaklı olmak, ahlaksız olmamak. Biz ahlaksız bir milletiz. Çiziyorum altını. Kim bana ne derse desin bu kadar açık. Her noktada ahlaksız. İşte fon, İşte futbol, yani nereye bakarsanız, işte ekonomi, işte TÜİK verileri, yani nereye bakarsanız bakın.
1: Her alanda maalesef öyle. Galericilere bakıyorsunuz, aracın kusurlarını gizliyor, yalan yanlış bilgiler veriyor. İnşaat sektörüne bakıyorsun, maalesef neresinden tutarsak elimizde kalıyor ki son depremlerde Rabbim beterinden esirgesin. Yeni yapı dediğimiz... Yeni, daha 3 yıllık, 5 yıllık ki yapı denetim kanunundan geçmiş, sonra yapılmış olan binalara bakıyoruz. Böyle şöyle kalıp halinde düşmeler. Niye? Ya kirişleri kesmiş, kolonları kesmiş ya da inşaattayken demirleri birbirine bağlamamış. Bunun denetlemesi var, belediyede, imarda görevliler var. Hiç kimse maalesef görevini yapmamış. Ustaya bakıyorsun, yalan yanlış işler yapıyor. Araban arızalanıyor. Belki 300 TL'lik, 500 TL'lik çok komik diyebileceğimiz ufacık bir rakamda 30 bin liralık, 50 bin liralık
2: alıyorlar.
1: Alıyorlar. Hele hele azıcık arabadan da anlamadığını, cebinden de birazcık paranın olduğunu anladığı anda
2: ahlaksız,
1: neredeyse tabiri caizse motor inecek. Ağam 3 gün burada yatacaktı. Belki 3 dakika.
2: Ahlaksız izledim değil mi? Değil mi?
1: Her alanda maalesef böyleyiz. Bir
2: i̇şte
1: taraftan
2: rant,
1: bir taraftan ticaret, bir taraftan yani sabah yayında da söyledim Mustafa Bey'le birlikte. Dün akşam bir benzin istasyonunda market kısmında ufacık bir alışverişim mecburi alacak bir şeyken benden önceki adam zarf istedi. Mektup zarfı, bildiğin mektup zarfı. Düğüne gidiyormuş, içine artık para koyacak mektup zarfı. Kaç TL dedi? 15 TL dedi.
2: Bir zarf.
1: Bir zarf.
2: Bitti o kadar.
1: Ama cumartesi günde ben aldım. Kayınvalidem istedi. O da bir düğüne gidecekmiş. Kaç lira aldım biliyor musunuz Ömer Bey? Sahabeydi şurada. 2,5 TL. Ve mektup zarfı aynı. Baktım. Yani benim aldığımla birebir aynısı.
2: Ahlaksızız dedim değil mi?
1: 2,5 TL'ye ben aldım. 15 TL'ye dün akşam benden önce bir adam aldı. Kaç? 6-7 katı. Yani herkes bir fahiş fiyat. Yıllardır konuşuyoruz pandemiyle birlikte. Yani o dönem pandeminin başında 2020'de 2,5-3 TL idi bir paket makarna. 6 ay geçmedi 15 liraya çıktı. Nasıl oluyor? Neden oluyor? Ben sizi desteklemek babında söylüyorum. Maalesef üretimde, tüketimde, ticarette, markette, her yerde bir ahlaksızlık. Hem işi doğru yapmama hem de aşırı yüksek fiyatlar talep etmeyle birlikte herkes kısa yolda para kazanmanın, köşeyi dönmenin derdine düşmüş diye düşünüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Ama tüm bunların başlangıcı da önce eğitim, daha küçücük minnacıkken eğitim, sonrasında adalet, denetim mekanizması.
2: Adaletle hepsi girer.
1: Ve sonuçta da hukuk devreye girip 7 ceddinin 7 sülalesini 700 sene boyunca nefes aldırmayacak hale getirecek de ceza yöntemi, yani hukuk yöntemi de olması lazım. Bunu bilen tenezzül etmez. Bunu dışarıdan bilen de bu ülke güvenli. Ben yatırımlarımı hem sıcak para hem de soğuk para dediğimiz fabrika yapma yönünde girişimlerde bulur. Çünkü ülkeye güvenir. Sanırım Asıl mesele de bu. Son cümlenizi de alalım, yayınımızın sonuna geldik.
2: Halil Bey, bağışlasın lütfen izleyiciler beni. Gerçekten çok olumsuz şeyler konuştuk ama emin olun bizim insanımız fedakar, cefakar. Ben doğru yöntemlerle, doğru uygulamalarla bu insanların bu ülkeyi çok daha müreffeh seviyeye taşıyacağı kanaatini tekrarlıyorum. Bakın diyorum ki bu sistemler değil, yani bu ekonomik sistem veya sosyal sistem değil. Bunun dışında akla, mantığa yatkın hukuk

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi, 724 Kütüphane Arkası, telefon 0532 309 62 38, gel al 0850 259 79 97.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamına ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, bu sonuçla birlikte 2026 yılının 5 ayrı ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarı sağlandığını kaydetti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 artarken yıllık enflasyon %29,73 seviyesine geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklamalar geldi. Işıkhan, gençliğin üretim çağı, kısa adıyla güç programı kapsamında yılın ilk 8 ayında 630 bine aşkın gencin destek aldığını belirterek 3 yılda 3 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması doğrultusunda hayata geçirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı için bugün başkent Riyad'da temaslarda bulunuyor. Dünya çapında uzay profesyonellerini buluşturan 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün oturumlarıyla başladı. Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli hibrit itki teknolojisiyle 2027 yılında Ay'a ulaşmayı amaçladığını, bu misyonla derin uzay mirası bırakan ilk ülke olmayı hedeflediklerini bildirdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Güneydoğu'daki organizasyonlarda 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlanarak yeni bir rekor kırıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise savunma sanayiindeki mühendislik başarısının tarım teknolojilerine de yansıtılacağını vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 hazırlıkları çerçevesinde yeni bir proje hayata geçirildi. Ortaöğretim öğrencilerinin iklim krizine karşı çözüm önerilerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla 81 ilden 81 genç delege çalışması başlatıldı. İstanbul merkezi yürütülen ve kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla Göktuğ Hazer Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Saat başı bültenlerle yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba sayın dinleyiciler, günün öne çıkan spor gelişmeleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım.

0: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer milli mesai ise gençlerde yaşanacak. Ümit milli futbol takımımız UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubundaki 8. ve son maçında yarın Macaristan'ı sahasında konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 4. gruptaki Portekiz sahasında Norveç'i 2-1 mağlup ederek 4-4 yaptı. Hollanda ise Sırbistan'ı 2-1 yenerken 2. gruptaki Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu skorla namağlup ünvanını koruyan Yunanistan 8, Almanya ise 5 puana ulaştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul geride kaldı. Mevcut başkan Serdar Adalı 3815 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi. Adalı yaptığı açıklamada siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını ifade etti. Yurtta kupa mesaisi başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu perdesi yarın oynanacak 4 karşılaşmayla aralanacak. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubu 2. hafta mücadelesinde yarın saat 19.30'da İtalya ekibi Maxima Roma'yı konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 2. hafta geride kalırken Anadolu Efes, Pizza Bulls Bordo Bandırma deplasmanında 85-79'luk galibiyetle ayrıldı. Son olarak kortlara uzanıyoruz. Kadın tenisinin prestijli turnuvası Çin Açık sürprizlere sahne oluyor. Dünya 1 numarası Rybakina'nın ardından 2 numaralı seri başı Sabalenka da turnuvaya erken veda etti. Günün spor bültenini burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Ölümsüzler programı başlıyor.
3: Abi sen Ankara'ya gitme dedi. Çocuğumuz sana gelecek deyince ben tabii anladım. Telefon elimizden düşmüş.
4: Acıydı, çok acıydı. O acısını evlat acısı hiçbir şey.

0: Fakat tabii biz 15 Temmuz'u hiç unutamadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz her gün, her dakika 15 Temmuz'u yaşıyoruz.
1: Diyorum ki, ben şimdi yanıyorum ya. Her 15 Temmuz gelmesi çok acı bana. O kadar acı ki ilk başa geri dönüyoruz. Bütün şehit aileleri, 15 Temmuz'daki şehit aileleri hepsi aynı. Bize ne yaşattılarsa onu yaşamadan gitmesinler. Mahşerde de inşallah onlara cehennem farz kılınsın diye Allah'a her namazında dua ediyorum.
2: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.
3: Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, FETÖ-PDY tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit oldu.
0: Ben Yahya Kemal Yiğit, şehit Cennet Yiğit'in babası. Cennet doğdu, şehit oldu. Fakat bu 23 yıllık geçen zaman zarfı içerisinde çocukluğu çok mükemmel. Hatta bebekliği çok mükemmel, çocukluğu mükemmel, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, akademi. Hepsi mükemmel. Tabii akademiyi bitirdi. Özel harekata geçti. Yine mükemmel. Yani mükemmel olmayan hiçbir şey yoktu.
1: Ben Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit. Cennet Alanya doğumlu, Alanya'da doğdu 9. ayın 3'ünde. Sessiz, sakin, mülayim bir çocuktu yani. Çocukluğu hep sessizdi, öyle bir yaramazdı falan yoktu. Küçükken resme çok hevesliydi. Komşumuz resim çizerken görünce dedi ki bunu resim şeysine yazdırsana. Hani çok da dersleri başarılı bir şey değildi ama yani şimdikinin çocukları gibi takdir getiren değil ama pek iyi getiriyordu yani. Sessizdi ama hiç kimseyi bugüne kadar kırmamış. Adını Cennet koydum, güzel bir çocuk görmüştüm. Adı nasılsa Cennet öyleydi. Ben her zaman öyle diyorum yani. İsmini yaşadı yani.
0: Vallahi polisliği çok istiyordu zaten. Daha 6. sınıfa giderken, hatta biz Alanya'da ikamet ediyorduk. Mesleğim icabı aşağı yukarı 20 yıla yakın Alanya Emniyeti'nin bütün tadilat işlerini ben yaptım. Dolayısıyla da çok emniyet mensubu dostlarımız vardı. Hatta dostumuzun biri bizde misafirdi. Nevşehir Gülşehir ilçesinden Yaşar Taşkın isminde bir dostumuz. Hatta bir gün şöyle dedi, Yaşar amca dedi, ben dedi ortaokulu bitirdikten sonra dedi polis kolejine gitmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş dedi. O da aynen şunu söyledi. Dedi ki bak Cennet, sen dedi şöyle havadan 10 tane kuş gidiyor olsa ağzınla onunu da tutsan seni dedi koleje almazlar dedi. Neden Yaşar amca dedi? Dedi ki polis kolejine bayan olarak işte 7 ile 13 arasında bayan eleman alıyorlar. Artık dedi kimin çocuklarını alırlar? Allah bilir dedi. Sana sıra gelene kadar dedi belki 100 yıl geçer Cennet dedi. O da aynen böyle gayet sakindi. Olsun Yaşar amca dedi, ben yine de gitmek istiyorum dedi. Bakın, niyet çok önemli. Yeter ki gerçek ihlas ile, halis niyet ile niyet ettiği zaman bir insan, gerçekten Rabbim o niyetini kabul ediyor.
1: Resim öğretmeni olmaya karar verdi. Ortaokulda bizden ayrıldı, buraya geldi. Güzel sanatları burada okudu. Öğretmenlere bayılırdı. Ne zaman gelsem, ne zaman hocalarından Cennet'i sorsam, Cennet gibi çocuğumuz olsun diye çok isterlerdi. Hala gelirler, hala görüşürüz öğretmenleriyle. Herkesi severdi, kimseyi kırmayan bir çocuğum vardı. Cennet demek ki bilmiyorum ki. Keşke diyorum yani daha çok yaşayabilseydik, görebilseydik ama keşke şeytandanmış. Çok yani ben çocuğumdan razıydım, Allah da razı olsun. İki çocuğum var. Yani büyük ablamız demiş, ona göre biraz daha demiş sessiz sakin değil ama Allah razı olsun, ondan da razıyım. Hepsine razıyım.

0: Sonra istedi ki ben iç mimar olayım. İstanbul'da iç mimarlık demiş şeysine gittik. Sınavlarına girdi. Gazi'nin bahçesine gelince o kadar güzel bir bahçesi var ki üstüne gazil olmak ayrıcalıktır yazıyor zaten. Gerçekten ayrıcalıkmış. Allah'ım inşallah beni buraya yazar, ne kadar güzel yer dedi. Orayı kazandı. Çok severek demiş yapmaya başladı. Sonradan da içinde küçüklükten olan bir uhdesi var ya işte bir polislik istiyor yani çok istiyor.
1: Ortaokul bitti, lise bitti, üniversite 3. sınıfa başladığında polis akademisi sınavları açıldı. Gazi Üniversitesi resim öğretmenliği bölümünü okurken polis akademisi sınavlarına müracaat ediyor. Sınavlarına girdi, kazandı, akademiyi okudu. Tabii akademiyi okuduktan sonra mezun oldular. Tabii 16 tane kızımız kafaya koymuşlar, özel harekata geçecekler. Tabii biz bekliyoruz ki cennetin tayin olacağı yer belli olacak. Meğer onlar özel harekata geçmişler. Gece oldu saat 11 gibi. Bir de aradı, bizim yerimiz belli oldu baba diye. Nere kızım dedim, özel harekat dedi. Tabii ben de emniyet mensubu çok arkadaşım olduğu için bir de özel harekat çok zor bir meslek. Hele hele bayan için çok zor bir meslek. Tabii ben ikna etmeye çalışıyorum. En son yalvarmaya başladım. Kızım yapma etme. Bak özel harekat çok zor bir meslek. Bayan için daha zor bir meslek falan. En son ne dedi biliyor musunuz? Baba dedi benim şehit olmamı istemiyor musun dedi. İnan bir kelime konuşamadım. Telefonu annesine verdim. Annesine de anne dedi bizler dedi şehit olacağız. Siz dedi yataklarınızda rahat uyuyacaksınız.

0: mu bir meslek biliyor musun? Ben istediğim içimdeki uhde olan şey resim öğretmenliğini istiyordum. Çünkü ben öğretmen olmasını, kızların öğretmen olması çok hoşuma giden bir şey. Hani annem sen öğretmen olsan daha güzel, sen sessiz sakinsin dedim. Olsun anne dedi, hani şeye geçersem dedi, polis akademisine geçersem dedi, şeyden önce, özel hareketten önce. Kırmelere geçerim, resim çizerim dedi. E tamam dedik. Hani çize. Sonra gel dedi ki ya anne her yer dedi girdim dedi. Yok ya ben masa başı yapamam dedi. Benim dedi böyle dedi böyle biraz dedi şey olması lazım. Kızım sen silahtan falan küçükken korkardın. Sen nasıl dedim Allah-u Teala seni değiştirdi. Hiç aklıma gelmiyor ki Allah-u Teala acaba şehitliğe mi hazırlıyor diye hiç aklıma gelmedi. Aklıma getirmedi Allah-u Teala da.
1: Şöyle 15 Temmuz gecesi bizim müstakil evimiz var. Orada kapının girişinde güzel çiçekler vardı. Baba dedi şuraya şöyle güzel çiçeklik yapar mısın dedi. Ben de tamam kızım dedim. O 15 Temmuz gecesi oraya çiçeklik yaptım. Saat gece 10'a kadar, 10.30'a kadar orada çalıştım. Bayağı yorulmuştum. Gittim elimi yüzümü yıkadım. Hiç haber dinlemeden bakın samimi söylüyorum. Gece 1 olsa 2 olsa haber özetlerini alır da yatarım. Fakat o gün elimi yüzümü yıkadım. Şöyle kanepeye uzandım uyumuşum. Hanım da diğer kanepeye uzanmış orada. Gece saat 12'ye 13 dakika var. Telefonum çaldı. Alanya'dan İsmail Polat diye bir arkadaşım arıyor. Efendim İsmail dedim. Abi dedi özel harekat daire başkanlığını bombalamışlar dedi. Bizim çocukta bir şey yok değil mi dedi. İsmail ne özel harekatı ne bombası dedim. Haberimiz yoktu tabii böyle. Abi sen uyuyor mu dedi. Valla senin telefonunla uyandım dedim. O ara hanıma dedim ki şu televizyon aç dedim. O televizyon açtı. Tabii hain kalkışma altyazısı var. Tabii hanım hemen telefonuna baktı. Cennet mesaj atmış dedi. Saat 11'i 20 geçe mesaj atmış. Anne özel harekat daire başkanlığında sıkıntı var. Biz oraya gidiyoruz. Ben seni ararım diye mesaj atmış. Annesi hemen Cennet aradı. Saat 12'ye 7 dakika kala aramış. Bakın. Anne ben seni arayacağım. Toplantıya giriyorum dedi kapattı. Zaten 3 dakika sonra 12'ye işte 3 dakika veya 4 dakika kala özel harekata roket atıyor F-16. Yani şehit olmadan 3-4 dakika önce annesi görüştü. Fakat tabii bu olayları öğrendikten sonra şehadet haberi gelmedi. Biz zaten sabaha kadar Bünyan merkezdeydik. Önce parti binasının önünde çarşı merkezde toplandık. Daha sonra emniyete yürüdük. Tabii askerler falan gelir de emniyeti kuşatır. Ne yaparlarsa orayı koruyacağız. Sabaha kadar oradaydık. Sabah ezanı okundu. Tabii bu arada annesi arıyor, ben arıyorum. Ablası arıyor, mesaj atıyoruz falan. Hiçbir cevap yok. Telefon kapalı, kapalı, kapalı. Sabaha kadar zaten biz emniyetin önündeydik. Bir haber alamadık. Tabii saat 7.30 gibi falan benim halaoğlu var. Onu aradım. Dedim ki emniyet müdürünü dedim bir ara da bir görüşeyim. Çocuktan haber alamıyoruz dedim. O da dışarıdaymış tabii. O da bir başkomiser seni bekliyor dedi. İsmini de verdi tabii. İsmini zikretmek istemiyorum şimdi. Onlar da FETÖ'den atıldılar zaten. Tabii gittim oraya. Başkomiser beni bekliyor. Kayseri'yi aradı, Ankara'yı aradı falan. Bir sonuç elde edemedik. İşte saat 9.30 falan oldu, eve geldim. Hanım kapının önündeydi. Ne oldu, bir haber var mı dedi. Hayır, bir haber yok dedim. Ne yapacağız dedi. Hadi üzerine bir hırka gibi bir şey al. Ankara'ya gidelim dedim. Bak, bir şeyden haberimiz yoktu. Biz bindik arabamıza, Ankara'ya gidiyoruz. Yolda Alanya'dan bir dostumuz var, o aradı. Abi ne yapıyorsun dedi, Ankara'ya gidiyorum dedim. Abi yolda mısın dedi, yoldayım. Arabayı bir sağa çek dedi. Çektim. Dedi ki abi sen Ankara'ya gitme dedi. Çocuğumuz sana gelecek deyince ben tabii anladım. Telefon elimizden düşmüş.

Acıydı, acıydı ama yine de şey düşündüğüm, ilk duyduğum şeyde dedim ki bizim değildi ki dedim eşime. 23 yıl Allah-u Teala sizde kaldı. 23 yıl sonra emanetimi geri verin diyor. Komşudan tencere alıyorsun, geri alıyor dedim. Yavaş gidelim. Hani kimseye de söylemedik ki, yavaş gidelim. Kızımın ben şehadetini görmek istiyorum. Hasta çok duyuyoruz yani hasta şeylere, cenazeye giderken kendiler cenazelik oluyor. Ben hastanede geçirmek istemiyorum çocuğumun cenazesini görmek istiyorum. Ben o kadar soğukkanlı bir kişi olduğum halde bile cennetin cenazesinden parça parça atlayabiliyorum. Acıydı, çok acıydı. O acısını evlat acısı hiçbir şey benzemiyor. Ben bunu anlatamıyorum.

0: diyor ki, ben şimdi yanıyorum ya. Her 15 Temmuz gelmesi çok acı bana. O kadar acı ki ilk başa geri dönüyoruz. Bütün şehit aileleri, 15 Temmuz'daki şehit aileleri hep saydı. Bize ne yaşattılarsa onu yaşamadan gitmesinler. Mahşerde de inşallah onlara cehennem farz kılınsın diye Allah'a her namazında dua ediyorum. Kimin eli varsa mahşerde Allah onlara cehennemi farz kılsın. Biz de inşallah cennetine girelim. Yaptıklarını bulmadan ölmesinler. Ben onu istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bakın doğdu, şehit oldu. Allah şahittir, bizi bir kere üzmedi. Biz onlardan razıydık. Rabbim de inşallah onlardan razı olur.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde oyunu kullandı. Çopuroğlu, seçim sürecini takip ederek sanayicilerle bir araya geldi. Burada konuşan Çopuroğlu, "Gündemimiz belli. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha güçlü Kayseri," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Neşe Nasroğlu Aslan ve Melikgazi İlçe Başkanı Ergün Can Bulat, İl Yönetimi Kurulu kararıyla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Melikgazi İlçe Başkanlığına Ufuk Gültekin ve Kocasinan İlçe Başkanlığına Yaşar Ay'ın atandığını duyurdu. Kayseri'de hafta sonu gerçekleştirilen oda ve borsalar seçimlerinde mevcut başkanlar güven tazeledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış tek aday olarak girdikleri seçimlerin ardından görevlerine devam etti. Kayseri'de bıçakla yaralanan erkek şahıs, otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine getirildi. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş hayatını kaybetti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da.

0: Beşli bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamına ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, bu sonuçla birlikte 2026 yılının 5 ayrı ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarı sağlandığını kaydetti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 artarken yıllık enflasyon %29,73 seviyesine geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklamalar geldi. Işıkhan, gençliğin üretim çağı, kısa adıyla güç programı kapsamında yılın ilk 8 ayında 630 bine aşkın gencin destek aldığını belirterek 3 yılda 3 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması doğrultusunda hayata geçirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı için bugün başkent Riyad'da temaslarda bulunuyor. Dünya çapında uzay profesyonellerini buluşturan 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün oturumlarıyla başladı. Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli hibrit itki teknolojisiyle 2027 yılında Ay'a ulaşmayı amaçladığını, bu misyonla derin uzay mirası bırakan ilk ülke olmayı hedeflediklerini bildirdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Güneydoğu'daki organizasyonlarda 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlanarak yeni bir rekor kırıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise savunma sanayiindeki mühendislik başarısının tarım teknolojilerine de yansıtılacağını vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 hazırlıkları çerçevesinde yeni bir proje hayata geçirildi. Ortaöğretim öğrencilerinin iklim krizine karşı çözüm önerilerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla 81 ilden 81 genç delege çalışması başlatıldı. İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla Göktuğ Hazer Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Saat başı bültenlerle yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba sayın dinleyiciler, günün öne çıkan spor gelişmeleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer milli mesai ise gençlerde yaşanacak. Ümit milli futbol takımımız UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubundaki 8. ve son maçında yarın Macaristan'ı sahasında konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 4. gruptaki Portekiz sahasında Norveç'i 2-1 mağlup ederek 4-4 yaptı. Hollanda ise Sırbistan'ı 2-1 yenerken 2. gruptaki Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu skorla namağlup unvanını koruyan Yunanistan 8, Almanya ise 5 puana ulaştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul geride kaldı. Mevcut başkan Serdar Adalı 3815 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi. Adalı yaptığı açıklamada siyah beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını ifade etti. Yurtta kupa mesaisi başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu perdesi yarın oynanacak 4 karşılaşmayla aralanacak. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubu 2. hafta mücadelesinde yarın saat 19.30'da İtalya ekibi Maxima Roma'yı konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 2. hafta geride kalırken Anadolu Efes, Pizza Bulls, Bordo Bandırma deplasmanında 85-79'luk galibiyetle ayrıldı. Son olarak kortlara uzanıyoruz. Kadın tenisinin prestijli turnuvası Çin Açık sürprizlere sahne oluyor. Dünya 1 numarası Rybakina'nın ardından 2 numaralı seri başı Sabalenka da turnuvaya erken veda etti. Günün spor bültenini burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Nasıl başardım başlıyor.
5: Yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum. Ben Tuğçe Sayıcı, 1997 doğumluyum, Kayseri doğumluyum. Güzellik sektörüne başladık. 2009 yılında kuaförlük bölümünden başlayıp güzelliğe geçen bir yolculuğum oldu. Daha sonrasında bunu eğitmenlikle taçlandırdık. Tabii ki buraya gelirken bayağı bir yol kat ettik. 2019 yılında bir karar vermem gerekiyordu. Yaşım çok küçüktü ve bir an önce bir mesleğim olmasını istedim ve bunu kendim seçmek istedim. Kuaförlükle başladığımda o zaman yıllarında çok fazla güzellik salonları yoktu. Kayseri'de bir tane denilebilirdi. Kuaför salonunda başlayıp güzellikle devam ettim. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerimi tamamladım. Aslında gittiğim eğitimlerde şunu istedim. O izlediğim profildeki eğitmeni ben olarak hayal ettim. Tamamen bir hayal ürünü olarak başladı. Aslında imkansız gözüküyordu. Daha sonrasında eğitimlerimi tamamladım. Açıktan ön lisansımı bitirdim ve eğitmenlik koltuğuna, o hayal ettiğim koltuğa oturma fırsatını buldum. Eğitime gelen kişilerde, öğrencilerimde şunu yapmak istiyorum. Yapmak istediğim bu. Kişiler buradan çıktıktan sonra evet ben Tuğçe Sayıcı Akademisi'ne gittim. Eğitimlerimi tamamladım ve artık biliyorum. Yani yarım olan bir eğitimi ya da anlamadığı şeyleri anladım diyerek gitmelerini istemiyorum. Her şeyi detaylı bir şekilde eğitim sonunda gerçekten anladığını mı diye soruyorum. Kişiler anlamadığı şeyleri çekinmeden bana sorabilmeleri lazım. Burada hem teorik hem mankenli, canlı manken üzerine eğitimler yapıyoruz. Kişilere bir meslek kazandırıyoruz. Yine aynı şekilde yıllar öncesinde kendimde gördüğüm o kızı, heyecanlı kızı şu an onlarda görüyorum aslında. O yüzden ben şu an bütün buraya gelen öğrencilerimize hem meslek öğretiyoruz hem de buradan çıktıktan sonra mesleklerini alabilmeleri için, iş bulabilmeleri için yardımcı oluyorum. Ücretsiz bir WhatsApp grubumuz var. Orada hem eğitimcileri, hem işverenleri, hem öğrencilerimizi buluşturuyoruz. İş vermek isteyenlerle iş arayan kişileri buluşturmuş oluyorum. Burada yine aynı şekilde öğrencilerin o mutluluğu, onların hayatına dokunabildiğimi görmek de beni zaten ziyadesiyle mutlu ediyor. Neden eğitmen olmayı seçtim? Çünkü gerçekten eğitim aldığımda bir hayalim vardı. Hayalim ne bir güzel yemek uzmanı olmak, bir de bir kuaför olmaktı. Ama biliyordum ki buraya gelmek için işin mutfağına geçmem lazımdı. Yani bir eğitimi verebilmek için sadece teorik olarak onun okulunu okumam bana yetmeyeceğini biliyordum. Gerçekten de o işin mutfağına girip bütün detaylarıyla öğrenmem lazım. Öğrenmem hayatım bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü maalesef bizim meslekte yenilenmeye açık. Yani sürekli yeni bir teknik çıkıyor ve ben bunları takip edip öğrencilerime aktarmak zorundayım. Hala eğitimlerim devam ediyor ve her eğitmende farklı bir şey öğreniyorum. Ben bunu zaten biliyorum deyip kenara çekilmiyorum. Çünkü her ustadan başka bir şey öğreniyoruz. Kişi zaten öğrenmeye açıksa, ben buradan ne öğrenebilirim düşünüyorsa emin olun başarılı olur. İşin mutfağına geçmek dediğimiz kısımda ben bunu yapmak için fazlasıyla eğitimlere katıldım ve kendimi de o koltukta görmek istedim. Tam zamanlı çalıştığım bir işletme vardı. Gerçekten beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı hatırlatıyorum. Ya da kendisinde özgüveni olmayan kızlarımıza hep bu örneği veriyorum. Tam zamanlı çalıştığım o işletmeden bir gün çıktım. Eve giderken gerçekten hani tabiri caizse derler ya, çantamda bir yol param var. Öyle bir konumdayken bir işletme gördüm. Gayet yeri güzel, işletmelere yakın, bankalara yakın bir yerdi. Kirası da tahmin edersiniz ki yüksek bir yerdi. Tamamen bir hayalle girdim ve imkansız olan bir şekilde o iş yerinin içerisini gezmek istedim. Tutacağından ya da bir şeye güvendiğimden değildi. Gezmek istedim. Bir hayalim vardı ve onu içeride kendimce tasarlamak istedim. Gelen kişiler, evet biliyorum, onları birazcık yordum. Geldiler, gösterdiler ve bana yıllık peşin olarak bir kira talep ettiler. Ben bu talebi yerine getiremeyeceğimi söylediğimde, aylık mı istiyorsunuz, nasıl yapalım dediklerinde, yok dedim, öyle yapmayacağız. Ben çalışacağım bir sene boyunca, bir senenin sonunda sizin kira bedelinizi ödeyeceğim. Çok komik, şu anda da kulağa çok komik geldiğini farkındayım. Ama o zaman onlar bana bu fırsatı verdiler, kabul ettiler. Son 10 yılda hiç yapmadığım işi ben orada bir senenin sonunda yaptım. Ve benim için en güzel yıllardan biri, beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı anlatıyorum. Çünkü çok etkilendiğim ve beni hala Tuğçe sen yaparsın, kendine güven, yapamayacağın hiçbir şey yok. Çünkü neden? Amacım önce insanları memnun etmek. Şu an öğrenciler de bunu kullanmaya çalışıyor. O zaman da müşterimi. Evet, hepimizin amacı kazanmak. Hiç kimse işte asıl derdiniz o değil diyorlar ama ben buna inanmıyorum. Hepimiz eğer konfor alanından çıkıyorsak, evimizden çıkıyorsak hepimizin ortak bir amacı var. Kazancımız. Kazancımızın yanında ama ön planda ben işimi temiz yapmayı öngörüyorsam ben başarırım. Ben kendimde o cesareti gördüğüm için şu anki gelen öğrencilerime hep onu diyorum. Lütfen kendinize güvenin, cesaretli olun, atılın, yaparsınız, yapamıyorum lafı benim sihirli cümle diyorum. Onu lütfen bana söylemeyin. Çünkü herkes her şeyi yapabilir. Yeteri kadar istedikten sonra her şey olabilir. Güzellik salonumu kurduktan sonrasında zaten asıl amacım eğitimcilikti ama gerekli olan eğitimi tamamlayabilmek için önce hem işletmeyi nasıl işletilir? Çünkü eğitim vermek de sadece bir lazer atışı nasıl yapılır değil, aynı zamanda müşteriye nasıl davranılır, müşteriyle nasıl konuşulur, nasıl ağırlanılır, bunu da kendim deneyimleyip öğrencilerime aktarmam lazım. İşletmeciliği de aynı zamanda eğitimlerim içerisinde veriyorum. Yani bakın kızlar, size böyle bir müşteri geldiğinde ona böyle demeyin, ona işlem yaparken böyle yapmayın, kendini daha rahat hisseder, daha böyle olur diye yönlendirmeler yapıyorum. Güzellik salonu benim için bir basamaktı. O basamağı basmadan buraya atlamam güzel olmayacağına inandığım için önce güzellik salonu açtım. Daha sonrasında akademiyle birleştirip hem akademi hem güzellik salonu olarak iki salonla devam ettim. İki salonla da zaman olarak bana yetmediği için güzellik salonu sonlandırıp sadece akademi olarak devam ettim. Şu an geldiğimiz noktadan yılda 100'e yakın öğrenci ağırlıyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından. O yurt dışına çıkan Tuğçe şimdi yurt dışından öğrenci alır oldu. Bu benim için gerçekten her şeyden çok daha değerli. Aynı bir çocuğun karnı alması gibi mutlu oluyorum. Çünkü gidip ben yurt dışında eğitimler alırken şimdi yurt dışından bana gelip eğitim alıyorlar. Bu beni çok mutlu eden bir durum. Öğrencilerime aynı zamanda öğrenme garantisi veriyorum. Yani nedir? Her öğrencinin aynı süreçlerde, aynı zamanlarda aynı mesleği anlaması mümkün değil. Bazı öğrencilerim bir ayda tamamlarken bazıları iki haftada tamamlayabiliyor. O yüzden eğitimlerde ben öğrenme garantisi veriyorum. Kişilere süre ya da saat olarak bir anlaşma yapmıyorum. Kişi ben tamam anladım Tuğçe'nin, benim belgelerimi teslim edebilirsiniz, ben artık gidebilirim dediğinde belgelendirme yapıyorum. Bu da neden? Eğitimlerde daha sonrasında kişilerden memnuniyeti duymayı seviyorum. Şu an Kayseri'de 3-4 kişiden biri mutlaka ben Tuğçe Sayıcı isminin ya tanıyor ya biliyor. Ve bu benim için gerçekten bir haklı gurur olarak görüyorum. Bütün öğrencilerime ve bütün kadın girişimcilere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir yola girdiğinizde o yola inanın. Çevrenizde tabii ki yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum.
4: Nasıl başardım sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, azınlık hükümetinin artan konut krizine çözüm getirmek amacıyla sunduğu acil durum mevzuatının sağcı partiler tarafından mecliste reddedilmesinden 3 gün sonra erken genel seçim kararı aldı. Soykırımcı İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. İran, Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı gerekli önlemleri almadığı için Norveç'i suçlayarak bu ülkenin Tahran Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır, dedi. ABD sahil güvenlik ekipleri ve bölgesel acil durum ekipleri, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket adası açıklarında düşen tıbbi nakil uçağının enkazını bulduktan sonra uçaktaki 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi, ilk turda hiçbir adayın %50 oy oranını aşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. İngiltere'deki Rutherford Hava Üssü'nde konuştuğu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit gerekçesiyle ABD'deki ana üslerine geri çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Yeşil Parti üyelerinin Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan eden önergeyi kabul etmesinin ardından Yeşil Parti lideri Zek Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı. Baltimore kentinde iki kişinin park yeri nedeniyle yaşadığı ve çocuklarının Amerikan futbolu oynadığı parka taşan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Rusya'daki bir veba araştırma enstitüsünde çalışan bir personelin şüpheli ölümü, olası laboratuvar kazası ve salgın endişelerine yol açtı.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Radarın Rotası.
1: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız bakalım neresiymiş? Kayseri'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Tuz Gölü, bölgedeki diğer göllerden ayrılması için Palas Tuzla Gölü olarak da anılmaktadır. Ülkemizin en önemli sulak alanlarından birisi olan bu özel bölge, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas bölgesinde Bünyan ve Sarıoğlan'ın il sınırında yer alır. Yüz ölçümü mevsimlere göre değişiklik gösteren göl, kışın yağışlarla birlikte genişlerken yaz aylarında buharlaşmanın etkisiyle daralmaktadır. Bünyesinde barındırdığı zengin kuş çeşitliliği ve endemik bitki türleriyle son derece hassas bir ekosisteme sahip olan Palas Tuzla Gölü, 1993 yılında kesin korunması gereken birinci derece hassas alan olarak ilan edilmiştir. Göçmen kuşların ana rotası üzerinde bulunan göl adeta doğal bir mola noktası konumundadır. Bu özelliği sayesinde hem yerli ve yabancı turistler hem de kuş gözlemcileri ile fotoğraf tutkunları için benzersiz bir ziyaret alanı sunar. Özellikle ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde göl çevresindeki sulak alanlarda flamingoları ve birçok farklı kuş türünü gözlemlemek mümkündür. Tuzla Gölü tarih boyunca bölge halkının tuz ihtiyacını karşıladığı ve ticaret yaptığı önemli bir gelir kapısı olmuştur. Günümüzde göl tabanından çıkarılan tuz, çevre köylerde yaşayan vatandaşlar için geçim kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yaklaşık 450 kilometre bir havza içinde bulunan gölün genişliği 16, uzunluğu ise yaklaşık 30 kilometredir. Peki Palas Tuzla Gölü'ne ne zaman gidilir? Gölü ziyaret etmek için en ideal dönemler ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir. Yani bu aylarda gitmek istiyorsanız mutlaka rotanızı Palas Tuzla Gölü'ne çevirin derim. Yaz aylarında aşırı sıcaklar sebebiyle buharlaşma artmakta, su çekildiği için çölleşme görüntüsü ortaya çıkmaktadır. Ancak yüzeye çıkan tuz tabakası bu mevsimde göle bembeyaz ve görsel açıdan etkileyici bir görünüm kazandırır. Kış aylarında ise kar ve yağmur sularıyla yeniden genişleyen göl, sakin ortamıyla doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılar için farklı bir güzellik sunar. Ne yazık ki Palas Tuzla Gölü, küresel ısınma, iklim değişikliği ve yeraltı sularının kontrolsüz kullanımı nedeniyle gün geçtikçe kuruma ve çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Göl çevresinde neler yapılabilir diyorsanız, zengin florası ve faunasıyla dikkat çeken bölge, toy, büyük, cılıbıt, akça cılıbıt, angıt ve mahmuzlu kuzkuşu gibi nadir kuş türlerine ev sahipliği yapar. Ayrıca dünyada sadece Kayseri'de, Palas Tuzla Gölü ve Sultan Sazlığı'nda yetişen Elimus adında endemik bir bitki türü de bu topraklarda yer almaktadır. Ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapabilir, bembeyaz tuz tabakası üzerinde eşsiz manzarayı seyredebilir ve yerel halkın geleneksel yöntemlerle tuz çıkarma sürecini gözlemleyebilir. Ayrıca halk arasında göl suyunun ve kenarındaki çamurun nasır ile mantar gibi ayak rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılmakta. Bu nedenle bölgede çamur banyosu da yapılmaktadır. Nasıl ulaşacağım diyorsanız da Kayseri il sınırında yer alan Palas Tuzla Gölü'ne karayolu ile kolayca ulaşabilirsiniz. Özel aracınızla Bünyan yolu üzerinden göle gidebileceğiniz gibi Kayseri merkezden Bünyan ve Sarıoğlan yönüne giden ilçe toplu taşıma araçlarını kullanarak da bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Palas Tuzla Gölü'ydü. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radarın Rotası. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Enak verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül ayında %2,10 artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı bu ay %31,49 olarak gerçekleşti. Yani ev sahipleri Ekim ayında kiraya en fazla %31,49 oranında zam yapabilecek. TÜİK'e göre tüketici fiyat endeksi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %29,73 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı Programı kapsamında 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 630.618 gencin desteklerden faydalandığını belirterek, eğitim ve istihdam arasındaki bağlantıyı güçlendirdik. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmak, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayında 1.290.486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aile ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, istenen soruşturma için teftiş kurulu görevlendirdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine pazartesi gece saatlerinden geçerli olacak şekilde 4 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro ise 55 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasındaysa gram altın 6626 liradan, çeyrek altınsa 10799 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji Bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava notlarını aktarıyorum. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yerel sis hadisesine karşı dikkatli olunmalı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamında ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Yeşilhisar 20, Develi, Sarıolan ve Yahyalı 19, Felahiye, İncesu ve Tomarza 18, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17 derece olacak. Bölge genelinde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: Kırşehir 20, Sivas ve Niğde 19, Nevşehir 17, Yozgat 16 derece. Son olarak 3 büyük ilimizdeki tablo: sağanak yağışın etkili olduğu başkent Ankara'da sıcaklık 20, İstanbul'da 22, parçalı bulutlu bir gün geçiren İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde oyunu kullandı. Çopuroğlu, seçim sürecini takip ederek sanayicilerle bir araya geldi. Burada konuşan Çopuroğlu, "Gündemimiz belli. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha güçlü Kayseri," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Neşe Nasroğlu Aslan ve Melikgazi İlçe Başkanı Ergün Can Bulat, İl Yönetimi Kurulu kararıyla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Melikgazi İlçe Başkanlığına Ufuk Gültekin ve Kocasinan İlçe Başkanlığına Yaşar Ay'ın atandığını duyurdu. Kayseri'de hafta sonu gerçekleştirilen oda ve borsalar seçimlerinde mevcut başkanlar güven tazeledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış tek aday olarak girdikleri seçimlerin ardından görevlerine devam etti. Kayseri'de bıçakla yaralanan erkek şahıs, otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine getirildi. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş hayatını kaybetti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Fizan'da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamına ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, bu sonuçla birlikte 2026 yılının 5 ayrı ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarı sağlandığını kaydetti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 artarken yıllık enflasyon %29,73 seviyesine geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklamalar geldi. Işıkhan, gençliğin üretim çağı, kısa adıyla güç programı kapsamında yılın ilk 8 ayında 630 bine aşkın gencin destek aldığını belirterek 3 yılda 3 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması doğrultusunda hayata geçirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı için bugün başkent Riyad'da temaslarda bulunuyor. Dünya çapında uzay profesyonellerini buluşturan 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün oturumlarıyla başladı. Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli hibrit itki teknolojisiyle 2027 yılında Ay'a ulaşmayı amaçladığını, bu misyonla derin uzay mirası bırakan ilk ülke olmayı hedeflediklerini bildirdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Güneydoğu'daki organizasyonlarda 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlanarak yeni bir rekor kırıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise savunma sanayiindeki mühendislik başarısının tarım teknolojilerine de yansıtılacağını vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 hazırlıkları çerçevesinde yeni bir proje hayata geçirildi. Ortaöğretim öğrencilerinin iklim krizine karşı çözüm önerilerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla 81 ilden 81 genç delege çalışması başlatıldı. İstanbul merkezi yürütülen ve kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla Göktuğ Hazer Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Saat başı bültenlerle yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba sayın dinleyiciler, günün öne çıkan spor gelişmeleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer milli mesai ise gençlerde yaşanacak. Ümit milli futbol takımımız UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubundaki 8. ve son maçında yarın Macaristan'ı sahasında konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 4. gruptaki Portekiz sahasında Norveç'i 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Hollanda ise Sırbistan'ı 2-1 yenerken 2. gruptaki Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu skorla namağlup unvanını koruyan Yunanistan 8, Almanya ise 5 puana ulaştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul geride kaldı. Mevcut başkan Serdar Adalı 3815 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi. Adalı yaptığı açıklamada siyah beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını ifade etti. Yurtta kupa mesaisi başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu perdesi yarın oynanacak 4 karşılaşmayla aralanacak. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın saat 19.30'da İtalya ekibi Maxima Roma'yı konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise ikinci hafta geride kalırken Anadolu Efes, Pizza Bulls Bordo Bandırma deplasmanında 85-79'luk galibiyetle ayrıldı. Son olarak kortlara uzanıyoruz. Kadın tenisinin prestijli turnuvası Çin Açık sürprizlere sahne oluyor. Dünya 1 numarası Rein Bakina'nın ardından 2 numaralı seri başı Sabalenka da turnuvaya erken veda etti. Günün spor bültenini burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda 90'lı yıllarda hem müziği hem de sıra dışı imajıyla Türk popunda bir kırılma yaratan, besteci ve yorumcu kimliğiyle tanınan Bendeniz'in yaşamını ve müzikal yolculuğunu sizlere aktaracağız.

Gerçek adıyla Deniz Çelik, 25 Temmuz 1973 tarihinde İsviçre'de doğdu. İlk ve orta öğretimini İsviçre'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için Türkiye'ye gelerek Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Zürih'te Yenilikçi İşletmecilik Yüksekokulu'nda tamamlayan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra müzik dünyasına adım atmadan önce kısa bir süre Türkiye Kadınlar Milli Futbol Takımı seçmelerine katılarak sporla da yakından ilgilendi.

Bendeniz'in profesyonel müzik kariyerine adımı, katıldığı bir arkadaşının doğum günü partisinde söylediği şarkıyla başladı. Burada, Rocks müzik yetkililerinin ve yapımcılarının dikkatini çeken sanatçı, kısa süre içinde albüm hazırlıklarına girişti. Dinleyiciyle samimi bir bağ kurması amacıyla da Bendeniz sahne adını kullandı. 93 yılının sonunda yayımlanan ilk albümü Bendeniz 1, büyük bir satış başarısı yakaladı. Ekose gömlekleri, küt saçları, postalları ve doğal duruşuyla dönemin alışılagelmiş kadın pop yıldızı kalıplarını tamamen yıkan Bendeniz, Ya Sen Ya Hiç, Ağlayayım mı, Müjdeler Ver ve Hadi Aslanım gibi parçalarla listelerin zirvesine yerleşti.

İlk albümün getirdiği büyük başarının ardından bendeniz, Ya Sen Ya Hiç klibiyle MTV Europe kanalında yayınlanan ilk Türk kadın pop sanatçılarından biri olarak uluslararası alanda görünürlük kazandı. 94 yılında Harun Kolçak'la birlikte seslendirdiği Elimde Değil düeti ise pop tarihinin unutulmaz işbirlikleri arasına girdi. 95 yılında çıkardığı Bendeniz 2 albümünde beste üretkenliğini öne çıkaran sanatçı, şarkılarının çoğuna kendi imzasını attı. Neler Olacak, Satmışım ve Gönül Yâriler İçinde gibi eserlerle popülerliğini sürdürürken, Türk popunda kalıcı bir besteci olduğunu da tescil etti.

96 yılına gelindiğinde yayımlanan Bendeniz 3 albümünde sanatçı, müziğinde ve imajında daha olgun bir tarza yöneldi. Düzenlemelerde etnik enstrümanlarla akustik öğeleri pop altyapısıyla harmanladı. Bu albümde yer alan Güvendiğim Dağlara Kar Yağdı, dönemin en çok çaldığı hareketli hitlerinden biri olurken, Turnayı Gözünden Vurdum gibi parçalarda onun müzikal çeşitliliğini ortaya koydu. Bendeniz, hazır şarkı söyleyen bir yorumcu değil, kendi müzikal evrenini oluşturan bağımsız bir kadın müzisyen duruşunu bu albümle iyice pekiştirdi.

1998 yılında sanatçı, 4. stüdyo albümü olan Kurtulamıyorum'la müzikseverlerin karşısına çıktı. Albüme adını veren çıkış parçası, güçlü vokal yapısı ve lirik sözleriyle dönemin en çok dinlenen slow şarkılarından biri haline geldi. Bu dönemde sadece kendi diskografisiyle sınırlı kalmayan sanatçı, farklı pop sanatçılarına verdiği söz ve bestelerle de müzik piyasasının arkasındaki üretken kadroda aktif olarak yer aldı. Başımın belası ve bu kadar mıydı gibi şarkılar, onun duygusal kaleminin gücünü gösterdi.

Milenyuma girerken 99 sonunda Bendeniz 2000 albümünü çıkaran sanatçı, elektronik altyapıları ve modern pop ritimlerini müziğine entegre etti. 2001 yılında Zaman ve 2003 yılındaki Dostum albümlerinde ise pop rock ve akustik öğeleri başarıyla kullandı. Dönemin değişen ve hızla dijitalleşen müzik akımlarına rağmen Bendeniz, kendi özgün çizgisini ve samimi anlatımını korumayı başardı.

2005 yılında yayımladığı Aşk Yok Mu Aşk albümü, kıpır kıpır aranjeleri ve akılda kalıcı şarkı sözleriyle yaz aylarının en çok dinlenen projelerinden biri oldu. Albümdeki Kırmızı Biber ve Bu Büyü Bozuldu gibi şarkılar sanatçının enerjisini yeniden listelere taşıdı. Ardından gelen Değiştim ve Olsun albümleriyle üretimini sürdüren Bendeniz, stüdyo albümlerinin yanı sıra sahne performanslarına ve akustik konsept projelerine ağırlık vererek dinleyicisiyle bağını koparmadı.

2010'lu yıllardan itibaren yükselen 90'lar pop nostaljisi, Bendeniz şarkılarının yeni kuşaklarla buluşmasına zemin hazırladı. 2011'deki Bendeniz İz çalışmasının ardından sanatçı, 2018 yılında Best of Bendeniz Vol. 1 albümünü dinleyiciye sundu. 90'lı ve 2000'li yıllarda klasikleşmiş hitlerini güncel aranjelerle yeniden kaydettiği bu proje, dijital platformlarda büyük ilgi görünce 2022 yılında Best of Bendeniz Vol. 2 geldi. Bu albümler onun bestelerinin zamansızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde oyunu kullandı. Çopuroğlu seçim sürecini takip ederek sanayicilerle bir araya geldi. Burada konuşan Çopuroğlu, "Gündemimiz belli. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha güçlü Kayseri," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Neşe Nasroğlu Aslan ve Melik Gazi İlçe Başkanı Ergün Can Bulat, İl Yönetimi Kurulu kararıyla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Melik Gazi İlçe Başkanlığına Ufuk Gültekin ve Kocasinan İlçe Başkanlığına Yaşar Ayın atandığını duyurdu. Kayseri'de hafta sonu gerçekleştirilen oda ve borsalar seçimlerinde mevcut başkanlar güven tazeledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış tek aday olarak girdikleri seçimlerin ardından görevlerine devam etti. Kayseri'de bıçakla yaralanan erkek şahıs, otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine getirildi. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş hayatını kaybetti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamına ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, bu sonuçla birlikte 2026 yılının 5 ayrı ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarı sağlandığını kaydetti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 artarken yıllık enflasyon %29,73 seviyesine geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklamalar geldi. Işıkhan, gençliğin üretim çağı, kısa adıyla güç programı kapsamında yılın ilk 8 ayında 630 bine aşkın gencin destek aldığını belirterek 3 yılda 3 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması doğrultusunda hayata geçirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı için bugün başkent Riyad'da temaslarda bulunuyor. Dünya çapında uzay profesyonellerini buluşturan 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün oturumlarıyla başladı. Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli hibrit itki teknolojisiyle 2027 yılında Ay'a ulaşmayı amaçladığını, bu misyonla derin uzay mirası bırakan ilk ülke olmayı hedeflediklerini bildirdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Güneydoğu'daki organizasyonlarda 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlanarak yeni bir rekor kırıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise savunma sanayiindeki mühendislik başarısının tarım teknolojilerine de yansıtılacağını vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 hazırlıkları çerçevesinde yeni bir proje hayata geçirildi. Ortaöğretim öğrencilerinin iklim krizine karşı çözüm önerilerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla 81 ilden 81 genç delege çalışması başlatıldı. İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla Göktuğ Hazer Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Saat başı bültenlerle yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba sayın dinleyiciler, günün öne çıkan spor gelişmeleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer milli mesai ise gençlerde yaşanacak. Ümit milli futbol takımımız UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubundaki 8. ve son maçında yarın Macaristan'ı sahasında konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 4. gruptaki Portekiz sahasında Norveç'i 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Hollanda ise Sırbistan'ı 2-1 yenerken 2. gruptaki Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu skorla namağlup ünvanını koruyan Yunanistan 8, Almanya ise 5 puana ulaştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul geride kaldı. Mevcut başkan Serdar Adalı 3815 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi. Adalı yaptığı açıklamada siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını ifade etti. Yurtta kupa mesaisi başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu perdesi yarın oynanacak 4 karşılaşmayla aralanacak. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın saat 19.30'da İtalya ekibi Maxima Roma'yı konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise ikinci hafta geride kalırken Anadolu Efes, Pizza Bulls, Bordo Bandırma deplasmanında 85-79'luk galibiyetle ayrıldı. Son olarak kortlara uzanıyoruz. Kadın tenisinin prestijli turnuvası Çin Açık sürprizlere sahne oluyor. Dünya 1 numarası Rybakina'nın ardından 2 numaralı seri başı Sabalenka da turnuvaya erken veda etti. Günün spor bültenini burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, azınlık hükümetinin artan konut krizine çözüm getirmek amacıyla sunduğu acil durum mevzuatının sağcı partiler tarafından mecliste reddedilmesinden 3 gün sonra erken genel seçim kararı aldı. Soykırımcı İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. İran, Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı gerekli önlemleri almadığı için Norveç'i suçlayarak bu ülkenin Tahran Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır, dedi. ABD sahil güvenlik ekipleri ve bölgesel acil durum ekipleri, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket adası açıklarında düşen tıbbi nakil uçağının enkazını bulduktan sonra uçaktaki 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi, ilk turda hiçbir adayın %50 oy oranını aşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. İngiltere'deki Rutherford Hava Üssü'nde konuştuğu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit gerekçesiyle ABD'deki ana üslerine geri çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Yeşil Parti üyelerinin Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan eden önergeyi kabul etmesinin ardından Yeşil Parti lideri Zek Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı. Baltimore kentinde iki kişinin park yeri nedeniyle yaşadığı ve çocuklarının Amerikan futbolu oynadığı parka taşan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Rusya'daki bir veba araştırma enstitüsünde çalışan bir personelin şüpheli ölümü, olası laboratuvar kazası ve salgın endişelerine yol açtı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Fabrika başlıyor.
3: 40 metrekarelik bir iş yerinden başladı. Şu anda yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Selçuk Melekoğlu, Kayseri doğumluyum, 47 yaşındayım. İki evladım var, aile şirketimiz var. Burada Bay Melekoğlu markası adı altında ev aksesuarları üretiyoruz. Dresuar grupları, tablolar, saat takımları, cam ve ayna üzerine üretim yapmaktayız. Mimar Sinan OSB'de yaklaşık 2500 metrekare alanda üretim yapıyoruz. İhracatımız var, yaklaşık 30 ülkeye İhracat yapıyoruz. Türkiye genelinde de 30-35 ilde bayi ağımız var. Ürettiğimiz ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Söylediğim gibi aile şirketi olarak eşimle birlikte tasarımların çoğunu eşim yapıyor. Burada imalat bölümünde bizi diğer üreticilerden ayıran özelliğimiz Türkiye'de A'dan Z'ye her şeyi üreten, dışarıdan fason hizmet almayan tek firmayız. Bünyemizde mobilyahanemiz mevcut. Komple işlemleri burada yapıyoruz. Cam bölümümüz kendi yine tesisimiz içerisinde cam kesim makinelerinden tutun da rodaj ve bizoto makinelerini, yıkama makinelerine kadar hepsi kendi bünyemizde. Onun haricinde boyahanemiz mevcut. Dijital baskı birimimiz mevcut. Çerçeve bölümümüz de yine kendi bünyemizde olunca buradan A'dan Z'ye şöyle söyleyeyim, cam aynayla birlikte MEDEF'e buradan giriyor. Ürün olarak çıkartıyoruz. Yaklaşık 20 kişi çalışanımız var. Bu zaman zaman 25-28-30'a doğru çıkıyor. Zaman zaman 15-18'e düşüyor. Seviyoruz işimizi. Üretim gerçekten çok zor bir şey ama bir hastalık denilebilir. Bu kadar personeldi işte bir ürünü, yani MEDEF'in ve aynanın bitmiş halini görene kadar eziyeti çok, meşakkatı çok ama biz bunu bir evde, mağazada ya da herhangi bir yerde ürünün bitmiş halini gördüğümüz zaman o zorluk bitiyor, mutlu oluyoruz. 2016-17 yılındaydı. Eşim Serap Hanım kadın girişimci olarak başladı, COSGAP desteği alarak 40 metrekarelik bir iş yerinden merkezde iş yeri başladı. Şu anda işte yaklaşık 10 yılda 2500 metrekare alanda üretim yapan, ihracatı olan, yurt içinde bayileşme ağını hızlıca büyüten bir iş haline geldi. Daha küçük ürünlerle başlanıldı. Aslında bu kadar komplike bir tesisi yoktu. Ufak tefek tablolar, dekoratif ürünler üretiliyordu ama piyasanın istekleri doğrultusunda şu anda akıl almaz bir hale geldi işletme. Şimdi bize hep şunu soruyorlar, ya modellerinizi artık değiştirmiyor musunuz? İnanın o kadar yoğun bir talep var ki işe. Ar-Ge'lerimiz var, yeni modellerimiz hep çalışılıyor ama onları üretme zamanı bulamıyoruz. Çünkü halen eski ürünlerimiz hızlı bir şekilde gidiyor. Burada yaklaşık 3-4 kişiyle başlanılan bu üretim aşaması, dediğim gibi kimi zaman 30 kişiye kadar çıkıyor. Seviyoruz, üretmeyi seviyoruz. İhracat yapınca yurt dışından döviz girmesini, devletimize faydamız olduğunu hissetmemizi seviyoruz. Bunlardan mutlu oluyoruz. Eşim de burada sabah akşam işin başında. Ben de yarım zamanlı da olsa burada olmaya gayret gösteriyorum. Her gün bu müşteri kitlemiz, bayi ağımız ilerledikçe gerçekten mutlu oluyoruz. Fuarlara katıldık. Bundan 2 yıldır fuara katılmıyoruz. Ondan önce sürekli fuarlara katılıyorduk. Fuarların çok etkisini gördük. Gerek yurt içi pazarda, gerek yurt dışı pazarda. Son 2 yıldır da katılamama nedenimiz, İşe yetişemiyoruz. Bir de Kumsbol AVM'de fabrika satış mağazası diye bir showroom açtık. 500 metrekare orada bir showroomumuz var. Yani açıkçası herkes işi artırmak için fuarlara katılır, farklı türlü alanlara yönelir. Biz fuardaki aldığımız siparişi yetiştiremeyiz korkusuyla 2 yıldır da fuara katılamıyoruz. Irak'ta Bay Melekoğlu'nu kopyaladık. Aynısı mağazamız var Zaho'da. Kendi mağazamız. Bizim amacımız, hedefimiz de işte Türkiye'nin şu anda bizim çalıştığımız kişiler, mobilya mağazaları, aksesuarcılar bizlerden ürün alıp satıyorlar. Bizim hedefimiz Türkiye'nin her ilinde Bay Melekoğlu markasıyla sadece bizim ürünlerimizi satışını yapılacağı mağazalar oluşturmak. Bunu da yavaş yavaş 1-2 ilde başlattık. Devamı inşallah gelecek. Yani üretimi aksatmadan, müşterilerimize sözümüzü yerinde tutarak bu hızlı büyümeyi diğer illerde de yapmayı hedefliyoruz. Biz 10 yıllık bir üretim seferberliğimiz var. Ondan önce alsat yapıyorduk, inşaat yapıyorduk. Ben bugün diyorum ki kendi çocuklarıma da ve tüm gençlere özellikle 20 yıl boşa gitmiş. Yani bu son 10 yılda üretim yapıyoruz. Gerçekten üretim yapmak çok zor bir şey. Üretime keşke 20 yıl önce başlasaymışım. O alsat döneminde ya da inşaat dönemindeki kaybettiğim zaman için şu anda üzülüyorum. Bir şey üretmek gerçekten çok keyifli. Çok zor ama bunun bereketini görüyorsunuz. Bakın 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, inşallah 50 kişi, 100 kişi çalışır hale gelir. Ülkemize daha çok hizmet etmek durumunda olacağız. Ben tüm gençlere ne olduğu önemli değil, üretimin bir kenarından başlamalarını ve onu geliştirmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Hiç korkmasınlar. Bereketini görecekler zorluğun yanında. Devlet desteklerinden faydalanabilirlerse, hani her sektöre destek vermiyorlar ama ben işlerini çok hızlı bir şekilde büyütüp hayallerine daha hızlı bir şekilde kavuşacaklarına inanıyorum.
0: Fabrika sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Enak verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül ayında %2,10 artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı bu ay

0: 90.486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aile ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, istenen soruşturma için teftiş kurulu görevlendirdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine pazartesi gece saatlerinden geçerli olacak şekilde 4 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 16 kuruş, euro ise 55 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasındaysa gram altın 6626 liradan, çeyrek altınsa 10.799 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
0: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava notlarını aktarıyorum. Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yerel sis hadisesine karşı dikkatli olunmalı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamındaysa öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Yeşilhisar 20, Develi, Sarıolan ve Yahyalı 19, Felahiye, İncesu ve Tomarza 18, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17 derece olacak. Bölge genelinde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: Kırşehir 20, Sivas ve Niğde 19, Nevşehir 17, Yozgat 16 derece. Son olarak 3 büyük ilimizdeki tablo: sağanak yağışın etkili olduğu başkent Ankara'da sıcaklık 20, İstanbul'da 22, parçalı bulutlu bir gün geçiren İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde oyunu kullandı. Çopuroğlu, seçim sürecini takip ederek sanayicilerle bir araya geldi. Burada konuşan Çopuroğlu, "Gündemimiz belli. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha güçlü Kayseri," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Neşe Nasroğlu Aslan ve Melik Gazi İlçe Başkanı Ergün Can Bulat, İl Yönetimi Kurulu kararıyla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Melik Gazi İlçe Başkanlığına Ufuk Gültekin ve Kocasinan İlçe Başkanlığına Yaşar Ay'ın atandığını duyurdu. Kayseri'de hafta sonu gerçekleştirilen oda ve borsalar seçimlerinde mevcut başkanlar güven tazeledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış tek aday olarak girdikleri seçimlerin ardından görevlerine devam etti. Kayseri'de bıçakla yaralanan erkek şahıs, otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine getirildi. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş hayatını kaybetti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamına ulaşıldığını açıkladı. Erdoğan, bu sonuçla birlikte 2026 yılının 5 ayrı ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarı sağlandığını kaydetti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %1,84 artarken yıllık enflasyon %29,73 seviyesine geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklamalar geldi. Işıkhan, gençliğin üretim çağı, kısa adıyla güç programı kapsamında yılın ilk 8 ayında 630 bine aşkın gencin destek aldığını belirterek 3 yılda 3 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması doğrultusunda hayata geçirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı için bugün başkent Riyad'da temaslarda bulunuyor. Dünya çapında uzay profesyonellerini buluşturan 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün oturumlarıyla başladı. Kongrede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli hibrit itki teknolojisiyle 2027 yılında Ay'a ulaşmayı amaçladığını, bu misyonla derin uzay mirası bırakan ilk ülke olmayı hedeflediklerini bildirdi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Güneydoğu'daki organizasyonlarda 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlanarak yeni bir rekor kırıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise savunma sanayiindeki mühendislik başarısının tarım teknolojilerine de yansıtılacağını vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 hazırlıkları çerçevesinde yeni bir proje hayata geçirildi. Ortaöğretim öğrencilerinin iklim krizine karşı çözüm önerilerini uluslararası boyuta taşımak amacıyla 81 ilden 81 genç delege çalışması başlatıldı. İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla Göktuğ Hazer Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıplar için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Saat başı bültenlerle yeniden sizlerle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Merhaba sayın dinleyiciler, günün öne çıkan spor gelişmeleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer milli mesai ise gençlerde yaşanacak. Ümit milli futbol takımımız UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubundaki 8. ve son maçında yarın Macaristan'ı sahasında konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 4. gruptaki Portekiz sahasında Norveç'i 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Hollanda ise Sırbistan'ı 2-1 yenerken 2. gruptaki Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu skorla namağlup ünvanını koruyan Yunanistan 8, Almanya ise 5 puana ulaştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul geride kaldı. Mevcut başkan Serdar Adalı 3815 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi. Adalı yaptığı açıklamada siyah beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını ifade etti. Yurtta kupa mesaisi başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu perdesi yarın oynanacak 4 karşılaşmayla aralanacak. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın saat 19.30'da İtalya ekibi Maxima Roma'yı konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise ikinci hafta geride kalırken Anadolu Efes, Pizza Bulls Bordo Bandırma deplasmanında 85-79'luk galibiyetle ayrıldı. Son olarak kortlara uzanıyoruz. Kadın tenisinin prestijli turnuvası Çin Açık sürprizlere sahne oluyor. Dünya bir numarası Rein Bakina'nın ardından 2 numaralı seri başı Sabalenka da turnuvaya erken veda etti. Günün spor bültenini burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, azınlık hükümetinin artan konut krizine çözüm getirmek amacıyla sunduğu acil durum mevzuatının sağcı partiler tarafından mecliste reddedilmesinden 3 gün sonra erken genel seçim kararı aldı. Soykırımcı İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. İran, Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı gerekli önlemleri almadığı için Norveç'i suçlayarak bu ülkenin Tahran Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır, dedi. ABD sahil güvenlik ekipleri ve bölgesel acil durum ekipleri, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket adası açıklarında düşen tıbbi nakil uçağının enkazını bulduktan sonra uçaktaki 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi, ilk turda hiçbir adayın %50 oy oranını aşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. İngiltere'deki Rutherford Hava Üssü'nde konuştuğu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit gerekçesiyle ABD'deki ana üslerine geri çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Yeşil Parti üyelerinin Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan eden önergeyi kabul etmesinin ardından Yeşil Parti lideri Zek Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı. Baltimore kentinde iki kişinin park yeri nedeniyle yaşadığı ve çocuklarının Amerikan futbolu oynadığı parka taşan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Rusya'daki bir veba araştırma enstitüsünde çalışan bir personelin şüpheli ölümü, olası laboratuvar kazası ve salgın endişelerine yol açtı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Enak verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül ayında %2,10 artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı bu ay %31,49 olarak gerçekleşti. Yani ev sahipleri Ekim ayında kiraya en fazla %31,49 oranında zam yapabilecek. TÜİK'e göre tüketici fiyat endeksi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %29,73 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençliğin Üretim Çağı Programı kapsamında 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 630.618 gencin desteklerden faydalandığını belirterek, eğitim ve istihdam arasındaki bağlantıyı güçlendirdik. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmak, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayında 1.290.486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aile ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, istenen soruşturma için teftiş kurulu görevlendirdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine pazartesi gece saatlerinden geçerli olacak şekilde 4 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi.

0: Bugünden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yerel sis hadisesine karşı dikkatli olunmalı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamında ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Yeşilhisar 20, Develi, Sarıolan ve Yahyalı 19, Felahiye, İncesu ve Tomarza 18, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17 derece olacak. Bölge genelinde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: Kırşehir 20, Sivas ve Niğde 19, Nevşehir 17, Yozgat 16 derece. Son olarak 3 büyük ilimizdeki tablo: sağanak yağışın etkili olduğu başkent Ankara'da sıcaklık 20, İstanbul'da 22, parçalı bulutlu bir gün geçiren İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde oyunu kullandı. Çopuroğlu seçim sürecini takip ederek sanayicilerle bir araya geldi. Burada konuşan Çopuroğlu, "Gündemimiz belli. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha güçlü Kayseri," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Neşe Nasroğlu Aslan ve Melikgazi İlçe Başkanı Ergün Can Bulat, İl Yönetimi Kurulu kararıyla görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Melikgazi İlçe Başkanlığına Ufuk Gültekin ve Kocasinan İlçe Başkanlığına Yaşar Ay'ın atandığını duyurdu. Kayseri'de hafta sonu gerçekleştirilen oda ve borsalar seçimlerinde mevcut başkanlar güven tazeledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış tek aday olarak girdikleri seçimlerin ardından görevlerine devam etti. Kayseri'de bıçakla yaralanan erkek şahıs, otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine getirildi. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş hayatını kaybetti. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Günün öne çıkan gelişmeleriyle yayındayız. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Günün öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba sayın dinleyiciler, günün öne çıkan spor gelişmeleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak. Bir diğer milli mesai ise gençlerde yaşanacak. Ümit milli futbol takımımız UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubundaki 8. ve son maçında yarın Macaristan'ı sahasında konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Ligi 4. gruptaki Portekiz sahasında Norveç'i 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Hollanda ise Sırbistan'ı 2-1 yenerken 2. gruptaki Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu skorla namağlup ünvanını koruyan Yunanistan 8, Almanya ise 5 puana ulaştı. Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul geride kaldı. Mevcut başkan Serdar Adalı 3815 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi. Adalı yaptığı açıklamada siyah beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını ifade etti. Yurtta kupa mesaisi başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu perdesi yarın oynanacak 4 karşılaşmayla aralanacak. Temsilcimiz Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası B grubu ikinci hafta mücadelesinde yarın saat 19.30'da İtalya ekibi Maxima Roma'yı konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise ikinci hafta geride kalırken Anadolu Efes, Pizza Bulls, Bordo Bandırma deplasmanında 85-79'luk galibiyetle ayrıldı. Son olarak kortlara uzanıyoruz. Kadın tenisinin prestijli turnuvası Çin Açık sürprizlere sahne oluyor. Dünya 1 numarası Rybakina'nın ardından 2 numaralı seri başı Sabalenka da turnuvaya erken veda etti. Günün spor bültenini burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, azınlık hükümetinin artan konut krizine çözüm getirmek amacıyla sunduğu acil durum mevzuatının sağcı partiler tarafından mecliste reddedilmesinden 3 gün sonra erken genel seçim kararı aldı. Soykırımcı İsrail askerleriyle Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. İran, Starlink'in İran'daki izinsiz faaliyetlerine karşı gerekli önlemleri almadığı için Norveç'i suçlayarak bu ülkenin Tahran Büyükelçiliğini bakanlığa çağırdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, başkent Tahran'da mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın tutumu tamamen açık ve kesindir, İslamabad mutabakatı temelinde 7 şartımız yerine getirilmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacaktır, dedi. ABD sahil güvenlik ekipleri ve bölgesel acil durum ekipleri, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket adası açıklarında düşen tıbbi nakil uçağının enkazını bulduktan sonra uçaktaki 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi, ilk turda hiçbir adayın %50 oy oranını aşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. İngiltere'deki Rutherford hava üssünde konuştuğu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit gerekçesiyle ABD'deki ana üslerine geri çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Yeşil Parti üyelerinin Siyonizmi bir ırkçılık biçimi olarak ilan eden önergeyi kabul etmesinin ardından Yeşil Parti lideri Zek Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı. Baltimore kentinde iki kişinin park yeri nedeniyle yaşadığı ve çocuklarının Amerikan futbolu oynadığı parka taşan silahlı kavgada olayla ilgisi bulunmayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Rusya'daki bir veba araştırma enstitüsünde çalışan bir personelin şüpheli ölümü, olası laboratuvar kazası ve salgın endişelerine yol açtı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Enak verilerine göre tüketici fiyat endeksi Eylül ayında %2,10 artış gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı bu ay %31,49 olarak gerçekleşti. Yani ev sahipleri Ekim ayında kiraya en fazla %31,49 oranında zam yapabilecek. TÜİK'e göre tüketici fiyat endeksi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise %29,73 artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençliğin üretim çağı programı kapsamında 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 630.618 gencin desteklerden faydalandığını belirterek, eğitim ve istihdam arasındaki bağlantıyı güçlendirdik. Hedefimiz 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmak, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayında 1.290.486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aile ödemesinin yatırılmaya başlandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, istenen soruşturma için teftiş kurulu görevlendirdi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine pazartesi gece saatlerinden geçerli olacak şekilde 4 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi.

0: Bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevreleriyle Yozgat'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise pus ve yerel sis hadisesine karşı dikkatli olunmalı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 20 derece, gece saatlerinde ise en düşük 8 derece olacak. İlçelerimizin tamamındaysa öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Yeşilhisar 20, Develi, Sarıolan ve Yahyalı 19, Felahiye, İncesu ve Tomarza 18, Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız 17 derece olacak. Bölge genelinde ise serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Komşu illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: Kırşehir 20, Sivas ve Niğde 19, Nevşehir 17, Yozgat 16 derece. Son olarak 3 büyük ilimizdeki tablo: sağanak yağışın etkili olduğu başkent Ankara'da sıcaklık 20, İstanbul'da 22, parçalı bulutlu bir gün geçiren İzmir'de ise termometreler 27 dereceyi gösteriyor. Hava durumu bültenimizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibi hissettik. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik Gediatri Polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al içinse 0850 259 7997.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Günün öne çıkan gelişmeleriyle yayındayız. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Günün öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
8: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yola Açık'ta sizlerle beraberiz.
9: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
10: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
11: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
8: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
10: Evet.
8: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
10: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
8: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
10: Nasıl ayağı öyle değil.
8: Benim param.
10: Benim param
8: o da benim.
10: O da benim.
8: Senin param.
10: Senin param
8: o da benim.
10: O da benim.
8: Benim param benim.
10: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun
8: 2011.
10: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
7: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
10: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
8: Tamam.
10: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
7: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
11: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin 5. yılında en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta bugün de sizlerle beraberiz. Yeni bir hafta, yeni bir ay başladı neredeyse. Bugün günlerden 5 Ekim, günlerden pazartesi ve sonbaharın o tatlı tatlı serinliğiyle karşı karşıyayız. Akşamları kombi yaktığımız, sabahları birazcık bunaldığımız, akşamüstü üzerimize bir şey almaya çalıştığımız ilginç bir hava akışıyla beraberiz ve bugün de günü gündeme memleketi, dünyayı, ekonomiye, halimizden ve dilimizden ne geliyorsa bunları sizlerle konuşacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve teknik masamızda Sayın Merve Esersoy. Bugün de sizlerle birlikte olacağız. Halil Bey hoş geldiniz efendim.
10: Hoş bulduk, günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Hayırlı sabahlar. Israrla kaç gündür dikkatimi çeken bir şey var. NATO Caddesi'nde Sanayi Odası Ticaret Odası Sanayi Odası'na doğru giderken ki üst geçitte, yani çevre yolu, eski çevre yolu kesen üst geçitte üst üste bir yığılma var. Akışkan ama yığılma var. Orada muhtemelen trafiği kilitleyen ya da erişimi engelleyen bir hadise var. Bir ötesine geçmediğim için görmüyorum sebebini. Ama şehrin trafiğini etkilemeye başlıyor. Birazcık ufak tefek bir sürtme, kaza vesaire varsa zaten Kartal Kavşağı'ndan Talas'a kadar buradaki trafiğin ucu ulaşıyor. Haberiniz olsun. En azından o yoldan geçecek vatandaşlar NATO Caddesi'ndeki o alternatifi, yani NATO Caddesi'nden eski çevre yola, NATO Caddesi'nden havalimanı yoluna doğru gidebilecek alternatifi başka bir alternatifle değiştirebilirlerse o sıkışıklığa takılmazlar. Çünkü üst üste tadilat da yok, inşaat da yok. Hani ondan dolayı bir şerit daraltma mı var diyorum ama orası bir şekilde daralıyor. Ya da kapasitenin artık üstündeyiz okul açılmasıyla beraber sıkıntı var.
10: İki şeride düştüğü anda maalesef o yığılmayı 3 şeritten 2 şeride...
8: Ama yıllardır yiyecek. Aynı yoldan geliriz. Yani ora bu kadar tıkanmazdı. Kaza bela olursa tıkanırdı, tıkanıyor. Bir yılda. Peki efendim, para piyasasıyla başlayalım. Bugün konuşulacak çok konu var. Hafta sonunu dünü üst üste 24 saat geçmeden 5 depremle kapattığımız bir süreç var. Çok fazla şeyi konuşacağız bununla alakalı da. Ama önce bir para piyasasına ve dünyaya bakalım. An itibariyle dolar kuru 49 lira 16 kuruştan, euro ise 54 lira 95 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4128 dolarlık fiyat var. Aslında altında bir miktar yukarı doğru beklenti hikayesi vardı ama şu an itibariyle 4128. Brent petrolü ise 101 dolar 29 centlik bir fiyat söz konusu. Serbest piyasada gram altın 6610 lira. Bir çeyrek altın ise 10.776 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Dünyadaki kriz ve İran-Amerika krizi hala devam ediyor. Yani buradan çok fazla çıkartabildiğimiz ya da çıktığımız iş yok. İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak diye bir açıklama yapmış. Trump ise yakında karar vereceğim, bu ara nihai karara varacağım diyor. Hani biliyorsun 3 haftada bitiyordu, bombalayacağım, yerde bir edeceğim, neydi ilk çağ, eski çağ, karanlık çağ göndereceğim. Bunlar sürekli olarak bu rutinde devam ediyor. Katar arabuluculuğunda Amerika'ya ilettiği teklifi ilişkin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı açılmayacak ifadesini kullanmış. Oradaki hikaye devam ediyor. Trump da İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu, şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu, bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz demiş. Nasıl diyelim, diplomasi dili ya da Kayserilice yanlaşıyorlar karşılıklı olarak. Hani böyle bir teklifler vesaireler geliyor arada. Tekliflerin sonucunda tüm dünya bekliyor. Dizel piyasasında, motorun piyasası, benzin piyasası dahil olmak üzere, altın piyasası dahil olmak üzere herkes bu süreci bekliyor. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışında bazı açıklamalar yapmış. DDK Hazine Bakanlığımızla diğer kurumlarımıza her türlü adım atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorun üstesinden gelecek. Kapasiteleri Türk sermaye piyasaları çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir demiş. Eylül ayında fon piyasalarının belli bölümünde sorun ortaya çıktı. Kurullarımızı topladık, yol haritamızı belirledik. Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin, hiç kimse haksız kazanç elde etmesin, etmişse bunun hesabını adalete versin demiş. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyen heveslerini kursaklarında kalacak, milletin malına el uzatanların yaptıklarını yanlarına asla kalmayacak, gereken neyse yapıyoruz demiş. Şimdi fon krizine dönüyorum, dünya krizini bir tarafa bırakalım çünkü bugün birazcık Kayseri üzerinde de depremi de çok konuşmak istiyorum. Ortada bu fon mevzusu var. 20 milyar dolarlık rakamdan bahsediyorduk. Bazıları, uzmanlar demeyeyim, bazı alan sorumluları ya da alandaki kokuyu alanlar bu rakamın çok çok çok çok daha yüksek olduğunu söylüyor. İkinci bir nokta, fonlarla alakalı şu an açıkta ve serbeste gelen fonlardan bahsettiğimizi ama bu fonların içerisinde diğer hisse senetlerinin olduğu, yani mesela Türk Hava Yolları'nda, garantilinde vesairinde hisse senetleri bu fon sepetlerinin içerisinde, bunlardaki ani çıkışta ve bu kadar yüksek değerlenmenin sonrasında bu çıkışları karşılayacak rakamın ve piyasa koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de fon piyasasındaki çıkışın eğer %100 ve keskin bir şekilde gerçekleşirse, işte atıyorum Türk Hava Yolları hiç olayla alakası yokken borsadaki tüm sürecini batık hale getirebileceği, dibini bulabileceği ve çok çok daha farklı süreçler olduğunu söylüyor. Kimilerine göre 800 yani 1 trilyon dolara yaklaşan 800 milyar dolarlık bir hacimden bahsedenler var. Total fon piyasası için, totaldeki alan için. Bir taraftan da buradaki kayıpların süreçlerini aslında hepimiz merak ediyoruz. Uç noktadaki fantezi dünyamızı ya da düşünce dünyamızı bir tarafa bırakarak devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı çok net açıklamalar yapıyor, üzerine gideceğiz. Kime uzanacaksa uzanacağız, kim olacaksa evladım bile olsa bunu yapacağız diye başladık işin hikayesine ve sürekli olarak da dikkat edersin Halicim, AK Parti cenahından ünlü isimler gidiyor. Bu bir temizlik harekatı olur mu? Bu kendi içinde AK Parti'nin kendini yeniden temizlemesi olur mu? Mali ve çıkar çevrelerinin bir şekilde partiden uzaklaşması olur mu? Bunların her birini zaman içerisinde göreceğiz ama herhalde kamu vicdanı şunu bekliyor. Bu işin hukuki yönteme başlayıp mallara el koyma süreçleri başladığında hukuki cezalandırma sistemi ve gerekiyorsa görevden alma sisteminin, görev değişikliği sisteminin gerçekleşmesi lazım. Mesela AK Parti'de genel başkan yardımcısı sıfatındaki Fatma Betül Sayın Kaya sürecin içerisindeki ilk açıklanan isimlerden bir tanesi. Belki de en renkli olduğu için, yani Cumhurbaşkanı'na en yakın olduğu için en renkli isimlerden bir tanesi. Ama Ankara'da seninle de konuşmuştuk. Diğer isimlere baktığımız zaman da birçoğunun Cumhurbaşkanı'nın kararıyla atandığı, organizasyonun içerisinde, partinin içerisinde olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bundan haberdar olmadığı aslında bir nebze aşikar. Çünkü haberdar olsa sistemi ve ülkeyi bu kadar krize düşürecek ve sonradan da gereğini yapacağız dediği şeyi bu kadar kimseyi tevessül ettirmezdi. Ama bu kadar habersizliğimize sebep olacak kurul komitelerle alakalı geçtiğimiz süreç içerisinde görevden alınma, görevden uzaklaştırma, soruşturmayla beraber tutuklama gibi uygulamaları çok az gördük. Soruşturma var, soruşturmanın yürütüldüğü takvim var ama kamu vicdanında Allah var. Biz öyle bir de hızlı gelen adaleti seviyoruz ya. Kimin suçu var kardeşim? Atın içeri. Kimin suçu var? Yedi sülalesini toplayın içeri. Biz bunu çok seviyoruz. Yani bu yordamı seviyoruz. Bunu henüz görememiş olmak ya da henüz bakamamış olmak bir miktar bizi yoruyor zannedersem. Ne dersin?
10: Şimdi söylediğin gibi 800 milyar dolar ya da 1 trilyon dolar gibi bir rakam çok afaki, çok uçuk bir rakam. Bu kadar mıdır? Bilmiyorum. Sadece tahminim bu kadar yüksek rakam değil.
8: Umarım değildir.
10: Umarım değildir. İnşallah değildir. Diğer taraftan işte Türk Hava Yolları'nı, Aselsan'ı ya da ne bileyim bir Tüpraş'ı, bankaları, finans şirketlerini bu kadar etkileyecek kadar fon şirketlere elinde hisse var mı? Bunu anlamak yani SPK yönetimi için 10 dakikalık bir iş.
8: Evet.
10: Ne zaman almaya başlamış, hangi kaynakları kullanmış, ne zaman bu şirketlerin hisselerini hangi oranda, hangi miktarda almış ya da çıkış hareketleri var mı, spek hareketler var mı yok mu? Bunu anlaması çok kolay.
8: Evet.
10: Yani burada afakiden ziyade rakamların konuşacağı bir şey. Şimdi diğer taraftan 800 milyar TL gibi bir rakamdan
8: bahsediyor. Burada yapay zekanın bahsetmiş olduğu Türkiye genelindeki toplam yatırım fonları büyüklüğü 8,5 trilyon TL'ymiş.
10: 8,5 trilyon TL. Şimdi her biri de
8: BES, OKS vesaire hariç. Sadece yatırım fonları bahsediyoruz.
10: Şimdi her biri de bunlar gibi yani mevcut da işte teray gibi, pusula gibi üçkağıtçı, arsız, hırsız, dolandırıcı demek tabii ki doğru değil. Evet. Ayrı mesela işini doğru yapan illaki mutlaka ki var. Ama bunun ayrımını yapacak olan da yine SPK yönetimi. Borsa yönetimi. Bunların geçmişi ne zaman kuruldu? Bak şimdi bu özellikle Tera Pusula 2020-21'de kuruluyor. 2022'de şirket alımları başlıyor. Ve şu an konuştuğumuz yolsuzluk 2024 itibariyle başlıyor. Hı. Yani 2 yıllık bir mevzu. 2 yılın içinde 5 para etmez bir şirketi 380 ya da 400 milyar TL değerine kadar çıkarabiliyor. Asıl soru şu. Sen bugüne kadar neredeydin? Sen bir şirket, içi boş bir şirket, 5 para etmez bir şirket, bir bakkal dükkanı mahiyetindeki bir şirket 400 milyar TL piyasa değeri olana kadar hiç mi ayıkmadın, hiç mi denetleme yapmadın? Ya bu adamlar kim? Bu şirket nasıl büyüyor? Kim alıyor? Ne oluyor? Hesap hareketleri, girişler, çıkışlar. Asıl mesele zaten bu işin denetlemesinde. Sonrasında ucu nereye dokunuyorsa evet dokunulmalı ve 7 sülalesi 700 sene boyunca nefes almamalı.
8: Evet.
10: Tamam. Hani deriz ya suç şahsidir. Tamam eyvallah da bizimki amiyane tabirle 7 sülalesinin 700 sene nefes aldırmayacak şekilde yap ki bunu hayata geçir, tedbirlerini al ki diğer vatandaşlar, tüm Türkiye devletine, vatanına, milletine, borsaya, piyasalara, finansmana olan güveni zedelenen, şu an zedelendi herkese. O zedelenmeyi tekrar güven unsuru haline getir. Bu sadece içerideki insanlar için değil. Yatırımcı için değil. Yurt dışındakiler de bunları demiyorlar mı ya Türkiye'de neler oluyor? Ben niye geleyim kardeşim demez mi? Diyor herkes. Ne kadar sürede toparlanır ve bunun Türkiye'ye maliyeti acaba kaç milyar dolar olur? Bunun hesabını yapabilir miyiz?
8: Mümkün değil. Bu arada sen bunlara bak bahsederken Mart ayında, bu yılın Mart ayındaki bir haberle denk geldim. CNBC'ye geçmiş. Türkiye'deki fon büyüklüğü 8,5 trilyonu aştı diyor. Yatırımcı yaşı en genç iller Niğde ve Kırıkkale olmuş. Burada illere göre de işi değiştirmiş. Mesela işte İstanbul, Hakkari'de kişi başına düşen fon büyüklüğü 40 bin lira. İstanbul'da 2 milyon lira kişi başına düşen fon büyüklüğü. Yani onun için aslında orada çok büyük bir pazar var. Pazarın kötü tarafı şu. Buradan şunu belirteyim. Mesela evimcilerle alakalı bir süreçte yaşıyoruz şu an. Daha önce de yaşamıştık biliyorsun. Ama sistem eğer birbirine entegre ise biri gittiğinde başkalarını sürükleyebiliyor. Fon piyasası da böyle. Şu an fon güveni kalmadığı için ve insanlar fondan çıkış yapma ihtiyacı hissettiği için. Nereden bakarsanız bakın. Özellikle bu bahsedilen 3-4-5 şirketin kendi başlarını oluşturdukları fon yapısında hesaba kattığımızda bu diğer fonları, fon şirketlerini, evimcileri vesaireleri herkesi etkiliyor. Bunun için rakamın sarsıntının artışının nereye kadar gideceği ve ne kadar ulaşacağını gerçekten kestirmek zor. Kötü taraf şu Ali'cim. Güven ortamını, borsaya güven ortamını tamamıyla aslında yok etmiş olduk. Ve sadece borsa değil, fon piyasasına. Hani bunlar illegalite içerisinde bu kadar yükselterek yaptıkları işi yarın bir gün normal bir fon mantığını oluşturacak her türlü insanın da önüne geçmiş oldu. Çünkü fon da bir üçkağıtçılık döndü. Aslında normal bir süreç olabilirdi. Normal değerlenebilirdi. Legal olarak değerlendirme yapılabilirdi. Ama artık o kısım çok geçti. Şu an itibariyle borsaya baktığımız zaman da aslında farklı bir durum görmüyoruz. 15 bin puana yaklaşan borsa şu an itibariyle 12.270 puanda ve bir taraftan da varlık fonu gibi alanlar borsayı da tabiri caizse ayakta tutmaya çalışıyor. Çünkü fon yapısı, evimcilerin yapısı, bunların alınması, tasfiye süreçleri, sakin olun kısmı burada aslında borsayı toparlamaya çalışıyor. Eğer borsayı serbest salınıma ve kontrolsüz bırakmış olsaydık şu an daha düşük seviyelerden belki de bahsedebilirdik.
10: 2020'lerin başında 2021-22 dönemde biz neredeyse her gün bir halka arz görüyorduk değil mi? Yaklaşık 2 milyon olan yatırımcı sayısı 8 milyon kişiye çıktı. Gerçek kişi ya da tüzel kişi 8 milyon 4 katına çıktı. Evet. Her gün halka arz.
8: Tabii herkes takip ediyor.
10: Bizim ofiste de borsanın B'sinden anlamayan, ekonominin E'sinden anlamayan kişiler 2 kere 2'yi 4 eder diye hesap yapamayan insanlar.
8: Yok, o kadarını da çalıştırmıyoruz.
10: Genelde. Hayır, üniversite mezunu diye ekonomiden anlıyor anlamına gelmez.
8: 2 çarpı 2'nin 4 ettiğini bilen anlamında
10: söylüyor. Yok, genelden bahsediyorum. Tamam, Türkiye peki. Geneli. Bizim ofiste 8 milyon kişi çalışmıyor.
8: Yok, bizim ofiste diye başlayınca cümle ofisteki arkadaşlarım da savunurum. Bizimkiler
10: de dahil tamam. Düzeltiyorum ve açıklıyorum. Daha böyle tane anlatıyorum.
8: Lütfen, önemli.
10: Bizim ofiste de basın yayın ki sözelcidir. onlar da dahil olmak üzere Türkiye genelinde 2 kere 2'nin 4 ettiğini dahi bilmeyecek kadar ekonomiden uzak olan 8 milyona yakın insan borsaya girdi.
8: Evet.
10: Şimdi bugün konuştuğumuz o fon şirketlerinin tek başına fonları kendi tera değil, onun satın aldığı himayesinde olup da borsada işlem gören şirketler batıyor. Onları uçuruyorlar. Bir tane vardı ya ahır. Bir tane bile ineğin olmadığı şirket. Gün doğdu muydu neydi? Evet. Her ne haltsa. Bunun gibi şirketler. İşte orada SPK neden bu şirketlerin borsaya işlemlerine izin verdi başlangıçta? Hı hı. Sonrasında bu şirketleri neden denetlemedi? Bu şirketler boş mu? Hayali şirket mi? Gerçek şirket mi? Atıyorum 6 ayda 1 yılda hisseleri nereden nereye geldi ve bunun arkasında ne var? Ya hiç mi kontrol etmesin? Bak bizim asıl derdimiz başlangıcı, biz şimdi hırsızın peşindeyiz. Hırsızlığı önlemenin yoluna baktık mı? Alarm taktık mı? Kapımızı kilitledik mi? Yok.
8: Ne gerek var?
10: Tencere açık, kapı açık. Tünümüzü çalmışlar, hadi hırsızın peşine düşelim. Başka hırsızlar da girebilir. Ha?
8: Evet.
10: Biz bir hırsızın peşine düşerken öbür taraftan başka hırsızlar. İşte biraz önce bahsettiğin 8 trilyon TL'nin üzerinde olan bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Hadi bunun bak uçuk kaçık ya %10'u art niyetli olsun 800 milyar TL yapar. 1 trilyon TL yapar Mustafa. Çok büyük bir para. Deli dehşet bir para. O zaman sen denetlemeni yapacaksın. Asıl mesele bu. Denetleme, yönetim organizasyon ve sürecin sonunda varsa bir suç canını okumak. Bir daha yapmaların başka niyetlenen kişilerin önüne almak. Ya zaten caydırıcılık değil mi? Esas bizim suçla mücadelemiz caydırıcılık üzerine değil mi?
8: Doğru.
10: Biri birini kesmesin, biri birini doğramasın, biri hırsızlık yapmasın, biri yolsuzluk yapmasın. Ama sen caydırıcılığın azsa, kanunda açıkların varsa, yani senin sözün farenin girdiği yerde
8: fille geçer.
10: Fille geçiyor.
8: Bana bu fon krizi Halil'cim hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda çok fazla su götürür. Çok fazla üzerine konuşulur. Ha, muhalefet bunu konuşur konuşmaz. Vallahi bilmiyorum, o kısmı çok fazla anlamadım ama Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel vesaireyle alakalı yaptığı hani fon krizi üzerine yapılan açıklamalar ekonominin bittiği böyle bir algı filan, geçen gün böyle bir açıklaması var. Bunu kapatacak bir yerimiz yok. Yani bunu açık itiraf etmek lazım. Ama vatandaş bunu yer mi? Yiyormuş gibi yapar. Elinde çok fazla alternatifi yok. Ama kendi etrafında yakınındaki birçok insanın bu işe bulaşıyor olmuş olması sana otomatik olarak mecburi bir çevre temizliğini getirir. Ve ben çok açık bir şekilde söylüyorum. Bakanlar Kurulu dahil, MYK, MKYK dahil. Bunun olabilitesi her neyse. AK Parti'de soruşturma sonrasında taşların yerinden oynaması gerektiği kanaatindeyim. Önemli bir ya da özellikle bir şahıs hedefim var mı? Zinhar yok. Yani adalet de orada, Adalet Bakanı da orada, mahkemeler de orada, emniyet de orada, doğru mu? MASAK da orada, herkes orada. Ama bununla alakalı ülkeyi yanı başınızda size yakın olarak koruma kalkanı alarak ülkeyi dolandırmaya çalışan, bu kadar yüklü paraları şu ana kadar çoktan yurt dışına kaçıran, altta kalanın canı çıksın misali önceden haber alıp operasyonu yapan, sonrasında da hiçbir şey yokmuş gibi kenarda bekleyen herkes için bu iş geçerli. Yani size çok yakın olabilir. Sizden çok uzak olabilir. Fatma Betül Sayın Kaya da suçluysa, Hayati Yazıcı'nın oğlu da suçluysa, yarın bir gün Allah esirgesin Bakanlar Kurulu'ndaki A şahsı, bakan yardımcılarından B, C, D şahsı da suçluysa.
10: Eski ekonomi bakanının da parası içeride kalmış ya, milyon milyon. Nihat Zeybekçi.
8: Hayırlı olsun.
10: Çıkamamış.
8: Bu affedilebilir bir hadise. Demek ki tüy almamış diye bakıyor.
10: Tüyü tam zamanında.
8: Fonun dibini bulamayanlar, fon dip yapamayanlar onlar yani. Dibini bulsalar çıkacaklardı. Ama işte bazen de o para hırsı yenilmez bir hırs. Kumar da öyledir. Yani o hırsa büründüğünde insanın gözü bazen görmez bak, ne kadar kazanıp kaybettiğini.
10: Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bundan haberi olsa idi. Velev ki. Olduğunu zaten zannetmiyorum
8: ben
10: da.
8: Ben de zannetmiyorum.
10: Fatma Betül Sayın daha yeni, daha kaç gün önce, 2-3 hafta önce Birleşmiş Milletler Amerika'ya gider ekibin içinde ve başında olan kişiydi.
8: Evet.
10: Haber olmuş olsa operasyonları, bu yolsuzluğu yanına götürür mü? En basitinde. Çok basit bir cümle.
8: Valla ben haber olduğu kanaatinde değilim. Ama sorun şu. Yanınızda bu kadar operasyon dönüyorken habersizseniz düşmanı dışarıda aramayın. Sizin rakibiniz, düşmanınız size zarar verecek kısım Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ya da başka bir X şahıs filan değil. Yanınızdakiler. Doğru mu? İçeriden delinmiş kapı. Kapı kilit tutmuyor. Şimdi o zaman bu bakış açısını değiştirmesi lazım. Bunu sadece Cumhurbaşkanımız için söylemiyorum. Ben buradaki siyasiler için de aynısını söylüyorum. Şimdi X yaz, Y yaz. Çok bildiğimiz için ve hani şehrin o alanındaki yönetimi sağladığı olduğu için Memduh Büyükkılıç'ı örnek olarak alalım. Memduh Büyükkılıç'ın haber olmadan aşağıda bir şey dönüyor mudur? Kesin dönüyordur. Bak dönüyor olabilir demiyorum. Kesin dönüyordur. Çünkü yapı büyüyor. Yapı büyüdüğü için habersiz olarak geçilen yerlere eğer doğru denetleme yapamazsanız yarın hırsız diye sizin adınız çıkar. Bunu Memduh Bey tenzih ederek söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın, varsa da yoksa da. Ama biz bunu daha önce de konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin operasyon yapılırken burada bir şey var diyorsak bu tarafta olma ihtimali çok yüksek. Çünkü hangi veriler? Aynı belediyecilik mantığı. Şimdi çalsın mı çırpsın mı ya haramla işimiz yok. Hakkıyla şu işi yapalım demek bir yerde. Aşağı tarafta yanınızda siyaseten yanınızdaki birilerinin istediği taşı istediği yerden oynatması ve cebine rant elde etmesi başka bir yerde. Görebiliyorsanız ve bunu denetleyebiliyorsanız problem yok. Şimdi onun için aslında o deyim çok önemli. Farenin geçtiği yerden fil de geçer. Şimdi biz Memduh Bey'e çok yakınız misalen diyorum. Yani belediye başkanına çok yakınız. Biz bir töhmet altında böyle belediye başkanına çok yakınız. Gidiyoruz. Abi benim şurada şu arsanın yani çok da önemli değil ama bu bizim için işte dede mirası şu oldu bu oldu diye başlıyoruz. Ya neyse yapın diye başladı ya geçmiş olsun. Herkes aynı yolu kullanıyor. Herkes aynı yolu kullanıyor. Yani bir sefer ihalenin içerisinden doğrudan temin içerisinden şunu da şurayı ödesek mi diye başladınız ya. Tamam neyse halledin onu diyor adam. Gözünü kapatıyor. Arkadaki tüm dosyalar böyle dönüyor. Çünkü bir sefer yol oldu bu. Bir sefer izin verdi. Bir sefer olabilitesi oldu. Bunun için şehirde de siyasetin, bürokrasinin içinde bulunduğu yeri çok iyi kontrol etmesi lazım. Koskoca Recep Tayyip Erdoğan en yakınında ekip. Yani en yakının bir dışarısıdır belki de yani en dibi değildir, mahremi değildir belki ama bir dışarısı. Bu ekip tarafından bu hale düşürülebiliyorsa siz kendinize oturun bir düşünün. Şimdi orada milyar dolarlar var, yani trilyonluk paralar var, üf be diyorsunuz. Yanlış anlamayın 100 liraya bu memlekette kulağını deldirecek çok adam var. Bu tamah meselesi. Şimdi adam trilyonlar üzerinde kurgu yapıyor. Bizim siyasiler o 3-5-10 milyonluk siyasiler demeyeyim bizim aradaki Arafçılar 3-5-10 milyonluk plan yapıyor. Bu da bunun için büyük para. Bu da tatlı su balığı yani. Bunun bir tuzu bu kadar. O büyük denizde oynuyor. Hani yok canım olmaz filan demeyin. Yarın bir gün başımıza çıkarsa herkes bir yanına etrafına çevresine bir baksın. Ve kuralı kural gibi uygulayalım. Doğru mu? Bu kuralsa, bu bunun yapılmayacaksa bu herkes için geçerli olacak. Denetimi de buna uygun olacak. Neyse şimdilik görmeyelim diye başladığınız hikayede bu laf ağzınızdan bir kez çıksın yetiyor. Arka tarafta kimin ne yaptığı belli olmuyor. Efendim dün 5 tane deprem yaşadık. Sıralı aslında 4. Gece yarısında bir tane de sonra 5 oldu. İlginç bir gündü. Dün bunlar yaşanırken hatta ofisteydim ufak bir uğramıştım. Çocuklar kısmen da benden daha hızlı hissetmiş. Ben sadece üçüncü o 5.2 olanı hissettim. Lamba sallandığı için ya ne oluyor dedim. Ki ofisimiz 3 katlı olduğu için biz o anlamda bir miktar daha rahat oluyoruz. Yani şeyi rahatlatıyoruz. Hissetmeyi rahatlatıyoruz ama üst üste deprem fırtınası diyebileceğimiz bir kısım vardı. Naci Görür açıklamaları tazelemiş. Demiş. Yani Adana'ya ve Körfez'e doğru giden bir deprem kırılımı var demiş. Uzmanların her birisi başka bir noktadan bir şey söylüyor. Tabii bu dönemin deprem hadisesinin en önemli hadisesi şu. Kimseye panik vermeyelim diye hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Yani sakin, geçti, zarar ziyan yok. Herkes evine gidebilir. Tabii ki evinde olsun. Ama bize yeniden bir hatırlattı bunca zaman sonra. Çok olmadan hemen yanı başımıza bizi de titreterek bir şey var burada bak bir şey geliyor dedi. Gün itibariyle. Pardon ne dönüyor? Sabah saatlerinde bir daha olmuş. Özür diliyorum. 3.5. 2 saat önce 3.5 şiddetinde. 6 saat önce 4.1 şiddetinde olmuş. Sayınbeyli Adana. Üst üste devam ediyor. 5.2'miz var. 11 saat öncesinde 4.3'ümüz var. 4.4'ümüz var. 17 saat öncesinde 5.2'miz var. Onun öncesinde 4.8, 4.9'umuz var. Müthiş. 1, 2, 3, 4... gitti. 5-6 toplam 6 tane 24 saat içerisinde 4'ün üzerinde 6 tane depremle Sayınbeyli bölgesinden karşı karşıyayız. Geçmiş olsun diyelim efendim. Yani memlekete de Adana'ya da geçmiş olsun. Ama daha büyüğü vardır yoktur ben bunu bilemem. Bunun uzmanı da değilim. Bunun uzmanı gibi ahkam kesenleri de sevmiyorum. Bunu bir tarafa bırakalım. Bu depremin uzmanları var. Bugüne kadar söyledikleri konusunda evet adam haklıymış dediğimiz insanlar var. Bir dönemki rahmetli deprem dedemiz vardı mesela, o da öyleydi. İnsanları eğitmek için ömrünü verdi o iki büklüm haliyle. Ve bize şu an itibariyle düşen aslında başka şeyleri de bir mantıkta görmek ve algılamak. Çünkü bu deprem devam ettiği sürece, depremin akışı devam ettiği sürece biz de tetikte tutması gereken hadiseler var. Şimdi daha önce de konuştuk Yaracığım. Dün oturduğum yerde bakarken, hatta sen de otururken, şöyle koca koca binalara bakıyorum. Tepemizdeki binalara bakıyorum. Hakikaten insanlığa yapılmış en büyük ihanetlerden bir tanesi. Allah-u Teala ister inanın ister inanmayın ama yani ister doğanın kanunu deyin, ister Allah böyle yaratmış deyin. Allah-u Teala bu dünyayı ve bu yeryüzünü yaratırken ya da size bu süreci oluştururken sizden bağımsız olarak rutin depremleri yüz binlerce yıldır çalıştırıyor. Yani bu tektonik hareketler, bu tabakalar yerinden oynuyor ve devam ediyor. Mesela bu yağışlar siz yokken de, siz hiç yokken de ve siz olduktan, siz öldükten sonra da muhtemelen eğer kıyamet kopmazsa devam edecek. Yağmur devam ediyor, deprem devam ediyor, sel devam ediyor, afet devam ediyor, heyelan devam ediyor, orman yangını devam ediyor. Bak bunların her birisi var. Ve 1000 yıllık, 5000 yıllık, 10000 yıllık veriye bakmış olduğunuz zaman bölgeler mutlaka hareketlenmiş. Mesela bize şöyle inandırdılar. Efendim Kayseri deprem bölgesinde riskli bölge değil. Allah Allah. Mesela Koramaz Vadisi bir deprem yarı. Tavlusun Vadisi bir deprem yarı. Depremde yarılmış ve yarıldıktan sonra karşımıza çıkan tablo bu. Hani Maraş depreminde bakıyoruz ya. Efendim burada bak bu kadar ya. Kocaman. Kocaman bir deprem yarı oluşmuş ortaya. Şimdi sen onun sonrasında diyorsun ki efendim biz depremle alakalı, yok canım ne alakası var ya, hani biz problem yok değil kardeşim. Ve biz tüm bunlara rağmen ısrarla ve inatla koca koca yapılar yapmaya, hatta fay hatlarının üzerinde bulunan yerlerin haritalarını körleyip bunları yok sayıp, bunlar güvenli alan, yok canım bir şey yok. Biz bölgeleme bölgeleme yaptık ama işin hikayesi oldu. Bak şimdi mikro bölgeleme yaparak tonla iş yapacaktık. Şu an herkes her yer inşaat yapılabilir halde. Fay hattı nerede biz daha doğru düzgün bilmiyoruz. Çünkü saça göre tarak bulduk, uzmanını bulduk, tamam yapıştırdık geçti. Şu an yapıyoruz. Koca koca binalar yapıyoruz. Binlerce konut üreterek yeniden sil baştan başlıyoruz. Memlekette alan mı yoktu, arsa mı yoktu, arazi mi yoktu? Kayanın taşın üzerinde tarım yapıyorduk, tarım alanına mı kıyamadık bilmiyorum. Ama biz kendi kendimize yaptığımız en büyük ihanetlerden birisini bu olarak görüyorum. Şimdi vatandaş şöyle diyor. Ama efendim diyor, yeni deprem yönetmeliğine göre yapıldı bizim bina. Tamam mı? Haklısınız. Deprem yönetmeliği kaçı kapsıyor? Müteahhitiniz iyi yaptı. Deprem yönetmeliği istediğiniz gibi çok uzun sürmedi deprem vesaire. 6, 7 buraya kadar kurtardı. 8 olursa ne yapacaksınız?
10: Takdir ilahi mi diyecekler? Bir. Buyurun. Bir de ilave yapayım. Şöyle bir söylem var ya, efendim sağlam yaptıktan sonra denizin bile, ortasına bile 50 katlı bina dikilir.
8: İnşaat mühendislerimizin
10: meşhur sözü. Ve hey aklı evvel.
8: Dur, onlar inşaat mühendislerinin ortak jargonu çünkü, yapma.
10: Ben başka bir şeyden söylüyorum.
8: Peki tamam.
10: Ve hey aklı evvel. Hatay'da Maraş'ta 2 sene önce yapılmış ve kalıp halinde devrilip içinde yüzlerce insanın öldüğü binalar da vardı. Hani deprem yönetmeliğine göre yapıldı. Bina yeni.
8: Evet.
10: Kalıp halinde döküldü gitti. Ne oldu? Bir, o kirişlerin bağlantılarını bile yapmamışlar. Temelle binanın bağlantısı yok. O lanet olası denetleme ekibi işini yapmamış. Lanet olası belediyenin imarındaki 5 para etmez adamlar görevini yapmamış, denetlememiş sahada.
8: Hı hı.
10: Yüzlerce insanın hayatına. Sadece bundan dolayı diyorum, hatta binlerce insanın hayatına mal. Hani denizin ortasına yapıyordun? Hani sağlam yapıyordun? Yapmamışsın. Denetlememişsin. Biraz önce SPK'da konuştuğumuz mevzu, asıl sıkıntımız denetleme demedik mi? İnşaatta denetleme var mı? Adam Diyarbakır'da 3 yıl olmuş mahkemeye verili. Bak bu binanın altında tadilat var, kolon kesme var. Avukat, adam öldü. Bina üstüne yıkıldı. Sebep? Kolon kesme. Ne oldu? Niye bizim mahkemelerimiz 3 sene sürüyor? En basit bir mahkeme. Bir tane bilir.

0: Bir, toplumsal yaşam için iyi değil. Komşuluk ilişkileri için iyi değil. İnsanların huzuru, rahatı, mutluluğu için iyi değil. Topluma o enerjiyi vermek için iyi değil. Koca koca alametler yapıyorsun. Gölgesi, güneşi, tozu, çiçeği, böceği, her biri bir problem. Şimdi burada da bir rant var mı yıllara sahip? Yıllardır rant var. Yani düşünsene, dedenden babandan 2000 metrekare güzel bir yerde ev kalmış. Ondan sonra bir yapıyor müteahhit, geliyor. Diyor ki %50 ile anlaşalım, %45 ile anlaşalım, %60 ile anlaşalım yerine göre. Güzel. Bir anda 30 tane dairen oldu.
1: Zengin oluyorsun bir anda.
0: Nasıl ya? Bir tane epitop, şurada bir tane tarlam vardı. 30 dairem oldu. Evet. Şimdi bu rant o kadar güzel ki. Arsa sahibine güzel. Müteahhite güzel. Belediye şerefiyesinin payını, hakkını alıyor, buna güzel. Vergisi buna göre çıkıyor, buna güzel. Herkes mutlu. Mutsuz olan ne? Ölünce insanlar. Veya ölünce insanların arkasından bakanlar. Bu kadar geniş ovaların bulunduğu bir yerde biz hala ısrarla bu mevzuatta gidiyorsak burada bir sıkıntı var. Ahmet Davutoğlu o zaman, hatırlıyor musun, başbakan olduğunda yatay mimari diye ilk çıkışı o yapmıştı. O zaman başlamıştı o hikaye. Sonrası gelecek diye çok heveslendik. Bir tık geldi. Çok yükseklerden bir tık indirdi. Ankara'ya bak. Ankara deprem olarak Kayseri'den bir tık daha rahat bir yer. Bak, bir tık daha rahat bir yer, az riskli. Adamlar 3 kat 4 katta işi bitirmiş. Yeni bina yapmış, onu da 4 katlı 5 katlı yapmış. Bizim buraya bakıyorsun, dümdüz ovadayız. Zeminde sıvılaşma var. Alanda bozulma var. Otopark problemi var. Çıkmışız 8, 10, 12, 15, 30 gitmişiz ya. Gittikçe gidiyoruz.
1: Açıkta 100 bursalar her biri 30 kat olacak.
0: Çok rahat. Ya çok rahat. Gibi, İzin ver yeter.
1: Vallahi billahi. Şu yüksek kat vatana, millete, Kayseri'ye, Türkiye'ye ihanet ya. Vallahi ihanet ya.
0: Şimdi ne bugüne kadar ya, bak, ne gerek bugüne var? Kadar ki olanı bugün itibariyle yeni ruhsat alımını durdurabilsek ve bundan sonra düşük katlı yapmaya başlıyoruz desek, bu dokunun yok olması en az 50 yıl.
1: Minimum.
0: Bugün başlasın.
1: Minimum.
0: Ama şu bir ihtimal sevgili arkadaşlar. Şimdi şu an itibariyle memleket şartlarında en ucuz daire sıfır tazeden bahsediyor. 3,5-4 milyondan başlıyor. 10-15 milyona kadar daire var. Doğru mu Ali'cim? Var. Sıfırdan bahsediyorum. Hani tamam. İkinci elde düşüktür. 1 milyona da vardır. Ben başka ondan bahsetmiyorum. Şimdi Allah rızası için şöyle düşünün. 30-50-100 metrekare bahçesi, 100 metrekare oturumuyla bir ev bize yeter mi?
1: Fazlasıyla yeter.
0: 100 metrekare çok iyi bir alan. Normal bir aile yaşantısı.
1: Biz onu sonra sundurmayla 150'ye çıkarırız sonra.
0: 100 metre, 150 metrekare önünde bahçesi olan, yani domatesini, biberini ekebileceğin, köpeğin varsa bakabileceğin, hiçbir şey yoksa bir mangalını yakabileceğin.
1: Bir tane tavuk atarsın.
0: Bir alan. 100-150 metrekare toplam arsayla sen bu işi çözebiliyorsun. Hadi 200 metrekare de. Memleketin her yeri müsait. TOKİ gidiyor Mimar Sinan'ın tepesine ev yapıyor. TOKİ'ye sıraya giriyor insanlar. Sen bunu yap bakalım, oraya hayat geliyor mu gelmiyor
1: niye
0: mu?
1: Niye TOKİ'den
0: yap? Altyapısını yap. Etrafını çevir, düzenle. Bırak insanlar gitsin. Tomarza'ya da gider bu insanlar.
1: Tabii.
0: Şimdi bakın, şuradan Talas'tan organizeye gitmeyle Tomarza'dan organizeye gitmenin arasında 10 dakika falan oynuyor. Eğer yolu doğru yaparsan bu daha rahat hale geliyor. Oraya raylı sistemi götürürsen, otobüsü götürürsen daha rahat olur. Bu sadece Kayseri üzerinde konuşuyoruz, buralı olduğumuz için. Türkiye'nin her yerinde aynı durum. Ya müsaade edin, insanlar tek katlı, iki katlı yaşamlarda bir nefes alsınlar. Dışarı yani bak, deprem dönemini hatırla. Pandemi döneminde başladı bu hikaye. Yani o yatay yaşama ne zaman geçeceğiz hikayesi. Hatırlıyorsun değil mi? Binalarda hapishane hayatı gibi kaldık. Bak pandemide de böyle kaldık. Pandemide ne patladı? Bahçeli evlerin satışı patladı. Depremle tavan yaptı. Pandeminin başı nere, sonu nere? Bak pandemiden bu tarafa katsayılara bir bak. E tamam, müsaade edin insanlar bunu yapsınlar. Gitsinler bir tık uzağında, bir tık rahatında bu yaşamı kursunlar, ne olur. İçerideki arsalar daha değerini buldu mu bulmadı mı bilmiyoruz. Bunu yıllardır, pandemiden bu tarafa yıllardır söylüyorum. Yüzlerine de söyledim, her birine ayrı ayrı da söyledim. Şu an itibariyle yeniden tekrar ediyorum. İncesu'da, Bünyan'da, Tomarza'da misal veriyorum, Hacılar'da. Müsait olan alanları 100'er 200'er metrekarelik bahçeli nizam haline getirip, villa parselinden bahsetmiyorum bakın. Bu kısım çok önemli Halil'cim, sana da söylüyorum. Niye villa parselinden bahsetmiyorum? Villa parseli dediğimiz zaman arsa maliyeti 1,5-2 milyondan başlıyor, 3,5-4 milyonu buluyor. Bundan bahsetmiyorum. Taşlık, tarım arazisi olmayan, tarla vasfı kıvamında görünen bir sürü arsamız var. Bugün itibariyle metrekaresini 10 liraya 20 liraya aldığınız, anladın mı? Yani rakamları farazi söylüyorum. 1000 metrekareye aldığınızda 100 bin lira para verdiğiniz yerlerden, 200 bin lira para verdiğiniz yerlerden bahsediyorum. Bu alanlar var. Gelin bu alanları düzeltin dedik. Belediye

0: Bu işi yanlış anladı. Şimdi İncesu tarafında bunu çok fazla görüyoruz son dönemde. Villa parseli satıyoruz. Ne oldu? İşte o hamurcunun vesaire o taraflarda iş villa parseline döndü. Yani orada 100 bin lira, 200 bin liraya bugün itibariyle arsası, 200-300 bin lira, 400 bin liraya üstüyle 500'e 1 milyona insanların ev alabileceği noktalar artık villa parseli oldu. Bir şu açlığımızdan vazgeçecek çok şeyi çözeceğiz. Gerçekten çok şeyi çözeceğiz. Kusuruma bakmayın, lafım çok muayyer. Biz fon krizinde yaşadığımız o büyük vurgun var ya, bu da küçük vurgun. Çünkü niye? Orada arsaya alınmış, daha önce düzenlenmiş 100 bin liraya arsa almışsın. Üzerine 10 tane parsel eklemişsin. Tanesi 1 milyondan 10 milyon ediyor. Güzel para değil mi Halicim?
1: Çok güzel para.
0: Güzel para. Hani foncular kadar akıllı değiller bunlar ama güzel para. Şimdi bu hikayeyle gittiğimizde yanılıyoruz, daralıyoruz. Bunun için de ben yereldeki yöneticilerden bir kahramanlık beklemiyorum, açık söyleyeyim. Yereldeki hiçbir yönetici bu kahramanlığı yapacak güçte değil. Varsayalım ki dedi ki Memduh Bey yarın biz bunu Ahmet Bey dedi, Palancıoğlu dedi, Mustafa Yalçın dedi, Bilal Bey dedi, bak hiç fark etmiyor. Ben bunu yapmaya karar verdim dedi. Rant çevresi rahat bırakmaz ki. Külliyenin, çok özür diliyorum, külliyenin önüne gidip bizim işimizi ekmeğimizle oynuyor, bizi mahvediyor, şehrin içinden geçiyor. Bunda şu ahlaksızlık var, bu zaten FETÖ'cüydü demezlerse hiçbir şey bilmiyorum. Niye? Rant daha büyük. Sen şöyle mi zannediyoruz yani memlekette herkes memleket hakkı için çalışıyor falan. Yap da göreyim. Bir elini at adamın rantına. Mesela bir fabrikada neler oluyor kardeşim, bu kadar zarar niye diye bir tane konuş da bak bakayım etrafın arkanın önüne kim geçiyor. Hangi siyasi partilerden hangi tepkiyi alıyorsun? Bunun için Cumhurbaşkanı etrafını temizlerken bizleri atlasın. Deprem konusunda da bunu söylüyorum. Bize şunu çıkartacak. Diyecek ki şehrin katsayısı ortalaması kaç? 8,6. Doğru mu Aracığım? 3 yılın içerisinde 4 nokta bir küsüre misal veriyorum ortalama. Buna düşeceksin kardeşim. Nasıl düşeceksin? Onları yıkamayacağına göre yeni yapılanların hepsini aşağı katta yapacaksın. Yeşil alan diye bir mesela şey var. Yürürlükte olan bir alan var. Nedir bu? Sen buradaki yeşil alanı kapattığında buna yakın mesafede yeşil alan açmak zorundasın. Bu vatandaşın hakkı diyor. Şimdi ben kat hakkından da bahsediyorum. Buraya verdin mi 10 katlıyı? 10 katlıyı verdin. 2 kilometre çap içerisinde bunu düzelteceksin. 5 kilometre çap içerisinde bunu düzelteceksin. Yeni yapacağını buna uygun yapacaksın. Şehirde buna uygun yapacaksın. 1000 tane konuta bugün itibariyle erkilet yolunda izin verdin mi 1100 tane konuta? Projesi vardır, imarı vardır bundan bahsetmiyorum. Düşmanım da değiller. Ama 1100 konuta sen burada izin verdiysen bu alanı rahatlatacak başka bir şeye ihtiyacın var. Trafiği patlat, şehri patlat, hava kirliliğini patlat, insan karbon ayak izini her şeyini patlat ama küçük yapıya geçince efendim veremiyoruz. Çözüm merkezde. Yoksa
1: Çünkü
0: biz
1: orada,
0: yereldekilerle yapamayız bunu
1: çünkü
0: kardeşim.
1: orada rant yok. Orada para yok.
0: Evet.
1: Kazanamıyor. Yeşil alan yeşil alan. Ya sen müstakil yaşama gittiğin zaman zaten her yer yeşil alan oluyor. Benim bahçemde 40 tane ağaç var ya. Kimi aldı? Kim ekti? Ben ektim. Ben bakıyorum. Al
0: Evet.
1: sana yeşil alan. Çayır çimenini ben yapıyorum. Al sana yeşil alan. Belediye sonra yeşil alan diyor. Sonra onu da imara ayrıca 5 sene 10 sene sonra da tekrar başka bir şey yapıyor. Yine söylüyorum. Yüksek kat vatana ihanettir. Yazıktır, günahtır bu insanlara. Bak biraz önce yayına gelmeden önce şöyle bir haberlere bakarken İstanbul'da bir kadın 6 Şubat Rabbim beterinden esirgesin, tekrarından esirgesin. 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da diyor ki panik atak başlıyor. Bak bende de vardı. Ben 3 ay evime giremedim.
0: Doğru.
1: Dün bir cenazemiz vardı. 4. katta depremi hissettim. Nabzım 140'a çıktı bir anda. Panik yaptım. Nefes alamadığımı hissettim. Kadında da 6 Şubat depreminden sonraki hissetmediği halde İstanbul'da korkudan İstanbul'u terk ediyor. Eskişehir, aslen Eskişehirli kökeni gidiyor oradan köyden küçük bir yer alıyor, küçük bir ev ve yaşamını orada devam ettiriyor. Ve kadın diyor ki bende panik atak vardı, şu vardı, bu vardı. Hiçbiri kalmadı diyor. Al sana en
0: Rahat rahat
1: basitinden
0: yaşam.
1: rahat bir yaşam. Dün ben 4. katta hissettim depremi. Eşimi aradım. Deprem mi? O ne? Ne oldu ki diyor. Niye? Zemin katta. E o zaman bak olay sadece yıkılmak deprem değil. Müstakil yaşam o eski özlediğimiz mahalle kültürünü sen müstakil yaşamla sağlarsın. Ya ben Talas'ta 11 sene oturdum yan dairemdeki komşumu görmedim. Üst katımda kim oturuyor? Vallahi görmedim. Yüzünü bile görmedim. 11 sene. Ondan sonra biz binalarında ölen kişilerin 3 ay sonra kokmuş cesediyle haberdar oluyoruz insanlardan.
0: Evet.
1: O zaman müstakil yaşama dönersen çocuklara Hayvan sevgisini de aşılarsın. Konu komşu da yaparsın. Fatih komşum işi rast gelsin. Arıyor. Halil abi kaçta çıkıyorum? Şu saatte. Direkt gel. Bir bakıyorum ki işi gücü rast gelsin. Mangal hazırlamış ya da semaveri koymuş. Hadi. Bak sen bunu apartmanda yapabilir misin? Komşu komşunun çocuğunu denetliyor değil mi? Biz hep küçüklüğümüzde konuşuyorduk. Niye küçüklüğümüzde Mustafa hepimiz müstakil yaşamdaydık bir şekilde. Apartmanla yataydan dikeye doğru geçtik. Apartmanla yüksektik. Kimsenin kimseden haberdar olmadığı.
0: Biz apartmanda şunu da kaçırdık Halil. Mesela Azerbaycan'a gittiğimde Bakü'de bunu görmüştüm. Amerika'da da durum öyle. Apartmanlar sefil hayatın, banliyö hayatının yaşandığı yerler normalde.
1: Tabii ki.
0: Bu ülkeler bu kısımlardan geçmiş. Bizde apartmanlar dönemi itibariyle asansör ve kalorifere, önce kalorifere sonra asansöre, sobadan kurtulmak ve sonra asansöre kavuşmak adına bir lüks olarak görmüş o zaman. Kurtuluş ev kadını tarafından. Düşünsene hani kalorifer var. Yani soba yakmayacağım, odun kömür. Şimdi bakıyorsun her yerde doğalgaz var.
1: Argıncık hariç.
0: Şimdi bizim apartmanlarımızın tamamı şu an itibariyle aslında banyo yaptı. Mesela Alparslan Mahallesi. Misal bir Köşk Mahallesi. Doğru mu?
1: Zenginler
0: Yıldırım atıyordu. Beyazıt. Ya öyle. Ya hala öyle. Hala oturmaya devam ediyor. Ama burası bir hangar yalan. Bu bizim için de geçerli. Şimdi Sayın Şahin Ülker demiş ki kentsel dönüşüm adı altında bir belediye 3 katı 15 kata çeviriyor. Evet bunu ne yazık ki yaşıyoruz. 3 hatta tek kat 15 kata çevirdiğimiz yerler var. Bir kat. Yani şurada bir katlık bir tane virane ev var. Tamam içinde oturanlar var. Efendim diyor buraya kentsel dönüşüm geldi. Alanı düzelteceğiz. Tabii ki düzeltelim. Tabii ki canım virane yer kalmasın, altyapısını sağlayalım, insanlara insancı yaşam verelim, ama bir katı yıkıp 8 kat 10 kat vermek de bir abes değil mi? Bir kat. Yani adamın orada bir göz gece kondusu var, 3 göz gece kondusu var mesela, avlu yapmış, bahçe. Yıkın burayı, tamam yıkalım, 10 katlı geldi, 8 katlı geldi, bunu tüm belediyeler için söylüyorum. Herkes üzerine alınabilir. Buradan rant devşirebiliyor muyuz? Devşiriyoruz. Bunları satıp bütçeye pay yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Mesela dedik ki biz bunlardan rezerv alan çıkartalım. İşte çıkartırsak. Niye rezerv alan lazım? İşte atıyorum Battalgazi'dekini alacağız mahrumlara, mahrumlardakini alacağız buraya, buradakini alacağız buraya, yer değiştirelim diye. Şimdi Şahin Bey demiş ki paraşüt alanı yanındaki park alanının villa parseline dönüştürülmesiyle ilgili mücadelemiz devam ediyor. Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ısrarla Deliçay'ın yanındaki park alanını villa parseline dönüştürmek istiyor. Yasal süreç devam ediyor. En son olarak mahkemeye de gireceğiz. Şimdi hikayeyi Sayın Ülker'den de dinlemek lazım aslında. Yani belediyenin kendisine ait bir park alanını villa parseline çevirme ısrarı ancak belediyenin bütçe ısrarı veya bütçe ihtiyacı sebebiyle olur. Doğru mu? Yoksa niye istesin ki? Hadi benim kendi arsam olmuş olsa, benim arsam kardeşim yeşil alana gidiyordu. Yeşil alana gitmesin de burası böyle olsun diye ısrar ederim. Sonuç alamam ama ısrar ederim. Çünkü meclise geldiğinde oradaki meclisteki encümendeki raporu sunduğumuz yerdeki herkesin gönlünü etmeye çalışmak, onların partilerine yardım edin. Yani yapa o iş zor. Ama belediyenin kendisine ait alanın, park alanının villa parseline dönüşme talebi sadece para ihtiyacıdır. Bu para ihtiyacını başka yerlerden çözmek mümkün. Evet villa, evet yatay yaşam, ama bir taraftan da gelir gider durumuna da belki bu anlamda bir tık daha fazla bakmak söyle, lazım.
1: Buyur ufak kötü. Bir araya gireyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde müstakil yaşam, bir ya da iki katlı yaşam oranı, tüm ABD için söylüyorum, %88 müstakil yaşam.
0: Güzel. Peki,
1: ABD'de böyle de, dedik ki ABD kocaman ülke. Avrupa'da nasıl? Biz emsaldekiler. İrlanda. Tek katlı evlerde yaşam oranı %90. Nüfusun %90'ı tek katlı evlerde yaşıyor. Hollanda. Nüfusun %77'si Hollanda tipi dediğimiz bir ya da iki katlı evlerde yaşıyor. Belçika. %77. Hırvatistan. %76. Diye böyle gidiyor. Tüm Avrupa'nın genelinde o küçük küçük minnacık
0: Türkiye'de
1: ülkelerde.
0: Ne?
1: Ona da bakacağım. Toplamda %51 müstakil yaşam. Geldik.
0: Tüm Türkiye'ye. Avrupa için.
1: Tüm Avrupa'nın tamamı ki burada yaşamsal anlamında çok küçük olan ülkelerdeki o biraz önce banliyö dediğimiz oran yüksek. Mesela Moldova'da %20. %80 apartman. Moldova. Gibi. Türkiye'ye bakıyoruz.
0: Bizde de fena değildir ya.
1: Bilmiyorum, bakacağım.
0: Sen onu geliyor. Bulun. Geliyor mu? Peki.
1: Nedir? Geldi. Tahmin alayım mı senden ya? Bak ben de bu kadar olduğunu ben de beklemiyordum, şaşırdım.
0: Bilmem. Vallahi bilmiyorum. Dinleyelim.
1: Türkiye'de nüfusun yaklaşık %24'ü müstakil yaşar. Nüfusu apartman dairesi %56. Tekil apartman dairesi. Müstakil evlerde yaşayan %24. Site içinde yaşayanlar, bu büyük sitelerden bahsediyor, %17. Gece kondu veya sıvasız apartman diye geçen yerlerde %3. Lüks bina ve villalar %1.
0: Hayırlı olsun.
1: %24. Vallahi ben bu kadarını beklemiyordum. Şey ya, var mı da acaba 35-40 var mı diyordum.
0: Bunu %24. Bunu aynı
1: halimiz
0: yere...
1: işler acısı değil mi? Özür dilerim.
0: Tabii. Şimdi bunu zaten Kayseri üzerinde bunu daha önce çok fazla tartıştık. Herkes de tartıştı. Şu anda da aynı noktanın içindeyiz. Konu deprem. Ama konu insanlık. Şimdi başta da söyledim. Sen istiyorsan 50 katlı yap. İstiyorsan denizin üstüne yap. İstiyorsan bir katlı yap. Bu deprem oldu ve olmaya devam edecek. Çünkü dünyanın tüm tektonik hareketleri bunun üzerine kurulu. Kıtalar, ayrışmalar, doğa olayları. Bu var olan bir bilimsel gerçek. Yani sen gözünü kapattın diye karanlık olmuyor. Bu deprem olmaya devam edecek. Sen bu depreme nerede yakalanacağını ve nasıl yakalanacağını sen belirliyorsun. Hikaye 500 yıldır deprem olmamış diye başlıyorsa 501. yılında olabileceğini bilmen lazım. Şiddetine dair, yani sadece bilimsel uzmanlar, hani burada gerilim birikti, bu oluyor, bu kadar veri verebiliyor diyor. İstanbul depremi kaç yıldır konuşuyoruz? Hala konuşuyoruz mesela, doğru mu? Misal veriyorum. Yok ortada bir şey. Yarın olabilir. Allah. 50 yıl sonra olabilir. 100 yıl sonra olabilir. Bunu bilmiyoruz ama bir şekilde olacak. Ufak sarsıntılarla, daha az yıkımla ya da çok büyük sarsıntılarla gelebilir. Bu Kayseri için de geçerli. Ve insanlara biz şu algıyı verdik sürekli. Müteahhitinden, belediyesinden, kamusundan vesaire. Kayseri güvenli bölge. Nereye güvenli bölge ya?
1: Ne güvenli?
0: Nereye kim güvenli? Diyor güvenli? Yani yukarıdan şey aldın, sigorta fonundan kasko yaptırdın da haberimiz mi yok? Yarın olabilir. Korkutmak için söylemiyorum. Bu Adana için de geçerli, Maraş için de geçerli, Malatya için de geçerli. Bazı bölgeler daha, ya ama bizim bölgemiz de çok da rahat bir bölge değil. Zeminde sıvılaşma diyorsan var, fay hattı diyorsan var, birçok fayın birleşme yeri var. Yine söylüyorum ya, Koramaz Vadisi dediğim vadi bir fay kırığı kardeşim ya. Fay kırığı.
1: Tarihte de büyük yıkıcı depremlerde olmuş. En son 1835.
0: Aynen öyle.
1: Ya 8000 kişinin üzerinde kayıtlı, resmi rakamlara göre 8000 kişinin üzerinde ölüm var Kayseri'de. Ve işin ilginci, o tarihte Kayseri'de toplam 24.000 kişi yaşıyor. Nüfusun %30'u gitmiş ya. Ve daha da 1-2 katlı evler olmasına rağmen, o zamanki teknoloji, o zamanki hayat şartları.
0: Apartman yok.
1: Apartman yok. Şimdi, Allah esirgesin, bugün bir 7 üzerinde bir şiddetinde Kayseri'de bir deprem, Allah korusun, olsa ne olur ya? Maraş'tan farkımız kalmaz. Ben
0: hiç farkımız yok. Yani
1: Allah esirgesin.
0: Şimdi bunu söylerken abi diyor Argınca Fevzi Çakmak'a kafayı taktın diyor. Fevzi Çakmak 2 katlı 3 katlı, her birisi 40'ar 50'şer yıllık bir sürü binamız var. Vatandaşımız da şu an orada yaşıyor. Sahabi hala yaşıyor. Küçük Mustafa hala yaşıyor. Bunlar bina ve apartman olanlar. Bir şey olursa nasıl kurtaracaksınız buradaki insanları? Nasıl, bak 2-3 katlılardan bahsediyorum. Nasıl kurtaracaksınız buradaki insanları? Binalar eski. Bazı yeni binalardan da daha sağlamdır. Orada ayrı bir hadise. Onu evet, bilmiyoruz. Evet. Şimdi dönüyorsun. Geçen gün konuştuk. Zümrük Mahallesi, Yakut Mahallesi. Zemin sıvı. Bunu siz biliyorsunuz. Jetcraft dediniz vesaire dediniz. Oradan işte şey yapacağız dediniz. Kafara kazık çakacağız dediniz. Naci Görür burada geldiğinde dedi ki kazıyorsun da şey aşağıdaki 120 metre ise sıvılaşma nereye çakıyorsun dedi. Bunun dibe değmesi lazım dedi. Adamı taşlayacaktık az daha, yüzüne bakmadık. Ha, hikaye öyle. Şimdi herkes aynısını söylüyor. Biz diyor bir denizin üstüne bile inşaat yapabiliriz. Olur, yapın. Bir yapsanıza ya. Bir yapsanıza denize, toprağa değmeden. Aynı zaten yaptığınız denizin üstüne yapmak gibi. Denizin üstüne yapın bir, toprağa değmeden. Ne olacak bir beraber bakalım. Bu hikayeyi geçelim artık. Hadi geçtik bunu, güvenlik kısmını. Ya insani yaşam için buna hakkı yok mu insanlar? Bir komşusuna merhaba diyecek, bir toprağa ayak basacak hakkı yok mu? Şimdi... Bu yaşlı intiharları yaşanırken de aynısını söylemiştim. Hala aynısını söylüyorum. Belediye bloklarında sahabedeki insanları getirdiniz. Gidecek yeri olmayanlar gitti oraya oturdu. Kümesin içine şimdi tıkandı. Kötü bir yer mi? Değil. İyi bir yer mi? Hiç değil. Önünde bir parkı var mesela. Şimdi bu adam yarın kış geliyor. Dışarı çıkamayacak. Aşağıda kahvehane, kıraathane vesaire bir şey yok. Maksimum gidebileceği yer cami. Kadıncağız için bu şanslı yok. Gelmiş 70'ine, 80'ine, 90'ına. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Nereye sığınacak bu adam? Torun torba gelirse merhaba diyecek. Komşu kapısını çalarsa eskaza, ki komşuların hepsi çalışıyor. Bu insanları bırakın da bir mahalle yaşantısı seçsinler. Binaların içerisine hapsettik. Gönüllü hapishane değil mi kardeşim ya? Gönüllü olarak hapishaneye takıyorsun, bir de adam üstüne para veriyor. Neredesin? 12. katta oturuyorum. Allah Allah. Kaç göz oda? 1,5. Nefes? Balkon bile yok. Doğru düzgün. Elin saf. Şimdi insanlara bunu reva görüyoruz. Daha fazla üstüne çıkmak için mücadele ediyoruz. Allah'tan böyle arada bir Rabbim hatırlatıyor depremlerini filan da. Biz artık çok çıkmayacağız diyoruz. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, hükümet, vatandaş buna karar verecektir. Diyecekler ki yemişim rantını. Can gittikten sonra kazandığım paranın bir anlamı yok. Kefenin de cebi yok. O zaman ne yapacağız? Bir katlı, iki katlı, maksimum üç katlı. Yatay mimari, ucuz, şehri genişleten. Bu sayede işte bir yerde cart diye kütür kütür trafiğin olmadığı, alternatif güzergahların, alternatif şehirlerin oluştuğu, nefes alınabilecek alanlar, dikelim ağaçlarımızı. 3 sene, 5 sene, 10 sene sürsün, büyüsünler. O sokaklarda beraber yürüyelim. Ve insanlar yaşlılığında, rahatlığında, gençliğinde. Bugün Ankara'da sen de mi gördük bilmiyorum. Bir balkona dikkat etmiştik, hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Serpil de söylemişti. Ya bir yaşlı teyzem gelmiş 80'de. Eski binası 3 katlı, Allah var. Kendine çok güzel bak. Ya bu bile zul ya. O yaşa gelmiş ve yapacak hiçbir şey yok. Çünkü şehir olmuş artık. Ve biz bu şehrin içerisinde insanlara yaşam hakkı verdiğimizi düşünüyoruz. Niye? 3 kuruş para kazandılar, 3 kuruş kira ödemiyorlar diye. Önümüzde bir deprem gerçeği var Halicim. Bu deprem gerçeğinden çıkabilmek için bizim bu hikayeyi sil baştan inşa etmemiz lazım. Bunu özellikle Kayseri'den başlamamız lazım. Çünkü Kayseri risk haritasının tepesinde. Deprem olarak mı? Hayır. Katsayısı olarak. En fazla abarttığımız, en fazla gözün çıkarttığımız işlerden biriydi. Tüm Türkiye'ye şerefiyenin ne demek olduğunu öğrettik biz burada. Tüm Türkiye'ye yeşil alan nasıl konut alanına çevriliyor öğrettik. Tüm Türkiye'ye iş işten geçtikten sonra ya önce içeridekiler bitsin de sonra dışarıya bakarız öğrettik. Bu kadar geniş coğrafyanın içerisinde coğrafyanın %5'i bile etmeyecek bir merkezde sıkıştığımızı öğrettik. Kayseri coğrafyasına baktığında %5'i bile etmeyecek bir merkezde sıkıştık. Mesela Talas'a diyorsun, Talas'ta yer kalmadı diyor. Ulan memleket bizim ya. Koca bir memlekette Talas'a gittiğinde ana yurdun tepesine kadar, dağına kadar, doğru mu Halicim? Yer kalmadı diyoruz. Ben yapmadım bunu, siz yaptınız. Siz ve sizin zihniyetinizde bakanlar yaptı. Bu kadar insanı tıkış tıkış etmenin bir anlamı var mıydı? Oturun şimdi kendiniz cevap verin. Bugün bir felaket yok ve bundan bahsetmiyoruz. Ama yarın olmayacağıyla alakalı hiçbir fikriniz yok.
1: Ve ne gerek var ya? Hepsini öğrenelim size. Sabahtan beri konuştuğumuz konu. Aynen. İşin hem güvenlik hem de sosyal tarafı var. Ya Allah esirgesin. Talas'ta olsan, Talas'ın herhangi bir yerinde bir deprem anında evde kalmak dışarıda olmaktan daha güvenli diyebiliriz. Niye? Sen caddede olduğun zaman kaçacak hiçbir yerin, her tarafın bina, 15 evet, katlı binalar dikmişse kaçacak yerin yok. O binaların hepsi senin tepene inecek.
0: Aynen öyle.
1: Dışarıda olman seni kurtarmayacak. Allah korusun. Ya ne gerek var? Yap yatay mimari. İşte Osman Kavuncu gibi. İleride 50 sene sonra, öldükten sonra 50 sene sonra caddelere adınızın verilmesini istiyorsanız, bugünden bu radikal kararları alırsanız adınız yaşatılıyor.
0: Çok da mümkün değil. Niye biliyor musun Halicim? Hepsi buna karar verebilecek güçte. Ama bu rant çevreleri bunları tefe koyar oynatır.
1: Eğer yalakalık yapıp da hayattayken ismini koymayacaksa, bak, yaptığın işle çevreleri, adını senden sonralar
0: koyar. Bak ben sana söylüyorum. Buradaki kat veya alanı değiştirsin. Şu an bir belediye başkanı çıksın, baba yiğitçe. Bak biz arkasında duralım. Basın arkasında dursun. Yaptırmayacağım kardeşim. Bu şehri buna mahkum etmeyeceğim kardeşim desin. Çok fazla sürmez. Üstüne hemen bir yükü atıyoruz. Bir çamur atıyoruz. Bir hikaye atıyoruz. Yokmuş gibi yaşıyoruz. Ve sonrasında bu insanlar ne oluyor biliyor musun? Cesaretsiz insanlar kadar mükafatlandırılmıyor. Ve yok ediliyor. Toplumdan yok ediliyor. Düşmanlık. Çünkü niye rant değişti? Müteahhit sana şöyle demiyor. Ya Ali'cim ben, ya bu var ya, bize böyle böyle yaptı, bizden rüşvet istedi diyor. Hayır kardeşim, senin önünü kesti aslında. Ama hikaye başka bir yere dönüyor. Herkes önünü açacak. Paranın gücünü ve
1: Melik
0: derdini
1: Gazi
0: kullanıyor.
1: De değil mi? 8 mi de 10 kat üzeri vermiyor. Evet. Yeni ruhsat vermiyor. 10 katı, evet. 10 katı değil, evet, mi? Yeni ruhsat. Ne oldu? Her yere 14, 15, 16, 20 katlı veriliyordu. Bir Sayın Palancıoğlu'nun bir kararıyla 10 katın üzerine yeni ruhsat yok. Önceden almış, hakkıdır, o başka.
0: Evet.
1: 10 katın üzerine yok. Demek ki bir belediye başkanı işte efendim 1983'te bilmem ne olan da bir imar planı da cart cart. Geçin bunları ya. Hikaye anlatmayın bana ya. Bir tane belediye başkanı çıkıp tek bir kararla meclisten çıkardı. 10 katın üzerine vermiyorum dedi. Bitti gitti. E onlar orada yazmıyor muydu? 12 kat yazmıyor muydu? Ya da orijinali 6'ydı 8'di de.
0: Orijinali 8'di.
1: Siz şerefiyeyle mi hep her yeri 15 yapıyordunuz?
0: Evet. Valla hepimize yük düşüyor. Biz söyleyeceğiz. Vatandaş zenginleşmeyi değil yaşamayı talep edecek. Ve zenginleşmek yerine nefes almayı, yaşamayı, toplum olmayı talep edeceğiz. Ve bunun için de bir sonraki seçimde muhtemelen gündemimiz bu olmayacak. İnşallah depremde yaşamayız. Gündemimiz ekonomi olacak. Adalet olacak, liyakat olacak filan muhtemelen yine ama bu da bizim gündemimiz olmalı. Biz bunları siyasetçilerden istemeli ve talep etmeliyiz.
1: Doğa bize
0: ısrarla.
1: Unutturmuyor ki. Bak, EYT, hatırlatıyor.
0: Şimdi EYT bu memlekette mümkün değil, bu can bu beden dolduktan sonra diyorduk. Bu kadar toplum baskısı EYT gibi büyük bir felaketin oluşmasına sebep oldu. Felaketten kastettiğim ekonomik felaket, yanlış anlaşılmasın. Bu dediğin mümkün mü? Vallahi çok da mümkün. Müteahhit de 3 kuruş az kazansın yani. Efendim sona geldik. Müsaade isteyelim. Neyimiz var Merve Hanım Laf Sokak'ta da?
2: Alışveriş yaparken fiyatlar sizi zorluyor mu? Fahiş fiyatla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz diye sormuşuz.
0: Meşhur bir hadise
1: var. Çok basit
0: vardı.
1: Bir şey söyleyeyim son cümle. Buyurun. Dün akşam bir benzin istasyonuna ufak bir alışveriş için, acil bir şey için girdim. Benden önceki vatandaş bir mektup zarfı istedi. Evet. Bir adet mektup zarfı. Bildiğin beyaz mektup zarfı. Kaç TL ödedi? 15 TL. Şimdi dersin ki ya mektup zarfı 15 TL. Bir şey söyleyeyim mi? Cumartesi günü ben tanesini 2,5 TL'ye aldım.
0: Toptan alırsan daha ucuz.
1: Toptan daha da ucuzdur, o ayrı mesele.
0: Ne olacak yani?
1: Bir eşimin yakını için kayınvalidem istemiş. İçine bir şey koyacak neyse. Zarf aldım. Hem de sahabeyle şurada bir yerden. Bir tanesi 2,5 TL'ydi. Dün akşam 15 TL'ye bir başka yerden bir adet mektup zarfı.
0: Fahiş fiyatı Merveciğim sen de bize hatırlat. Yarın konuşalım. Fahiş fiyatın fahiş durumunu ve sebeplerini de masaya yatıralım. Evet bir alan var ama beraberinde de başka işler var. Onlara da bakacağız. Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın Allah'tan bir mani çıkmazsa yine sizlerle birlikte olacağız. Ve yarın yeniden günü gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Sürçülisan ettiysek affola, geçmiş olsun Adana diyoruz. İnşallah evet. Devamı gelmez ve rahat İnşallah. Ederiz diye umut ediyoruz. İnşallah. Ama bunun bir şekliyle dünyanın gerçeği olduğunu da unutturmamak için biz de ara ara dönemlerde bunu anmaya devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yeni yayınlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Euro'yu alıyorum. 10 euro kaç lira yapıyor? 550 TL. Burada 1500 TL.
4: Bir ürün soruyorsanız her şey çok pahalı. Yani şu bu diyemem, her şey çok pahalı.
5: 8 yıl bir ülkede kriz devam eder mi?
6: Bir şey bir yerde 3 liraysa öteki yerde 10 lira.
7: Şu an evden çıkmam bana sadece 500 lira mal oldu.
8: Ailemin aldığı kadarıyla yağ fiyatları çok pahalı.
9: Devlet fakirin boynuna söz, zenginlere göz yumuyor.
10: Alışveriş yaparken fiyatlar sizi zorluyor mu? Fahiş fiyatla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz?
11: Düşünüyorum çünkü şu anki ekonomik durumda insanların alım gücü çok düşük olduğu için bütün temel gıda maddeleri olmak üzere bütün ihtiyaç malzemeleri aşırı pahalı. Bunun bir an önce düşürülmesi gerekiyor çünkü insanların bunu devam ettirmesi mümkün değil.
4: Bir ürün soruyorsanız her şey çok pahalı. Yani şu bu diyemem, her şey çok pahalı. Maaşlarımız yetmiyor. Yani karın tokluğuna yaşıyoruz işte. Gıda, en çok gıda. Çok pahalı her şey.
12: Denetim yapıldığını düşünüyor musunuz?
4: Hayır, denetim olsa bu kadar. Bugünkü fiyatı yarına bulamıyoruz. Yarın daha farklı fiyat.
13: İstedikleri gibi fiyatı koyup istedikleri gibi satabiliyorlar. Yani denetim olsa bunu yapamazlar.
14: Bir sürü alışveriş yapıyor, hep zengine hizmet ediyor. Artı bir sürü marketlerden malzeme alıyoruz. Bir de poşet parası ödüyoruz. Bize yazık değil mi yani? Yani devlet buna bir çözüm getirmesi lazım. Denetimi sıfır zaten. Bazarlarda herkes istediği gibi alıyor, istediği gibi satıyor. Ne oluyor? Alttaki tabakadaki garibanlar oluyor. Zenginlerin umuru duymaz.
8: Kendim almıyorum ama ailemin aldığı kadarıyla yağ fiyatları çok pahalı. En başta zeytinyağı olmakla birlikte. Çok pahalı olduğunu düşünüyorum ve biraz daha düşmesini tercih etmelerini söylüyorum. Ekonomi zaten çok kötü. Yani ben bile bu yaşta bunu söylerken başkalarının da böyle düşündüğünü biliyorum.
15: Elbette yani şu an gerçekten insanların alım gücü çok düşmüş. Her şey pahalı. Ben yurt dışından geliyorum, bana çok zor oluyor yani mesela.
16: Abim geldiğine geleceğine gerçekten pişman oldu. Bir aydır bizde kalıyor burada. Türkiye yaka. Ya ne olmuş yani, diyor. Gerçekten burası gerçekten Yani ne aldığını biliyor, ne sattığını biliyor. Bura gerçekten bir yer tarafı geçmiş diyor.
3: Şu an bir denetim olmaz, olmalı bence. Herkes tutturabildiğine. Bakın fiyatlar bir yerde 1800, bir yerde 2000, 3000. Normal değil bence.
16: Giyim sektörü de aynı şekilde çok pahalı. Ki gerçekten hiçbir şeyin yanına varamıyoruz ki. Yani 5 tane bir şey alacaksa ikisini alıyoruz, 3 tanesi kalıyor. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Kime sorsanız da eminim %99 bu cevabı alırsınız zaten.
3: Affederseniz bir pastırma aldım. Özür diliyorum herkesten ama gurbetteyiz. Bizim de özlüyoruz yani ihtiyaçlarımız. Gelip gidenlere ikram etmek amaçlı. Yani bunu Türkiye'deki insanın niye rahatça alamasın? Çok üzülüyorum ben gerçekten. Ha ben burada bir ay gelip gidiyorum tatile. Ama diğer insanları da düşünmemiz lazım. Neticede burada yaşıyorlar. İyi değil ya. Memnun değilim ben. Bir gurbetçi olarak buraya gelmekten. Gerçekten Avrupa fiyatında mazot, benzin, gıda, giyim. Bir tişört ben şunu 10 euroya alıyorum. 10 euro kaç lira yapıyor? 550 TL. Burada 1500 TL.
5: 8 yıl bir ülkede kriz devam eder mi? Yandaşlar şunlar bunlar çalıyor, hırsızlar. Niye cezaevine girmedi şey? Betül Sayankaya. Herkese eşit niye davranılmıyor? Anayasanın maddesi nedir? İnsanların hiçbir şekilde yargılanması, hiçbir şekilde yaşam haklarını ortak bir şekilde yaşaması. Var mı öyle bir şey? 8 yıllık kriz devam eder mi? 8 yıl. İnsanlar bak 23 bin lira emekli kira parası ne kadar? Yani Kayseri'de bile ufak bir şeyde 30-40 bin lira. İstanbul'da en normal Bağcılar'da, Esenler'de, Esenyurt'ta kırsal kesimde 60-70 bin lira. Nasıl geçinecek bu insanlar?
7: Şu an evden çıkmam bana sadece 500 lira mal oldum. Hiçbir şey almadım. Bugün ne alırsanız, kıyafet, yiyecek konusunda, içecek konusunda hangisi isterseniz. Eğer bir sosyal yaşamak istiyorsanız, en ufak bir ayrıntılara girmek istiyorsanız kesinlikle cebinizde 2000 liranız olması lazım öğleye kadar.
6: Bir şey bir yerde 3 liraysa öteki yerde 10 lira. Aynı.
9: Devlet yapmıyor, çok pahalı. Devlet fakirin boynunu eziyor, zenginlere göz yumuyor. Fakiri öldürecek, zengini zengin yapacak. Ben bu hükümet biliyorum. Başkanı emekliye verdi 2,5 lira. Ben 30 sene çalıştım. 10 bin primim var, aldığım 20 bin lira. Ondan da kendi geçinsin, kira versin.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: yaşlı bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Günün öne çıkan gelişmeleriyle yayındayız. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Günün öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
8: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda Türk pop müziğinin en güçlü, en entelektüel ve kendine has duruşuyla gönüllerimizde taht kurmuş bir ismin, Candan Erçetin'in ilham dolu hayat yolculuğuna konuk olacağız. Candan Erçetin 10 Şubat 1963'te Kırklareli'de dünyaya geldi. Anne tarafı Piriştineli, baba tarafı ise Üsküplü göçmen bir aileden geliyordu. İlkokulu Kırklareli'nde bitirdikten sonra henüz 11 yaşındayken İstanbul'a gelerek bursluluk sınavına girdi ve Galatasaray Lisesi'ni kazandı. Ailesinden küçük yaşta ayrılan Erçetin, 1978 yılında İstanbul Belediyesi Şan Okulu'na girerek şan dersleri almaya başladı.

Erçetin lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümünü kazandı. Okuldaki son yılı olan 1986'da Norveç Oslo'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Clips ve Onlar grubuna katıldı. Seslendirdikleri Halley şarkısıyla grup, Türkiye'nin o zamana kadarki en iyi Eurovision derecesini elde etti. Hatta grup, 1987 yılında yine Halley adını taşıyan bir albüm yayınladı. Ancak Erçetin, bu başarının hemen ardından hızlı bir müzik kariyerine atılmak istemedi ve arkeoloji eğitimine devam etti. Viyana'da arkeoloji eğitimi aldığı dönemde tanıştığı Avusturyalı bir arkeologla evlendi. Fakat bu evlilik yalnızca 9 ay sürdü. Bu süreçte Fransız şansonlarıyla tanışan sanatçı, 1990 Eurovision Türkiye finallerinde Cihan Okan'la Daha Kolay şarkısını, 92 finallerinde ise Sinan Erkoç'la Kim Bilir Neredesin şarkısını seslendirdi.

1995 yılının Ağustos ayına geldiğimizde Erçetin Hazırım albümüyle müzik piyasasına muazzam bir giriş yaptı. 12 şarkılık bu bölümde Gökhan Kırdar ağırlıklı olmak üzere Sezen Aksu, Yusuf Bütünley ve Balkan Halk ezgileri yer alıyordu. Albümden Umurumda Değil, Hangi Aşk Adil Ki, Vakit Varken, Daha, Nar Çiçeği ve Sevdim Sevilmedim parçalarına klipler çekildi. Albümün ikinci baskısına ise Sevdim Sevilmedim ve Umurumda Değil eklendi. 96'da ilk albümdeki şarkıların remixlerinden oluşan 6 parçalık Sevdim Sevilmedim EP'sini çıkardı. Böylece sanatçı, sonraki tüm albümlerinde bir remix albüm yayınlama geleneğini de başlatmış oldu.

Sanatçı 17 Haziran 1997'de ağırlıklı olarak Mete Özgencil ile çalıştığı 12 şarkılık ikinci stüdyo albümü Çapkın'ı yayımladı. Albümdeki Yalan şarkısı inanılmaz bir ilgi gördü ve geniş kitlelere ulaştı. Yalan ve Onlar Yanlış Biliyor'la ödüller kazanan Erçetin, Her Aşk Bitermiş klibiyle yurt dışından en iyi klip ödülüyle döndü. Bu albümde Yalan, Çapkın, Onlar Yanlış Biliyor ve Her Aşk Bitermiş kliplendirildi. 98 Ağustos sonundaysa bu şarkıların yeniden düzenlemelerini içeren 7 parçalık Oyalama Artık Remix EP'si dinleyiciyle buluştu ve çıkış parçasına bir de klip çekildi.

Mart 1998'de yeni bir sound arayışında olduğunu belirten Erçetin, çalışmalarına hız verdi ve 1 Ocak 2000'de Türk müzik tarihine damga vuracak Elbette albümünü çıkardı. Şarkılarından 8'inin sözü Mete Özgencil'e aitti. Erçetin ise 6 şarkının bestesine imza attı. Güzide Kasacı'nın 60'lardaki Unut Sevme şarkısı da bu albümde yeniden hayat buldu. Elbette 1 milyon 50 bin kopya satarak 2000 yılının en çok satan albümü oldu. Eleştirmenlerden tam not alan albümdeki Elbette, Dünya Durma ve Unut Sevme yılın en çok dinlenen parçaları arasına girdi. Albüm 2009 yılında NTV tarafından 2000'lerin en iyi Türkçe albümü seçildi.

2001 yılında NTV'de günlük hayat programını sunan sanatçı, Melik Kibar anısına yapılan Yadigar albümünde Sevdan Olmasa'yı seslendirdi. 17 Mayıs 2002'de ise 4. albümü Nedeni kokulu diski eşliğinde yayımladı. Bu albümle birlikte Mete Özgencil işbirliği sona erdi. Gamsız Hayat ve Parçalandım klipleriyle büyük bir başarı yakalayan albüm, MÜYAP'tan satış sertifikası aldı. Eylül 2003'te Neden albümünün remixi geldi. Yine 2003 yılında Fransız şansonlarını modern düzenlemelerle yorumladığı Chante Hier Pour albümünü çıkardı ve Hayat Bilgisi dizisinin ilk bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 17 Haziran 2004'te Pasaj Müzik etiketiyle 5. stüdyo albümü Melek piyasaya çıktı. D&R listelerine bir numaradan giren ve 406 bin satarak MÜYAP'tan altın sertifika alan albümde Şehir şarkısına Rapçi Ceza konuk sanatçıydı. O yıl Beyazıt Öztürk, Ceza, Nev ve Harem'le Fanta Gençlik Festivali kapsamında 17 şehir gezdi. Muratan Mungan Saygı albümünde Çember'i seslendirdi. Temmuz 2005'te Remix 5 albümünü çıkardı.

Sanatçı 2005 başında Beyazıt Öztürk'le Yıldızların Altında müzikalinde başrol oynadı. 9 Aralık 2005'te ise Türk ve Yunan geleneksel şarkılarını iki dilde seslendirdiği Aman Doktor albümünü yayımladı. Albüm 150 binin üzerinde satarak yine altın sertifika kazandı. 2006'da Yabancı Damat dizisine konuk olup şarkı söyledi. 2007-2008 yıllarında TRT1'de Candan Erçetin'le beraber ve solo şarkılar programını sundu. Çeyrek albümünde Gelmiyorsun, Söz Müzik Teoman albümünde Kim şarkısını seslendirdi. 2007'de tekrar Fanta Gençlik Festivali'ne katıldı ve Kuruçeşme Arena'da Sahipsiz Hayvanlar yararına düzenlenen konserde Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi isimlerle sahne aldı.

Erçetin Ocak 2009'da yapımcılığını üstlendiği Gölgesizler filmi için hazırladığı Ben Kimim şarkısı Billboard Türkçe Top 20'de 2 numaraya kadar yükseldi. 16 Aralık 2009'da 5 yıl aradan sonra Kırık Kalpler durağında albümü piyasaya sürüldü. Albümde Esmer Ay'ın Unutama Beni yorumuyla Neyzen Tevfik ve Ömer Hayyam şiirlerinin yer aldığı Gözler dikkat çekti. Kader, Kırık Kalpler durağında ve Cemal Safi'nin yazdığı Git şarkılarına klip çekildi. Kader şarkısı Kaptan Feza filminin müziklerinde kullanıldı. 2011'de Aranjman 2011, 2012'de ise Orhan Gencebay'la Bir Ömür albümünde Beni Böyle Sev ile dinleyici karşısına çıktı.

3 Haziran 2013'te adını Zümrüt'ü Anka efsanesinden alan Milyonlarca Kuştuk albümünü yayımladı. Gezi Parkı protestolarına denk geldiği için tanıtımı sessizce yapılan albüm, yılın en çok satan ve indirilen çalışmaları arasına girdi. Erçetin, Ocak 2014'te Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Fransız-Türk ilişkilerine katkılarından ötürü sanat ve edebiyat nişanı ile ödüllendirildi. Aynı dönemde Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Basketbol Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği, Galatasaray Üniversitesi'nde ise diksiyon dersleri verdi.

2014'ün sonunda Beyaz Show'da Beyazıt Öztürk'le başlayan ve Demet Akbağ, Gupse Özay, Hayko Cepkin ve Ümit Besen gibi birçok ünlünün dahil olduğu müzikli atışma haftalarca sürdü. Bu tatlı atışma erçetini Google'da en çok aranan kişi yaptı ve süreç 23 Ocak 2015'teki canlı yayın düetiyle sona erdi. 2015'te TSK'nın Çanakkale Türküsü klibinde yer aldı. Kasım 2015'te Türk Sanat Müziği albümü Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun'u çıkardı. Ardından Kim Korkar, Değişiyoruz ve Kardeş Türkülerle Bekle çalışması geldi. 2019'da Annem filmi için Annem şarkısını yeniden yorumladı. 2020'de sanattaki 25. yılına özel İyi Ki single'ını ve Alzheimer hastalığını konu alan Sadan Hanım filmi için yazdığı Sakin Bırakma şarkısını dinleyicilerine armağan etti. Kariyeri boyunca sayısız ödüle layık görülen Candan Erçetin, zarafeti ve çizgisiyle müziğimizin en özel değerlerinden biri olmaya hala devam etmekte.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Türksoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte Türksoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna-Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat-7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni gerekse de teşkilattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Günün öne çıkan gelişmeleriyle yayındayız. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Günün öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
6: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
7: 91.8 Radyo Radar Ekonomi Sohbetleri programına hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Sayın Ömer Uzunoğlu Bey ile yaptığımız programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta pazartesi sabah 9.30'da sizlerleyiz. Günaydın Ömer Bey, hoş geldiniz. Günaydın, nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim. İyiyim.
7: Allah iyilik sağlık versin. Sevgili takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün neler konuşacağız? Tabii ki bir haftadır 10 gündür ülke gündemini meşgul eden fon piyasasında neler oluyor? Oradaki vurgun diyelim, yolsuzluk diyelim, adına her ne dersek Türkiye'nin ekonomisi için ciddi bir sıkıntı oluşturan fon piyasası nedenleri, sonuçları ve sadece fon piyasası değil, bunun yanında başka nedenler var mıdır, yok mudur, nelere mal olur? Bunları konuşacağız. Bir taraftan hem altın hem de Brent petrol nereye doğru gidiyor? Bunları konuşacağız. Bir taraftan da bak, saat 10 itibariyle Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Yayınımız içinde açıklanacak. Onu değerlendireceğiz. Vaktimiz kalırsa da öncelikle geçmiş olsun dileklerimize. Dün Adana'da sıralı gece de devam etti. 6 tane ayrı deprem. 3 tanesi 24 dakika içinde oldu. Ben de bir apartman dairesinde yakalandım dünkü depreme, ilkinde ve ikincisinde. Tabii ki çok şiddetli değil ama bizi tedirgin etmeye fazlasıyla yetti. Rabbim beterinden esirgesin. Burada müstakil yaşamla alakalı hem dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Kayseri'de nasıl bir oran var, nedir ne değildir, bunları da konuşacağız vaktimiz el verdiği sürece. O zaman güne başlayalım. Öncelikle hem bu Babil Mendeb, Mekke, Husiler, Medine'ye yani drone saldırıları, Brent petrol ve bundan altın nasıl etkilendi? Oradan başlayıp sonrasında fon piyasasında neler oluyor, ona girelim Ömer Bey.
4: Halil Bey, artık bu savaş senaryoları o kadar legalleşti ki ortam ne olursa olsun altın ve petrol belli bir trendi izlemek zorunda kalıyor. Yani alta veya üst hareket edemiyor. Çok enteresan, $100'lara sığındı.
7: Evet, altına da şu inmiyor anda, değil mi? $100'ların altına inmiyor.
4: Hayır, Brent petrol şu anda 101-102 dolar. Şimdi baktığımda gerçekten çok ilginç, altının onsu da 3130, 3140, 3150 de ons olarak geçiyor. Yani Husiler saldırdığında da, Amerika diklendiğinde de veya İran res çektiğinde de çok enteresan, son birkaç haftadan beri artık neredeyse oturdu. Yani omurga şekil aldı. Ben bu trendin bu şekilde devam edeceği kanaatini taşıyorum. Tabii daha önce takdir edersiniz ki bu tip eylemlerde aşağı yukarı volatilite yüksek olduğu için hem petrolde hem de altında çok ciddi veri gelir elde ediyorlardı. Ama o oyun şu anda senaryo olarak sanki sonlanmış gibi, bana göre yeni bir oyun ortaya konulacak. Asıl itibariyle ben bu sene kışın hem dünyada hem de Türkiye'de çok zor geçeceği kanaatindeyim. Türkiye'de zor geçeceği derken biz dünyaya göre çok daha farklı bir trend izliyoruz. Yapı olarak da, işlev olarak da, ortaya koyuş, değer olarak da birçok açıdan dünyadan kopuyoruz. Dolayısıyla Bu kış dünyada gerçekten zor geçecek.
7: Bir taraftan dizel
4: çok daha zor
7: özellikle
4: geçecek.
7: Özellikle Ömer Bey, dizel yakıta ulaşmada tüm dünyada bir sıkıntı var.
4: Çok
7: biliyorsun.
4: Ciddi bir sıkıntı.
7: ABD Avrupa'ya dedi ki sizin o kritik stok dediğimiz seviyelerde bunları kullanın dedi. Kendisi biraz daha üretimi arttırdı. İşte günlük 3 milyon varil gibi bir rakamlara çıkardı üretimi. Diğer taraftan Çin bir karar aldı. Petrol ihracatını kısıtlama kararı aldı. Çünkü Çin şöyle ham petrolü alıyor yüklü miktarda, işliyor ve bunu benzin, mazot, işte gaz yağı her neyse işte bu haliyle satıyordu. Buraya bir kısıtlama getirdi derken bir taraftan Husiler, Yemen ortalık karışık. Ukrayna, Rusya ortalık karışık.
4: Yine başladı.
7: Rusya'nın yani Rusya tarihin ilk defa petrol ithal eden bir ülke haline geldi.
4: İhraç eden bir ülke.
7: Tabii tabii. İhracatçıyken ithalatçı pozisyon düştü. İran, Hürmüz ortalık karıştı.
4: Açmayacağım diyor Hürmüz'ü hiçbir şartla.
7: Açmayacağım
4: yedi,
7: diyor.
4: 7 maddesi var ortaya
7: evet.
4: Koydu. Bu 7 madde ediyor.
7: Diğer diye. Taraftan da bu risk dünya konjonktüründe risk devam ediyor. Çünkü ABD yeni savaş gemileri ve uçak gemisi gönderdi. 10 bin asker gönderdi. Önümüzdeki ay ABD'de seçimler var. Ara seçimler var. Herhalde bu ayda da İsrail'de seçimler var. Ortalık öyle bir kaynıyor ki nereden ne patlayacak diye bekliyoruz. Şimdi bu kadar riskin olduğu yerde Brent petrol bakın bir mevcutta bir sıkıntılar var. Bir de daha büyük sıkıntıların olma ihtimali olan başka riskler var. Bu ortamda Brent petrol nasıl düşecek?
4: İşte legalleşti yani artık yani düşme olayı yok. Ama çıkma olayı da bana göre buralarda kalacak Ali Bey. Yani göreceğiz.
7: İnsanlığı buralara alıştıracaklar mı diyorsunuz?
4: Büyük ihtimal biraz böyle götürecekler ama başka bir oyun daha bulmak zorundalar. Yani şu oynadıkları oyunun dışında para için yeni bir bizim foncular gibi oyun bulmak zorundalar. Ben umarım bunun bedeli dünya için ve insanlık için çok ağır olmaz.
7: O zaman
4: yoksa doğru durum yaşarız.
7: Bizi ilgilendiren konu da yani bireysel yatırım yapanları ilgilendiren konu da hem dövizde hem de altın piyasasında kısa ve orta vadede öngörünüz nedir diye bir soru sorayım sonra fon piyasasına girelim.
4: Tabii. Bir kere hukuk ve adalet noktasında biz doğru adımlar atamıyoruz. Ben net söyleyeyim. Hukukun üstünlüğünü sağlamadıktan sonra da ekonomide doğru bir yönü bulamayız. Doğru adımlar atamayız. Yani öncelikle biz hukukun üstünlüğünü sağladıktan sonra doğru adımlar atmaya başlayabiliriz. Hukuku da diğer gelişmiş ülkelere seviyesine çıkartmadıktan sonra Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez. Bakın altını çiziyorum bir daha söylüyorum. Türkiye'de hukuku yabancı ülkelere seviyesine taşımadıktan sonra, çıkartamadıktan sonra Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez. Gelemeyeceği gibi güven de veremeyiz. Güven veremeyince şeffaflık olmaz. Şeffaflık olmayınca bu sefer kuvvetler ayrılığı olmaz. Yani bizim bütün problemimiz, derdimiz hukuku ve adaleti düzgün bir biçimde dizayn edebilmek. Ekonomiyi düzeltebilmek için de sosyal hayatı düzeltebilmek için de. Bir diğer tehlikeli nokta da şu Ali Bey. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla Türkiye'de nüfusun, çalışan nüfusun yarısı yaklaşık %50'si asgari ücret ve o seviyede ücret alıyor aylık. Şimdi buradaki tehlike şu, bu parayla geçinilemediği için insanlar altını çiziyorum kumara yönleniyorlar, insanlar fonlara yönleniyorlar. Bakın uçuk para nerede var? Kumarda var. Yani bir koyup 1000 almak, 10.000 almak. Ha milyonda bir belki bu şans var mı yok mu onu da bilmiyorum ama kumara çaresizliğinden gidiyor. Fona da 1'e 1000, 1500 verdiği için yine olan parasını, o kısıtlı parasını gıdaya harcayacağı, evine harcayacağı parasını götürdü fona yatırdı. Yani burada aslında o kadar büyük bir vebal var ki yani ben Türkiye yöneten ve yönlendiren insanların lütfen bu iki noktayı göz ardı etmemelerini istirham ediyorum. Bakın kumarın sebebi geçinememe bir daha söylüyorum. Kumar geçinemediği için insanların çaresizlikten başvurdukları bir açık alan.
7: Ya da fon. Bir taraftan da açık gözlülük de bunun dahilinde mi?
4: Bana göre önemli ölçüde Halil Bey yani yüzdeye vurun çok ciddi ölçüde kazanamam yani kazandığı parayla geçinemediği için insanlar at yarışı oynuyor, diğer kumarları oynuyor. Özellikle bu telefonun elinden çok büyük bir bela var, tehlike var. Bunu da kumar oynuyor. Bu bir de fon, bakın hiç dikkatimizi çekmedi ama ben özellikle belirtiyorum. Fona yatırım yapan insanların da büyük çoğunluğu bana göre çaresizlikten, ha açgözlü çok, ona hiç lafım yok. Onların yatırdıkları paraların ötüsü yok. Bir rakam vereyim ben, yaklaşık borsada şu anda 6 milyon 700 bin civarında yatırımcı var Hayri Bey. Yalnızca İMKB'de. Bunun benim bildiğim kadarıyla 4 milyon 250 bin lirası, 4 milyon 250 bin kişisi 10 bin liranın altında parası olan insanlar. Bakın rakama dikkat edin. 6 milyon 700 bin yatırımcınız var İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda. Bunun 4 milyon 250 bini 10 bin liranın altında parası olan insanlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dar gelirli insanlar acaba o açık kapıdan çok büyük veri veya gelir elde edebilir miyiz diye yönleniyorlar. O büyük paralar yatıranları bir tarafa bırakalım. Onlar istisna, onlar gerçekten bu işi sırf sömürmek için, soymak için yapıyorlar. Yani ülkeyi de, insanı da, ne bileyim ben, belli kurum ve kuruluşlar da sırf soymak için yapıyorlar. Ama o, bakın 10 bin liranın altında olan sayıyı söylüyorum, 4 milyon 250 bin, 6 milyon 700 bin. Bu şunu çağrıştırıyor, ben bunu şöyle okuyorum finansal okul yazar birey olarak. Diyorum ki insanlar çaresizliğinden, 10 bin lira çok büyük bir para. Zaten hepsi 10 bin lira yatırmış değil. Burada 1000 lira yatıran da var, 2000 lira yatıran da var. Yani
7: ben de onlardan biriyim. Benim de 1500 lira civarında.
4: İşte bakın canlı şahidi.
7: Böyle 20 lot aldığım Kayseri merkezli ya. Bir şirketin hissesi ya. Var. Öyle duruyor.
4: Dursun. Anlatabilir miyim bilmiyorum. Evet. Abi. Bu çok önemli bir veri. Fonda da böyle. Yani insanlar çaresizliğinden kumar ve fona yönleniyor. Bunu belirtelim. Lütfen güven verelim. Bakın dışarıyla entegre olacaksak, iş yapacaksak bir kere hukukun üstünlüğüne dayalı, dünyada hukuk sistemi normlarına uygun bir kaideyi, bir kuralı ortaya koyalım. Bir kanunu ortaya koyalım ve uygulayalım. İki, şeffaf olalım bakın. Onun için gelmiyor yabancı yatırımcı. Onun için insanlar Türkiye ve piyasaya birbirine güvenmiyorlar. Artı denetlenebilsin, yani kurum ve kuruluşlar denetlenebilsin. Bunun için de bağışlayın, kuvvetler ayrılığı geçerli. Gerçek anlamda, kağıt üzerinde değil. Yani hesap verilebilirlik önemli. Bizde hesap verilebilirlik bilmiyorum ben. Yüzde kaç oranında var? Yani yorum ben değerli izleyicilere bırakıyorum. Şimdi buradan girmişken çok ilginç bir firma var. Herkesin adını duyduğu Gün Doğdu diye bir firma.
7: Tamam, BES'i
4: işiyle uğraşan. Çok ilginçsiniz Halil Bey. Ben bunu inceledim Halil Bey. Gün Doğdu firması çok yani orta ölçeğinde altında bir firma. 2024 yılında Halil Bey %25 hissesini borsaya açmış 35 lirada. Çok büyük bir rakam aslında yani şu anda eşdeğer o Kayseri'de söylediğiniz firmayı bile göz önüne aldığımızda açılış fiyatları Kayseri'deki firma 8 lira civarında.
7: 7.25'ten açılmıştı.
4: Açıldı 35 lira şimdi Gün Doğdu. Gün Doğdu firmasını yıl başında açıldıktan sonra şey geliyor, holding, onun da ismini ben size vereyim, Pusula Holding geliyor, diyor ki arkadaş diyor firma sahibine, bu firmayı biz almak istiyoruz. Yani ne istersen iste, ağzında olur iste diyor, adam satarım diyor parayı görünce, peşin parayı. Firmanın kendisini, makine teçhizatını, binalarını tamamını yıl başında 2025'in şeye devrediyor. Pusula Holding'e devrediyor. Pusula Holding bunu alıyor. Üretim çok sınırlı olarak süt var, peynir var, benzeri şeyler var yani. Süt ürünler var ama çok aşırı sınırlı bir yapısı var bu holdingin, işlettiği bu işletmenin. Ve 2026 yılı Halil Bey, yıl başında diyor ki arkadaş diyor Pusula Holding, biz Gün Doğdu'daki üretimimizi durdurduk. Sıfır üretim seviyemiz. Peki bu seviyede diyor biz makine teçhizatı, binaları satıyoruz ve satıyor. Kaç lira verirlerse versinler satıyor. Bir tek Gün Doğdu'nun levhası asılı kalıyor. Yani Gün Doğdu diye bir firma orada. Süt üzerine ürün yatan bir firma. Şimdi bu firma 35 liradan piyasaya çıkıyor. Hisse başı değeri 340 liraya çıkıyor. Sonra 875 liraya çıkıyor ve 2708 liraya çıkıyor Ali Bey. Çok enteresan bir şey. Akışı inceledim. Oraya nasıl geldiğini de buldum Ali Bey. Onu da çözdüm ben. Şimdi bunu değer olarak şöyle kendi kendime baktığımda 105 milyar dolara çıkarmışlar değerini, şeyin. O kurumun değeri, fabrikanın değeri. 35 liralık hisseyle aldıkları değeri böyle acayip absürt boyutlarda yukarı doğru çekmişler. Şimdi dedim ki ben acaba Pınar Süt'ün piyasa değeri nedir? 3,5 milyar lira. Gündoğdu'nun, evet, Gündoğdu'nun değeri 105 milyar TL. Yani 30 katı. Ya dedim bu iyi bir şey ama bakın güldünüz, ülkenin değeri nedir diye baktım. 33 milyar. Gündoğdu'nun değeri 105 milyar. Yani ülkeyi 3'e katlıyor. Pınar Süt'ü 30'a katlıyor Ali Bey. Şimdi anormal bir şey bu. Şimdi bu yapılırken beni bağışlayın. Türkiye'de Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu var. BDDK var. Piyasa SPK var. Artı Merkez Bankası var. Yani diyorum ki ya burada bir şeyler olurken bu konuyla ilgili gözlemleyen, sorumlu olan kurum ve kuruluşlar, kişiler acaba nereye bakıyorlardı? Yani burada bu böyle uçarken ülkenin 3 katı, Pınar Süt'ün 30 katına değer olarak çıkarken neredelerdi? Ve 1 gram süt üretimi yok, peynir üretimi yok veya süte dayalı bir üretim yok. Şimdi baktığınızda...
7: İçeride inek yok tabiri caizse.
4: Yani baktığınızda gerçekten tüyleriniz diken diken oluyor. Yani burada ben demek istemiyorum ama kolektif bir soygun olayı var. Kim nasıl yaptı bilmiyorum ama yani burada planlı programlı, belli bir takvime bağlı ve düzenli bir akış var. Çok enteresan. Şimdi bir başka açıdan daha TERA'yı inceledim Ali Bey. Çok enteresan bunlar. Hafta içinde oturdum bunu da buldum ben. TERA yatırımla ilgili. TERA yatırım aslında bizim küçük yatırımcı şunu istiyordu baştan söyleyeyim de daha sağlıklı, daha kurgusu düzgün ve denetlenebilir bir, gözlemlenebilir bir kuruluş istiyordu. Sermaye Piyasası Kurulu olarak da Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu olarak da Merkez Bankası olarak da. Şimdi TERA yatırım bono satıyor piyasaya ve borçlanıyor Ali Bey. Ve çok enteresan, yasal sınırı 8,5 kat aşıyor. Yani yapması gereken, yani işlemi satması gereken bonoyu 8,5 kat artırıyor. 8,5 kat fazla satıyor ve bu arada piyasada o gözlemci ve denetleyici olanlar acaba bunu nasıl kaçırdılar? Mesela ben çok merak ediyorum. Çevresine 600 milyon dolar dağıtıyor banka kanalıyla. 600 milyon dolar. Şimdi buradaki espri şu benim anladığım. Bunu herkese vermiyor Ali Bey. Bunu verdiği insan TERA'dan bunu alıyor, bankadan, fondan alıyor bunu. TERA hissesi alması kayıt ve şartıyla alıyor. Şimdi siz, banka sizin, fon sizin, hisse sizin. Krediyi veriyorsunuz. Adam fona gidiyor sizden aldığı krediyle, o fondan sizin kağıdınızı alıyor. Çok enteresan bir şey yani, üçlü bir saca ya. Müthiş bir şey bu. Ha, bir kısım insanlar çok az para yatırarak kredi alıyor. Bir kısım insanlar da hiç para yatırmadan TERA'dan rahatlıkla para alabiliyorlar. Bankadan yani fon almak için kredi alabiliyorlar. Ve banka 2.6 milyar liradan 71.6 milyar liraya çıkıyor değer olarak. Yine ben hayret ediyorum, denetlemesi gereken en somut bankacılık BDDK, SPK ve Merkez Bankası nereye bakıyordu o anda, onu da merak ediyorum. Ya o kadar garip hareketler var ki ve Sayın Bakan geçen yıl hatırlıyorsunuz yıl sonuna doğru galiba Kasım gibiydi, 4 Kasım gibiydi, açıkladı ki manipülasyon oluyor gibi Sayın Şimşek'in bir açıklaması vardı. Ya şimdi bu kadar bağıra bağıra gelen giden bir tren. Yani o kadar güçlü sesi var ki yani yanında durup da kulaklarımızı kapatmanın bir mantığı yok. Niye o sesi, o düdüğü duymuyoruz? Yani bir metre, iki metre trenin yanındayız. Habire basıyor tren kendi kornasına. Arkadaş hiç duyan yok. Yani ben hayretler içinde bakıyorum ya, ne oluyor diye. Yani burada banka, fon sanki karşılıklı paslaşıyorlar. Yani bunu görüyorum çok rahatlıkla ben. Ve trene bindiriyorlar Ali Bey burada insanları. Bunu harikulade, bağışlayın beni, ünvanlı insanlar dahi bu pazarlamaya ortak oldular. Yaptıkları yayınlarla, sosyal medyada ifadelerle. Ali Bey bakın bunlar çok dramatik şey. Bizim insanımız finansal okul yazarlığı olmadığı için, bilançoyu nasıl okuyacağını bilemediği için, defter değerinin farkında olmadığı için, defter değil de gerçek değerinin farkında olmadığı için bu tip tuzaklara düşmeye çok meyilli. Yani bugün kendisine lider olarak, öncü olarak gördüğü bir kısım diyelim, hem siyasi hem de yazar insanları, konuşan yorumcu insanları sanki kılavuz kabul ediyor ve onların söylediği şeylerin %100 doğru olduğu kanaatini kendi bünyesinde taşıyor. Kendi birçok niteliğe sahip olmadığı için onların niteliğinden yararlanacağım zannediyor ve tuzağa düşüyor burada.
7: Ömer Buyurun. Bey şöyle 2020'nin başından itibaren hatta 2021 ile birlikte biz sürekli bir halka arz
4: Furyası başlattı.
7: Her gün bir şirket halka arz oluyor. Ve ekonominin E'sinden anlamayan, borsanın B'sine anlamayan, okuryazarlığı sıfır olan insanlar bu furyanın içine katılarak 2020'nin başında yaklaşık 2-2,5 milyon borsada hissesi olan kişi varken 8 milyona kadar çıktı 2024'ün sonu itibariyle. 4 kat. Ama bunların çoğunluğu bahsettiğiniz gibi 10 bin liranın üzerinde 2 lot, 5 lot, 10 lot, 10 bin lira, 500 lira, 1000 lira.
4: Tabii ya.
7: Bir şeyci bunlar. Halka arzcı diye bir tabir de ortaya çıktı. Biz o zaman şöyle dedik o yıllarda. Bir de pandemi zamanı. Ya bak ekonomi ne kadar güzel. Bak demek ki burada bir şey var. İşte her gün bir firma halka arz oluyor. Bak harika bir şey. Bu iyi bir şey. Desteklenmeli. Biz bugün anladık ki o günlerde her gün çıkanların çoğu fon şirketlerin aynı günde olduğu gibi zamanında böyle içi boş şirketleri satın alıp hisselerini şişirip kaymağını yedikten sonra hadi ne haliniz varsa görün.
4: Altın üzerine yıkan.
7: 8 milyonu geçen yatırımcı sayısı bugün sizden söylediniz.
4: 6 milyon 700'e
7: düştü. 1,5 milyon insan gitti. Tamam eyvallah. 1000 lirası vardı, 3000 lirası vardı. Anlamıyor da gitti. Eyvallah. Ama zamanında bunlar halka arz olurken ki bir Kayseri'de hani isim de vereyim Meysu firmamızın halka arz sürecinde ne kadar denetlediğini, ne kadar işi sıkı tuttuğunu ve sürecin ne kadar ayrıntılı olduğunu biliyoruz.
4: Yıllarca sürdü Ali Bey. Yıllarca sizin sürdü. De arkadaşınız benim de arkadaşım.
7: Evet.

0: sürede oluyor. Genelde şu anki fon, bu konuştuğumuz rakamların büyük bir çoğunluğun operasyonu 2024'te başlamış. 26'nın başıyla beraber de hız kazanmış. Peki senin bir denetleme organın, ya 30-35 lira olan bir firma 500 lira, 1000 lira, 2000 lira nasıl olur arkadaş diye hiç mi denetlemiyorlar? Yoksa şimdi olayda ihmal mi var? Bunlar baktılar, ya ne
1: Kasıtlı
0: kadar
1: mı?
0: güzel, ne kadar güzel. O 35 liradan 1000 liraya çıkmış, bak Bursa'mız şöyle güzel. Nerede, hangi açıdan baktığınız önemli.
1: Yaşa.
0: Çok güzel, harika, bak hisselerimiz uçuyor, kaçıyor. Böyle mi baktılar? Yoksa bu ihmaldir. Görevi ihmaldir. Denetlemediği için ihmaldir. Yoksa işin içinde telefon trafiğiyle bilinçli bir şekilde çıkmasına izin verip el ovuşturmak mı var? Yani suça ortaklık mı var? Neresinden bakarsak ortada bir sıkıntı var.
1: Çok
0: Kasıt
1: ciddi
0: mı, ihmal mi?
1: kokuşmuşluk var.
0: İnanılmaz. Ve borsanın acaba yüzde kaçı bu şekilde? Sabah Mustafa Bey söyledi. Türkiye'deki borsada fon şirketlerinin rakamsal büyüklüğü 8 trilyon TL'nin üzerinde. Belki borsanın %20'sidir, belki %30'udur. Ama bütün bir memleketin ekonomisini Allah esirgesin çökertecek kadar da büyük bir
1: Güç.
0: rakamdan bahsediyoruz.
1: Güç bu.
0: Ve
1: Evet.
0: güç.
1: Büyük bir
0: Peki
1: güç.
0: bu şirketlerin, fon şirketleri, şimdi bunlar tabela firmaları. Tamam. Bunları
1: Var,
0: aldı,
1: hala
0: fırlattı,
1: var.
0: bilmem ne. Peki diğer fon şirketleri Aselsan'da, Türk Hava Yolları'nda, Tüpraş'ta ya da İş Bankası, Akbank, işte Ziraat'te, öbürü her neyse, garanti, buralarda da hissesi var mı? 2 gün sonra bunlara da bir operasyon yapıldığı zaman bu büyük Türkiye'nin köklü firmalarının durumu ne
1: Ne
0: olacak?
1: olacak en büyük?
0: Bunların
1: Hayır Bey,
0: her
1: bak.
0: biri soru işareti. Neden bugüne kadar denetlemedin?
1: Hayır Bey, 2 yıldan beri bakın çok net söylüyorum. Yaptığım ekonomi programlarında, o 1 saatlik programlarda, benim 2 hafta bir yaptığımda borsa ile ilgili çok ilginç şeyler anlattım. İnanın alta bir yorumlar yaptılar bana. Yani tehlikeli olduğunu, uçuruma gittiğimizi, bunun sonunun iyi olmadığını, burada büyük bir balon olduğunu, şişme olduğunu defalarca ifade ettim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Baksınlar yayınlarıma. Ve benim o televizyonda yaptığım yayınların altında bir yorumlar vardı. Beni eleştiren, beni suçlayan, bağışlayın. Hatta hakkımda dava açılacağı konusunda dahi uyarıda bulunan insanlar vardı bana. Yani siz yanlış yapıyorsunuz, siz köstek oluyorsunuz borsaya, fona. Siz başımıza bela olacaksınız. Yani eğer görseniz o şeyler, uyarıları, 2024-2026 arasında hayretler içinde kalırsınız. Yani hepimiz gördük Halil Bey. Yani bizler bunu gördük. Bakın şahsım dahil Türkiye'de birçok insan bunu da uyardı ama biz tehdit aldık. Çok açık söylüyorum ben. Adamlar açıkça tehdit ettiler. Yanlış yapıyorsunuz dediler. Yani tekere çomak sokma dediler. Açık açık, yani yanlış anlatıyorsunuz. Halkı yanlış yönlendiriyorsunuz dediler. Ya gözümüzle gördük. Uçtuğunu gördük. Bu işin yanlış olduğunu gördük ama maalesef bir türlü, yani sakalımız olmadığı için mi sözümüz tutulmadı bilmiyorum ben, ama çok ciddi bugün problemlerle karşı karşıya kaldığımızda, yani bunun ne ceremeyle ne bedelle sonuçlanacağını daha net anladık ama artık ok yaydan çıktı ve bunu bana göre engelleyebilmek çok da mümkün değil Halil Bey. Bunu ben net olarak söyleyeyim. Ancak bunun gideceği istikametin ne ülkemiz ne de insanımız açısından hayır olmayacağını belirteyim. En büyük tehlike de, demin siz bir nebze girdiniz, eğer bu iş geniş firmalara doğru dağılmaya başlarsa, yani o Türkiye'nin köklü firmalarına doğru, borsada çok daha farklı şeyler, Allah korusun, yaşayabiliriz. Ya bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yani insan utanç duyuyor. Yani Gündoğdu denilen şirket bugün 3 katı ülkenin nasıl olabilir? Yani bugün Koç Holding'den daha mı değerli, bağışlayın? Türk Hava Yolları'ndan daha mı değerli? Ya bu nedir? Yani bu olurken ortada hala gözümüzü yummanın, kulağımızı tıkamanın mantığı neydi? Veya uyaran insanları niye engellemeye çalışıyordu sosyal medyada bir kısım insanlar ve aklı yeten etiketli insanlar? Bu işin sosyal medyada ve televizyonlarda sanki çok olumlu bir şey gibi lanse etmesine kim vesile oldu? Bu insanları kim programladı veya programlıyordu? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü bu insanlar finansal okur yazarlığı olan, bilanço okumasını bilen, defter değerini, şirket değerini bilen insanlar. Yani bu insanlar niye böyle şeyler söylediler? Bu işlerin normal olduğunu, hatta daha büyük değerlere çıkabileceğini, çok kıymetli olduğunu, hatta hisse ismi vererek, Yani bunu niye yaygara

0: yaptılar. Ben bundan çok rahatsızım yani.
1: Peki bu kadar şey, çünkü bir kağıt iki kağıt da olmadı bunlar.
0: Biliyor
1: Bir
0: musun?
1: sürü kağıt var ve 7 tane fon şirketi konuşuluyor. Belki yarın 10-15-20 olacak.
0: Olabilir.
1: Onu da bilmiyoruz. O zaman akla şu geliyor, yani bu kadar ayan beyan ortadayken, tüm veriler ellerindeyken müdahale etmiyorsa Ömer Bey, burada bir tane sonuç çıkıyor o zaman.
0: Sıkıntı
1: kasıt
0: var.
1: var
0: İşte
1: o
0: bakın
1: zaman.
0: Bu nokta
1: İhmalden ziyade
0: kasıt var.
1: Kasıt var.
0: İnsanı şey yapan, etkileyen bu. Bir de Ali Bey, bakın bir daha söylüyorum. Bizim insanımız, lütfen beni bağışlayın. Ben saygı duyuyorum. Çok iyi niyetli insanlar ama finansal okuryazarlığı çok sınırlı olan insanlar. Bilanço okumayı bilmiyor Ali Bey. Bilanço okumayı bilmeyen insanın borsada, fonda işi ne Allah aşkına ya?
1: Furyaya kapılıyor.
0: Ya, işi nedir ya?
1: Arkasından gidiyor. Başka izahı var mı? Birazcık belki dini hassasiyet nedeniyle kenarda 3 kuruşu varsa faize, mevduata, vadeli mevduata yatırmak yerine düşünüyor ne yapayım diyor. Şimdi yaklaşık 2 yıldır, 2-2,5 senedir döviz neredeyse yerinde sayıyor. Enflasyonun çok çok altında. Tamam. Altın bayağı bir çıkmıştı. 28 Şubat'tan beri iniyor. Tamam. Aşağı yukarı 8-9 ay oldu. Vadeli yatırmak istemiyor, dini hassasiyeti var. Geriye ne kaldı?
0: Kumar, fon.
1: Fon
0: başka
1: kaldı,
0: şey.
1: Kumar kaldı.
0: Borsa.
1: Ya da borsa kaldı. Burada da böyle ihmaller, bence ihmalden ziyade ya, kasıt
0: o kadar
1: ortaya
0: ciddi
1: çıkacaktır. Ama biz bugüne kadar, şurada bir haftadır 10 gündür SPK ve ya da borsa üzerinde görevden alınan kamu görevlisi olarak diyorum. Bu fonda parası olanlardan bahsetmiyorum. Bu konuda ihmali olan ya da kasıtı olan, bunlara bilerek ya da bilmeyerek göz yuman, bu raporları birileri yazdıysa da yerine getirmeyen üst amirlerine karşı bir görevden el çektirme ya da görevden uzaklaştırma ya da gözaltı kararı duyduk mu?
0: Hiç.
1: Duymadık. Varsa da bilmiyoruz.
0: Belli insanlar var ama
1: olsaydı basına yansırdı zaten.
0: Şey, şimdi bir isim vereceğim, bağışlayayım Ali Bey. Yani şey, şu anda zaten şey, tutuklanan bir insan İskender Balcı. Özata Denizciliği Yönetim Kurulu üyesi. İsim olarak söylüyorum. Medyada yer aldığı için rahatım yani. Benim suçlu halleri yok. İskender Balcı kim? Araştırdım Ali Bey, sizden saklı. Şimdi Özata Denizciliği'nin hisseleri, şunu bilelim, 1'e 20 katlamış kardeşim. Yani 1'e 20 adam prim yaptırabilmiş. Babası bir önceki dönem Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu üyesi, bakın. İskender Özata. Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi. Babası bir önceki dönem, bir daha söylüyorum, BDDK'da yönetim kurulu üyesi. Açık olarak söylüyorum. Kayınpederi halen Hazine Bakan Yardımcısı. Yani şimdi şöyle baktığınızda hisse 20'ye katlamış. Ya diyoruz ki burada kasıt mı var? Tesadüf mü? Şans mı? Yani adamın babası bir önceki dönem 2025'te istifa etmiş veya ayrılmış görevden BDDK'nın üyesi. Kendi babası, öz babası. Kayınpederi hala Hazine Bakanı Yardımcısı. Şimdi baktığınızda diyorsunuz ki, siz demin dediniz ya, yani burada bir kasıt mı var? Bir oyun mu var? Tesadüf mü bunların hepsi? Yani 1'e 20'ye çıkmış adamın hissesi ve görev yaptığı yer Özata Denizcilik, şey yaptılar herhalde. Bunu soruşturma açmışlardı, belki aldılar, bilmiyorum içeriye. Yani burada o kadar ürpertici yanlış şeyler var ki, yani elinizi nereden tutsanız lime lime elinize geliyor. Yani sağlam bir yer yok ki bir yerden tutup kaldıralım da alttaki kokuşmuşluğu net olarak ortaya koyalım. Çıkartamıyorsunuz ki, tuttuğunuz her yere elinizde kalıyor, o pislik altta bağışlayan hala duruyor. Dolayısıyla yukarı çıkarabilme gibi bir şansa da sahip değiliz. Ya isimler ortada, net. Firmalar ortada, şirketler ortada ama diğer taraftan bahsettiniz siz, ya kamuda bu işi yapan insanlarla ilgili bir önceki galiba Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı bire bin bile çıkabilir demişti. Bu halkın teveccühü aslında şişme değil demişti. Onunla ilgili dün medyada bir haber çıktı tahmin ediyorum ben. Soruşturma açılmasıyla alakalı, önceki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı beyefendiyle alakalı. Herhalde soruşturma açacaklar tahmin ediyorum ben. İyi de onun dışında ya kimse yok mu kardeşim, yani bağışlayın, yani bu işe kol kanat olan. Yani şöyle düşünüyorum ben. Ben yanlış düşünüyorum belki. Yani bu işi yapan insanların yanlarında, çevresinde acaba siyasetçi var mı? Bürokrat var mı? Ya merak ediyorum, ben var demiyorum. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Belki de hiç yok. Ya ne siyasetçi var ne bürokrat var. Kendi başlarına bu işi yaptılar. Ama diyorum ki acaba Yani bunları kolaylaştıran başka bir kanalda var mıydı? Yani bunu da merak ediyorum ben. Bu varsa bununla ilgili halk bilgilendirilip bunlarla ilgili de soruşturma açılabilir. Yani burada bir beis yok. Burada bir kötü nokta da yok. Zaten suçluysa suçludur. Suçsuzsa suçluluğu ispat edilir ve dava biter. Ama bu noktada haftalar geçiyor aradan. Hala halkın rahatlayabileceği bir biçimde
1: ya da hala bir taraftan
0: olaylar gelişmiyor
1: adli
0: yani.
1: Adli makamlar ya da mali maliyeyle ilgili kişiler belki de olayın vehametini, büyüklüğünü anlamaya çalışıyor olabilir mi Ömer Bey? Denetlemeye devam ediyor.
0: Doğrudur.
1: İşin içinde kimler
0: tabii,
1: var?
0: Tabii belki bunu
1: başka
0: çözmeye
1: kimler
0: çalışıyor.
1: Var?
0: Saygı duyarım. Gerçekten
1: kim göz yumdu, kim destekledi?
0: Belki bunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Hala
0: saygı duyuyorum
1: bence ben. Bence rakamın büyüklüğünü, müthiş bir şey. Vehametini ve kaç kişi olduğunu hala anlamaya çalışıyor.
0: 20 milyar
1: olabilirler.
0: 20 milyar dolar.
1: Az buz bir para.
0: Belli bir paranın altındakileri açıkladılar inşallah, herhalde kısa sürede vermeye çalışacaklar bir kısmını, fakat asıl kalan önemli Ali Bey. Yani burada bu işin kaymağını yiyenler var. Hepsi kayıtlı zaten. Yani parayı kaç lira yatırmış, kaç lira almış, bunu söylemeye gerek yok. Herkes biliyor. Yani duymayan kalmadı. Bağışlayın, Sağır Sultan bile duydu.
1: Şimdi eski bakan Fatma Betül Sayın
0: biz bir
1: Sayan mi? Kaya 2.17 milyar TL almış. Tamam, korkunç bir para, o ayrı da.
0: Hepsi kayıtlı.
1: 12 milyar TL çeken işte sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi var.
0: Çok enteresan bir şey.
1: Bu kadın ya. Kim, neyin nesi dediğimizde.
0: Bu para nereden geldi, yatırdı?
1: Babası broker'mış. Muhtemelen babası kızının adına işlem yaptı.
0: Büyük ihtimal.
1: Yani resmiyette kızı gözüküyor ama arka planda ismini de okumuştum ama aklımda bilmiyorum. Kalmadı, o var. Bakıyorsun 15 milyar TL çekenler var. Kim bunlar?
0: Ve paranın gittiği yer de belli Ali Bey. Para alındığında Türkiye'de mi kaldı? Yurt dışına mı gitti,
1: tabii,
0: o da belli.
1: Nakit olarak mı çekti?
0: O da belli.
1: Bir de şu var. Ömer Bey dediniz ki siz bankaya gittiniz. Bankada mevduatınız var ya da işletme için para çekeceksiniz. Dediniz ki ya 300 bin TL istiyorum. Bankayı aradınız sabah ya da gittiniz şubeye gittiniz. 300 bin lira lazım bana.
0: Bir gün sonra
1: dediniz,
0: diyor.
1: Diyor ki şimdi param yok.
0: Bir gün
1: saat
0: sonra.
1: 3'te diyor. Veya ya da ertesi gün. Peki bu adamlar milyarlarca TL'yi nasıl çekiyor? Çünkü birçok rakamın nakit olarak alındığı. Ya kamyon para demek bu. Bırakın arabayı, bavulları bilmem ne, kamyon bazında demektir. Velev ki hesaptan hesaba aktardılar. Burada banka
0: belli zaten
1: şunu demiyor mu ya? Yani belli limitin üzerinde para transferi olduğunda mutlaka denetim mekanizması
0: tabii
1: devreye giriyor. Diyor ki burada diyor 1 milyar TL çıkış var. Ya nasıl bir rakam? Mutlaka bu denetlenmiyor
0: mutlaka
1: mu? Görülmüyor mu? Bu yurt
0: para nereye gidiyor? Kim bu adam?
1: Başka yurt dışı hesaplara aktarma yapılırken buradaki MASAK anında müdahale etmez
0: çok
1: miydi? Edemez miydi?
0: Niye etmesin Ali Bey? Bağışlayın, bankada bir yüksek limitli işlem yapın. Yaptırmıyorlar. Sizi arıyorlar. Diyorlar ki şöyle bir işlem gerçekleşiyor. Gerçek midir diye soruyorlar. Yani normal işleminizin dışında daha yüksek miktar yaparken ben defalarca karşılaştım. Arıyor. Diyor ki doğru mu diyor şu yaptığınız işlem. Size teyit alıyor sizden.
1: Ömer Bey bunlar tamam okey ama işlemi kendi yapıyor. Diyor ki böyle bir işlem var. Evet doğru, ben yapıyorum. Ama rakamın büyüklüğü.
0: Bunu anlatıyorum yani.
1: Milyarlarca TL burada kişiden bankadan ziyade MASAK.
0: İşte bakın kişiyi arıyor
1: giriyor
0: da diyorum. Yetkili insanlar neden aramıyor? Bunu sormaya çalışıyorum.
1: Yani
0: perde arıyorsunuz ama yetkili mercilere kardeşim, burada şöyle çok büyük bir para hareketi var. Bu paranın nereye gideceğini biz bilmiyoruz ama yani öde emri verdiler. Ödeyeceğiz ama bilginiz olsun, müdahale etmeniz gerekiyorsa edin deseler. MASAK veya benzeri kurumlar veya kuruluşlar veya yetkililer müdahale etmeyecekler. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum veya anlamaya çalışıyorum. Yani bir para kamyonla gidiyorsa bu para nereye gidiyor? Bu paranın kaynağı nedir? Nereden gelmiştir? Ne yapmış, ne çekilmiştir? Yani bunları siz kontrol edemezseniz ne olacak bunun sonu?
1: Bana kesinlikle göre şimdi.
0: Buyurun.
1: Cümlenizi tamamlayın. Enflasyon
0: verileri geldi mi Ali Bey?
1: Açıklandı diyor. Ben de haberin içeriğine bakayım. Siz cümlenizi
0: tamam
1: tamamlarken ben de
0: bir kere Ali Bey bunları bakın, ben söylüyorum. Bu işte vurgun yapan kimse, bir yatırıp 10 alan, 100 alan, 1000 alan, bir kere bu paraları kesinlikle geri döndürmek lazım.
1: Evet.
0: Bir daha söylüyorum. Bunun hiç şakası yok yani. Bunun abartısı da yok. Bu fonların işletme ücreti olarak alınan %2'lerin fon şirketleri tarafından havuza iade edilmesi lazım. Bakın bunu da çok açık olarak ben söylüyorum. Aksi halde büyük, büyük bir vurgun var. Bu vurgunun önüne geçmek için başka bir çaremiz yok. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bugün 500 milyar liralık bir işlem yapılsa %2'lik komisyon 10 milyar lira yapıyor. Bu parayı da getirip koymak lazım. Yani önce o havuza haksız elde edilen paralar ve fondaki komisyonlar kolmadan hiçbir işlem yapamayız. Yani bir kere bu sakat biçimde çıkan paraların yeniden yuvaya dönmesi gerekiyor. Yoksa insanlar hep mağdur olurlar.
1: Gittiyse, yastık altına indiyse.
0: Bilemiyorum, Avrupa'ya gitse. Vallahi Bey ben bilmiyorum ama bunu çözmek zorundayız. Yine yasa var biliyorsunuz. O sayın hanımefendi parayı iade ettiğinde, bilmiyorum iade etmediğini, bir kısım yorumcular açıkladılar. Dediler ki bu tip gayri resmi alınan paranın iki katının hazineye yatırılması lazım dediler. Bu da önemli bir kısas. Yani
1: o da şey, tutuksuz yargılanmamak
0: yani bağışlama, için. Ha, yani hani itirafçı olmak belki, bilmiyorum. Yani iki katını yatırılması gerekir dediler. Bu da çok önemli bir madde. Burada bir yolsuzluk varsa, bir ipsizlik varsa bu paranın da iki katını bu insanlardan eğer güçleri varsa alsınlar. Her şeylerine el koyacak noktada devlet hamdolsun. Yasalar, yürütme, hepsi yani veya kolluk kuvvetleri bu insanların hem paralarına hem de mallarına kanun gereği rahatlıkla el koyabiliyorlar. İşte görüyoruz örneklerini ama koyup kaldırdıkları da var. Bunu da anlamak veya anlatabilmek mümkün değil. Nasıl olduğunu da anlamıyorum. Hem koyuyorsunuz hem de kaldırıyorsunuz çok kısa bir süre sonra.
1: Bunlar nasıl oluyor? Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Müsaadenizle onu söyleyeyim.
0: 2 civarında geldim Ali Bey.
1: Aylık enflasyon %1.84.
0: Ben 2 olarak dedim.
1: Yıllık enflasyon ise %29.73 oldu.
0: Ben 30 diye düşündüm.
1: TÜİK Eylül ayı tüketici fiyat endeksi gerçekleşmeni açıkladı. Buna göre Eylül'de enflasyon yıllık %29.73. Aylık olarak ise %1.84 oldu. 12 aylık ortalamada, yani son 12 aylık ortalamada ise %31.49 olarak hesaplandı diyor. Beklentiler nispetinde mi düşüyor mu? Düşmeye devam mı ediyor? Yani sonraki süreçte ne olur? Yıl sonunda biz kaçla kapatırız?
0: Halil Bey, ben şu rakamlara inanamıyorum. Bakın önce net olarak söyleyeyim. Niye biliyor musunuz? Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bakın Ekim'deyiz, Eylül ayı. Eylül ayı ne demek biliyor musunuz? Okulların açıldığı, eğitimin başladığı ve kışlık hazırlıkların yapıldığı ay demek. Bana göre bu ay son diyelim 4 ayı göz önüne alsak, yani bir ekonomiden anlayan birey olarak, finansal okul yazarlığı olan bir insan olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Son 4 ayı göz önüne alsak en yüksek enflasyonun Eylül ayında çıkması lazım. Nedeni çok açık söylüyorum ben. Okulların açılması, eğitimdeki absürt özel okullardaki zamlar ve insanların kış hazırlıkları. Yani siz böyle bir ayda %2'nin altında eğer enflasyonu getirirseniz ben yalnızca gülerim.
1: Gerçekçi olmaz.
0: Ben güler ve geçerim. Hiç kızmayın bana, hiç de kusura bakmayın. Bir daha söylüyorum. Son 4 ayın bana göre en yüksek enflasyon rakamı olması lazım da altını çiziyorum ben. Realist, gerçekçi olması için, ama sipariş mi bilemiyorum ben ne olduğunu. Saygı duyuyorum TÜİK'in verilerine. Yani resmi kurum, devletin kurumu, son derece saygı duyuyorum. Benim düşüncem yanlıştır belki ama benim içimden gelen bunu onaylamamak. Yani ben bunu onaylamıyorum, gerçektir. Yani ona saygı duyuyorum, kendilerine göre gerçek.
1: Önümüzde 3 aylık bir süreç zaman var. Kaldı. 2026'nın sona ermesi Ekim mi? Ekim, Kasım ve Aralık. Yıl sonunda hedef neydi? %29.
0: Önce 16 ile başladık. Sonra 29'a geldik.
1: Şimdi önceki de bakarsa 2027 tek haneyi görecek.
0: %5.
1: Değil mi? Tek haneli rakamlar gözetti 2020. Sonra bunu 28'e ötelediler. En son 29 mu?
0: Evet.
1: En yani. Son 29. Böyle giderse 30, 31, 32 diye ömrümüz yeterse devam herhalde edeceğiz. Tek haneleri görürsek gidecek. Peki şimdi başka bir şeyden bahsedeyim. Biz memur, emekli, işçi, asgari ücret, maaş belirlenirken son 2 yıl öncesine kadar ne kadar gerçekleşmiş? %30. Üzerine bir puan daha refah payı diyerek %31, %30 ya da %32 veriliyordu. Enflasyon kaç? %20. Genelde memur, işçi, emekli, asgari ücret %20 gelirdi. Değil mi? Yani ta 80'li 90'lı yıllardan beri hep böyle biz enflasyona karşı ezdirmedik. Son 2 yıldır yöntem değişikliğine gittik Ömer Bey. gerçekleşen rakam değil,
0: hedeflenen
1: rakam üzerinden verdik.
0: Ve ne oldu ortalık?
1: Ne oldu?
0: 37 bin lira geçen ayın Türk İş'in açıkladığı açlık
1: rakamı.
0: 37 bin lira Ali Bey. Buyurun. Farka bakın. Asgari ücretle, emekliyle farka bakın bir tane Allah aşkına. Açlık sınırından bahsediyoruz.
1: Asgari ücret 17 bin lirayken açlık seviyesi 16.500'dü. 20 bin lira oldu. Yani 20 bin, 22 bin lira seviyesindeyken başa baştı. Üçüncü aydan sonra açlık seviyesi, yani Mart Nisan'dan itibaren
0: koptu.
1: Asgari ücretin üzerine çıkardı. Bugün geldiğimiz noktada %50 üzerinde neredeyse.
0: Emeklilere
1: daha göre. Önümüzde 3 ay var. 3 aylık süreç içerisinde işçi, memur, emekli, herkes asgari ücretle aynı maaş alacak. Ama aylık enflasyon 1,5-2'lerde bile tutsalar yıl sonunda 37 bin rakamı 40 bin liraya geçecek ömrüne. Daha yoksulluk da başka.
0: Kesinlikle.
1: O kaçtı? 123 bin lira mıydı? 133 evet. bin liraydı. Şimdi o 120-130 bin liraya göre memlekette %99 yoksul.
0: 4 asgari ücret.
1: Memleketin %99'u yoksul. Buradan bu mana çıkıyor. İşte gerçekleşen rakam, sonra hedeflenen rakam. E sen hedefi tutturamadın. Fark.
0: Günahı ne?
1: Vatandaşın günahı ne?
0: Asgari ücret
1: nasıl mi olacak?
0: Bu mümkün değil olmasa.
1: Çok zor.
0: Burada dram var. Burada büyük bir eksiklik var. Ben bu açının bu ekonomi anlayışıyla düzelebileceği kanaatini taşımıyorum. Yani bu açı açılarak devam edecek.
1: Gitgide.
0: Ve onun için Türkiye'de kumar belası gelişti. Bu çok özel olduğu için altını özellikle çiziyorum. Bu kumara istemede de olsa birçok insan bulaştı. Çaresizliğinden bulaştı. Şunu söyleyeyim, ben aracımı koyduğum otoparkın girişinin biraz bu tarafında Halil Bey, şu anda kapandı ama at yarışı oynanan bir şey vardı, yer vardı.
1: Ganyan.
0: Ganyan bayi vardı. Emin olun, gidip gelirken her zaman aracımı bıraktığımda bakardım. Oradaki insanların genel profillerini şöyle arz edeyim ben. Halkımız daha rahat biliyordur, anlasın. Genellikle o bulunan çevre usta, amele ve alın teri, emeğiyle, eliyle çalışan insanların var olduğu bir ortam. O Ganyan Bayi'nin olduğu yer. Benim aracımı koyduğum otoparkın ismini vermeyeyim. Kayseri'de birçok insanın bildiği yer. Buradaki insan profilini incelediğimde kesinlikle asgari ücret veya onun daha altında aylık alan usta, amele ve kılık kıyafeti son derece olumsuzluk yansıtan insanların burada bahis oynadıklarını gördüm yıllarca. Beni bağışlayın lütfen, gerçekten düzgün giyimli, aklı başında, işi gücü yerinde insanların ben orada hiçbir zaman yer aldıklarını gözlemlemedim ki. Özellikle gidip gelirken, aracı bırakıp alırken dikkat ediyordum. Yıllarca gördüğüm bu oldu. Buradan da şu noktaya gelmek istiyorum ben. Açlık insanı, yoksulluk insanı kumara yönlendiriyor, ahlaksızlığa yönlendiriyor, bu tip fonlara yönlendiriyor. Bunun vebali büyük. Yani insanların aç olmaması için, aç kalmaması için o kamunun israf ettiği paraların, milyarların ben kontrol altına alınarak, denetlenerek asgari ücretle geçinen insanların, çalışan insanların, alın teriyle para kazanan insanların aktarılmasını, bu insanlara aktarılması ve bunların hakkı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşüneceğim. Bugünkü yaşadığımız Türkiye'de ben huzur olamayacağını bir kez daha belirtiyorum. Çünkü gelir ve gider arasında bu kadar büyük farkın olduğu bir ülkede huzur olmaz. Bir kere daha söylüyorum, daha önce birkaç kez söyledim. Türkiye nüfusunun net %1'i Türkiye'deki gayrimenkul ve varlıkların, paranın %40'ına sahip. Yani %1'in %40'ına bir ülkenin tüm varlıklarının sahip olduğu bir ülkede huzur olmaz, olamaz. Yani bunu baştan bilelim. Dolayısıyla bizim huzurlu olabilmemiz için, mutlu olmamız için, rahat olabilmemiz için insanlarımıza insanca yaşayacakları seviyede ücret vermek zorundayız. Fon ve benzeri hukuksuzluklar, haksızlıklarla ilgili de yetkili kurumların gerekli denetimleri yeri ve zamanında yapmalarını ve insanları tuzağa düşmesini engellemelerini öneririm. Onu bırakın, ben futboldan çok uzak bir adamım. Şu son haftada çıkan, futbolla ilgili ayyuka çıkan söylentiler bile Türkiye'de demin bahsettiğim o örneğin, yani elinizi nereye atsanız kokuşmuş, bağışlayın, alttaki pisliği göremememizin nedeninin bu olduğunu belirteyim. Çünkü her taraf lime lime dökülüyor. Biz pisliğe ulaşmaya çalışıyoruz ama üstünde o kadar farklı, geniş başka pislikler var ki gerçek pisliğe ulaşamıyoruz. Yani ne demek? Futbolun böyle, borsan böyle, fonun böyle, ekonominin böyle. Yani bu mantıkla, bu anlayışla bu ülke nereye gidebilir? Yani eğer oturup doğru konuşalım. Yani ben sana nasıl pembe tablolar çizebileyim? Nasıl geleceğin çok aydınlık olduğunu söyleyebileyim? İnşallah yani gelecek aydınlık olacak ama bu anlayışla değil bağışlayayım. Yani daha doğru politikalarla olacak.
1: Maalesef. Şimdi söylediklerinize tabii ki sonuna kadar katılıyorum. Bir taraftan da çözüm ne olur diye bir taraftan da çok mutlaka basit. Siz de kafa yoruyorsunuz.
0: Çok basit,
1: biz de kafa yoruyoruz. E o zaman ben size sorayım. Çözüm
0: çok
1: ne?
0: Basit.
1: Yani önümüzdeki atıyorum 3 aylık, 6 aylık, yıllık ya da 5 yıllık bir zaman içerisinde bahsettiğiniz gibi futbolda inanılmaz her şeyler tarafta konuşuluyor. Ekonomi böyle. TÜİK muhtemelen ki bizim doğruluğuna çok fazla inanamıyoruz.
0: Ben inanmıyorum. Doğrudur belki.
1: İnanmak istiyoruz ama bir yanımız yok diyor. Markete gittiğimiz zaman bambaşka şeylerle karşılaşıyoruz.
0: Ya Eylül ayı bağışlayın. Aklımız başımızda, ne yaptığımızı biliyoruz. Yani bugün gerçekten okul ürünlerine gelen zamma bakın ne olursunuz. Yani giysiden kitabına, defterine kadar, kalemine, silgisine kadar bakalım. Diğer taraftan kışlık hazırlıklardan dolayı yakıta bakalım. Veya insanların kış için hazırlanmak için aldıkları şeylere bakalım. Yani Allah aşkına hangisinin fiyatı %2'nin altında düşmüş ya? Düz mantık baktığınızda bir daha söylüyorum ya. Yani beni bağışlayan ülkelalık değil ama finansal okuryazarlığı olan bir insan olarak diyorum ki ya son 4 ayın en yüksek enflasyon rakamı çıkması gerekir. Aklın yolu bir, yani bana aklım bunu öneriyor. Yani bu noktaya götürüyor. Ha aksi olur mu saygı duyuyorum ama ben kabul edemiyorum. Bu kadar açık ha, benimki yanlış.
1: Peki, o zaman son birkaç dakikamız programımızda.
0: O şey önemli. Bahsettiniz ya nasıl çıkarız?
1: Çözüm ne? Şu, ne yapacağız? Hayır. Bir, önce kısa, orta ve uzun vadede bu memleket refaha nasıl kavuşur?
0: İki bacak Ali Bey. İki şey söyleyeceğim. Çok öz bağışlı.
1: Peki.
0: Hukuk ve adalet noktasında doğru adımlar atacağız. Hukuk ve adaleti tabana koyacağız. Bütün yapıyı bunun üzerine koyacağız. Bir, iki, eğitim. Eğitim. Eğitimi sıfırlayacağız yeniden. Dünyadaki o müreffeh gelişmiş ülkeleri de örnek alarak onlara yakın bir sistem oluşturacağız. Yani hukuk, adalet ve eğitimi kaldırdıktan sonra ya bu ülkenin ayağa kalkmaması mümkün değil. Yani bir kere hukuk, adalet noktalarını, yani bu kavramları gerçek değeriyle ifade edebilirsek, uygulayabilirsek bizim başka bir şey aramamıza gerek yok ki. Yani bizim çözüm iki bacakta. Bir hukuk, adalet, bir de eğitim. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Diğer hepsi bunun üzerine dizayn olur ve fevkalade dizayn olur. Nasıl bir yer sıfırken mükemmel bir şehir veya bölge inşa ediliyor dünyada herhangi bir yerde. Yani muhteşem bir yapı ortaya çıkıyor. Niye? Boş bir alan, yıkılmış, yeniden yapılıyor. Bunu yapmadıktan sonra biz yamalıkla, yani eski yapının üzerine yeni yamalıklarla bir yere varabilme şansımız yok. Birbirimizi de kandırmayalım. Bu iki bacak benim için hayati boyutta önemli. Benim yıllardır üzerinde durduğum şey bu.
1: Ve
0: iki problemimiz var. Birey olarak bir açıklayayım. Bir akıl, bir de ahlak problemimiz var. Bakın devlet yapısı o demin saydığım. Ferdi boyutta da iki sorunumuz var. Bir akıl sorunumuz var maalesef. İki ahlaksızız. Yani ahlaklı bir millet değiliz. Bu iki bacağı düzgün kullanmadıktan sonra da ferdi olarak yukarıya çıkma şansımız yok. Yani devletin yapacağı şey hukuk, adalet ve eğitimde doğru adımlar atmak. Vatandaşın yapacağı da aklını kullanmak. Akıllı olmak, uçarı değil, aklını kullanmak ve ahlaklı olmak. Ahlaksız olmamak. Biz ahlaksız bir milletiz. Çiziyorum altını. Kim bana ne derse desin bu kadar açık. Her noktada ahlaksızız. İşte fon, İşte futbol, yani nereye bakarsanız, işte ekonomi, işte TÜİK verileri, yani nereye bakarsanız bakın.
1: Her alanda maalesef öyle. Galericilere bakıyorsunuz, aracın kusurlarını gizliyor, yalan yanlış bilgiler veriyor. İnşaat sektörüne bakıyorsun, maalesef neresinden tutarsak elimizde kalıyor ki son depremlerde Rabbim beterinden esirgesin. Yeni yapı dediğimiz... Yeni daha 3 yıllık 5 yıllık ki yapı denetim kanunundan geçmiş sonra yapılmış olan binalara bakıyoruz böyle şöyle kalıp halinde düşmeler. Niye? Ya kirişleri kesmiş, kolonları kesmiş ya da inşaattayken demirleri birbirine bağlamamış. Bunun denetlemesi var, belediyede, imarda görevliler var. Hiç kimse maalesef görevini yapmamış. Ustaya bakıyorsun, yalan yanlış işler yapıyor. Araban arızalanıyor. Belki 300 TL'lik, 500 TL'lik çok komik diyebileceğimiz ufacık bir rakamda 30 bin liralık, 50 bin liralık
0: alıyorlar.
1: Alıyorlar. Hele hele azıcık arabadan da anlamadığını, cebinden de birazcık paranın olduğunu anladığı anda
0: ahlaksız
1: neredeyse dedim, tabiri caizse motor inecek. Adam 3 gün burada yatacaktı, belki 3 dakikalık
0: ahlaksız işi var. Ahlaksız dedim değil mi?
1: Her alanda maalesef böyleyiz.
0: Bir i̇şte taraftan rant,
1: bir taraftan ticaret, bir taraftan ya sabah yayında da söyledim Mustafa Bey'le birlikte. Dün akşam bir benzin istasyonunda market kısmında ufacık bir alışverişim mecburi alacak bir şeyken benden önceki adam zarf istedi. Mektup zarfı, bildiğin mektup zarfı. Düğüne gidiyormuş, içine artık para koyacak. Mektup zarfı. Kaç TL dedi? 15 TL dedi.
0: Bir zarf.
1: Bir zarf.
0: İlk de o kadar.
1: Ama cumartesi günde ben aldım. Kayınvalidem istedi. O da bir düğüne gidecekmiş. Kaç lira aldım biliyor musunuz Ömer Bey? Sahabeydi şurada. 2,5 TL. Ve mektup zarfı aynı. Baktım. Yani benim aldığımla birebir aynısı.
0: Ahlaksızız dedim değil mi?
1: 2,5 TL'ye ben aldım. 15 TL'ye dün akşam benden önce bir adam aldı. Kaç? 6, 7 katı. Yani herkes bir fahiş fiyat. Yıllardır konuşuyoruz pandemiyle birlikte. Yani o dönem pandeminin başında 2020'de 2,5-3 TL idi bir paket makarna. 6 ay geçmedi 15 liraya çıktı. Nasıl oluyor? Neden oluyor? Ben sizi desteklemek babında söylüyorum. Maalesef üretimde, tüketimde, ticarette, markette her yerde bir ahlaksızlık. Hem işi doğru yapmama hem de aşırı yüksek fiyatlar talep etmeyle birlikte herkes kısa yolda para kazanmanın, köşeyi dönmenin derdine düşmüş diye düşünüyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Ama tüm bunların başlangıcı da önce eğitim, daha küçücük minnacıkken eğitim, sonrasında adalet, denetim mekanizması.
0: Adaletle hepsi girer.
1: Ve sonuçta da hukuk devreye girip 7 ceddinin 7 sülalesini 700 sene boyunca nefes aldırmayacak hale getirecek de ceza yöntemi, yani hukuk yöntemi de olması lazım. Bunu bilen tenezzül etmez. Bunu dışarıdan bilen de bu ülke güvenli. Ben yatırımlarımı hem sıcak para hem de soğuk para dediğimiz fabrika yapma yönünde girişimlerde bulur. Çünkü ülkeye güvenir. Sanırım asıl mesele de bu. Son cümlenizi de alalım, yayınımızın sonuna geldik.
0: Ali Bey bağışlasın lütfen izleyiciler beni. Gerçekten çok olumsuz şeyler konuştuk ama emin olun bizim insanımız fedakar, cefakar. Ben doğru yöntemlerle, doğru uygulamalarla bu insanların bu ülkeyi çok daha müreffeh seviyeye taşıyacağı kanaatini tekrarlıyorum. Bakın diyorum ki bu sistemler değil, yani bu ekonomik sistem veya sosyal sistem değil. Bunun dışında akla mantığa yatkın hukuk, adalete dayalı sistemlerle bizim insanımız Türkiye'yi çok daha yukarılara taşıyacaktır. Gelecek konusunda kaygılı olmakla birlikte ben bu genç nüfusun, çalışkan nüfusun böyle bir coğrafyada aç kalmayacağı kanaatini taşıyorum en azından. Aç çok insan var ya taşıyorum. Umarım yarın bugünden çok daha aydınlık olur.
1: İnşallah diyelim. Düşüncelerinize, duygularınıza tamamen katılıyorum. İnşallah yarınlar bugünlerden çok daha güzel olur.
0: İnşallah.
1: Peki. 91.8 Radyo Radar'da bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Gelecek hafta pazartesi sabah 9.30'da yine Radyo Radar'da yine Sayın Ömer Uzunoğlu Bey'le birlikte ekonomi sohbetlerinde tekrar görüşünceye dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat-7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca, TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik Gediatri Polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestraları programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Salieri'yi konuk edeceğiz.

Salieri 18 Ağustos 1750'de İtalya'nın Legnago kentinde dünyaya geldi. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. Önce ağabeyinden ardından dönemin önemli hocalarından ders aldı. Ailesini genç yaşta kaybettikten sonra çeşitli koruyucuların himayesinde Venedik'e geçti ve burada müzik eğitimini geliştirdi. Daha sonra besteci Florian Leopold Gassmann tarafından fark edilerek Viyana'ya götürüldü. Gassmann, Salieri'nin eğitimini bizzat üstlendi ve onun saray çevresiyle tanışmasını sağladı. Bu dönem Salieri'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 1766'dan itibaren İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen müzik etkinliklerinde yer alan Salieri, kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Sanatçı Christoph Gluck ve Matas Tasio gibi önemli isimlerle tanışarak sanat çevresini genişletti. Bu yıllarda ilk sahne eserlerini bestelemeye başladı ve opera alanında hızla yükseldi.

1770'lerden itibaren Salieri, Viyana'da art arda operalar yazdı ve kısa sürede Avrupa çapında tanınan bir besteci haline geldi. Armida ve La Fiera di Venezia gibi eserleri büyük bir başarı kazandı. Yenilikçi sahne anlayışı, farklı türleri birleştiren yaklaşımı ve güçlü dramatik diliyle dikkat çekti. 1744'te İtalyan opera topluluğunda önemli bir görev üstlendi, aynı dönemde öğretmenlik yaptı ve saray müziğiyle ilgilendi. 1778-1780 yılları arasında İtalya'ya giderek La Scala için eserler besteledi ve Avrupa'daki ününü daha da arttırdı. 1780'lerden itibaren Viyana'ya dönen Salieri, hem Alman Singspiel geleneğinden hem de Fransız opera reformu çizgisinde önemli eserler verdi. Les Danaides ve Tarare gibi operaları Paris'te büyük başarı kazandı ve Avrupa opera sahnesinde güçlü bir etki yarattı.

Mozart ve Da Ponte gibi isimlerle aynı dönemde çalışan Salieri, Viyana müzik hayatının merkezinde yer aldı. Hem İtalyan hem Alman opera geleneğini etkileyen önemli eserler üretti. 1788'den sonra hayatının büyük bölümünü Viyana'da geçirdi ve İmparatorluk Şapeli'nin şefliğini üstlendi. Sanatçı, Aksur Red Ormus gibi eserleriyle uluslararası ününü devam ettirdi. Ancak 2. Joseph'in ölümünden sonra saray içindeki etkisi giderek azaldı. 1790'lardan itibaren siyasi çalkantılar ve değişen müzik zevkleri onun kariyerini etkiledi. Buna rağmen öğretmenlik yapmaya ve dini eserler bestelemeye devam etti. Beethoven, Schubert ve Liszt gibi önemli bestecilere hocalık yaptı.

1792'de siyasi konumu zayıflayınca Salieri, İtalyan operasının direktörlüğünden ayrıldı. Ancak İmparatorluk Sözleşmesi gereği 1804'e kadar yeni operalar bestelemeye devam etti. Bu dönemde yazdığı Palmira, Regina di Persia, Caser in Pharmacusa ve Shakespeare'in The Merry Wives of Windsor oyunundan uyarladığı Falstaff çokça ilgi gördü. Son operası, sömürge dönemi Virginia'sında geçen Almanca Die Neger ise 1804'te sahnelendi ve başarısız oldu. Opera sahnesinden çekildikten sonra Salieri, müzik anlayışının değiştiğini ve artık yeni dönemin estetik anlayışına uyum sağlayamadığını düşünüyordu. Aynı yıllarda Avusturya'nın savaşlarla sarsılması, Fransız devriminin yarattığı siyasi çalkantılar ve peş peşe yaşadığı kişisel kayıplar da onu derinden etkiledi. Nitekim daha sonra akılcı ve ustaca sadeliğin yerini tuhaflık ve türlerin karışımı aldı sözleriyle dönemin müzik anlayışını eleştirecekti. O, sahneden ayrılsa da üretmeyi bırakmadı. İmparatorluk şapelindeki görevini sürdürürken çok sayıda ayin, ilahi ve kutsal eser besteledi. Bu dönemde 1805'te tek oğlunu, 2 yıl sonra ise eşini kaybetti.

Salieri konserler yönetmeye ve Viyana'nın müzik yaşamında etkin rol almaya da devam etti. Haydn'ın Yaratılış Oratoryosu'nun seslendirildiği tarihi konserde bulundu, Beethoven'ın bazı önemli eserlerinin ilk seslendirilişinde yönetti. Son yıllarında yazdığı eserler daha çok dini müzikler, vatansever kantatlar, öğrencileri için hazırladığı eğitim amaçlı parçalar ve ev ortamında seslendirilmek üzere bestelediği şarkılardan oluştu. 1815 tarihli La Folia teması üzerine yazdığı 26 orkestra varyasyonu ise orkestrasyon ustalığının en önemli örneklerinden biri kabul edildi. Salieri, Beethoven, Schubert, Liszt, Casimir gibi birçok önemli bestecinin yarı sıra dönemin önde gelen şarkıcılarını da yetiştirdi. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerinden hiçbir ücret almaması, kendisine gençliğinde destek olan hocası Leopold Gassmann'a duyduğu minnetin bir göstergesiydi. Kasım 1823'te bir intihar girişiminde bulunan sanatçı, yaşamının son dönemini ağır sağlık sorunları ve bunama içinde geçirdi. 7 Mayıs 1825'te 74 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Anma töreninde yıllar önce bestelediği Do Minör Requiem ilk kez seslendirildi. Mezarı üzerindeki şiir ise öğrencilerinden Joseph Wilk tarafından kaleme alındı.

Tüm bunların yanında 18. yüzyıl Viyana'sında Mozart ve Salieri arasındaki ilişki tarih boyunca çok tartışılan bir konu olmuştur. Mozart, Viyana'da çalıştığı yıllarda hem kendisi hem de babası Leopold Mozart, mektuplarında Salieri ve çevresindeki İtalyan bestecilerin Mozart'ın bazı görevlere gelmesini ve operalarının sahnelenmesini zorlaştırdığını düşünmüştür. Bu mektuplarda Salieri'nin saray çevresindeki güçlü etkisi sık sık vurgulanmıştır. Mozart bazı yazışmalarında da İtalyan ekolünün saraydaki hakimiyetinden rahatsızlık duyduğunu dile getirmiştir. Zamanla bu durum, Mozart'la Salieri arasında bir rekabet anlatısına dönüşmüştür. Hatta 19. yüzyıldan itibaren yayılan söylentiler, Salieri'nin Mozart'ı kıskandığı ve ona karşı engellemeler yaptığı iddialarını güçlendirmiştir. Bu hikaye özellikle edebiyat ve sinema eserleriyle daha da popüler hale gelmiştir. Ancak modern araştırmalar bu düşmanlık anlatısının büyük ölçüde abartıldığını göstermekte. Çünkü Mozart ve Salieri'nin doğrudan birbirine düşman olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Aksine iki besteci arasında karşılıklı saygı ve zaman zaman işbirliği de olmuştur. Birlikte aynı çevrelerde bulunmuşlar, hatta bazı müzikal projelerde dolaylı ya da doğrudan temas etmişlerdir. Salieri'nin Mozart'ın bazı eserlerini desteklediğine dair kayıtlarda bulunmaktadır. Sonuç olarak Mozart ve Salieri hikayesi kesin bir düşmanlıktan çok Viyana Sarayı'ndaki güç dengeleri, kültürel rekabet ve sonradan büyütülen efsanelerin birleşiminden oluşmaktı. Ve bugün bu ilişki gerçeklerden ziyade müzik tarihinin en güçlü mitlerinden biri olarak hatırlanmaya devam etmekte.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altını artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik Gediatri Polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
6: Kayseri'de iz bırakanlar.
7: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taştane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Kösedağ'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki kervansarayına izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki kervansarayın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
6: Kayseri'de İz Bırakanlar.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Kültür Panorama.
6: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki yazarımız Abbas Sayar. Abbas Sayar, yılkıya bırakılan hayatlar üzerine bir yazgı yazarı. Abbas Sayar, 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl dünyaya gelmesi, onun yazarlık kaderiyle sembolik bir bağ kurar. Çünkü Sayar'ın bütün edebiyatı, Cumhuriyetin vaatleriyle Anadolu gerçeği arasındaki mesafeyi anlatan bir tanıklık gibidir. Orta Anadolu'nun sert coğrafyası, yoksulluğu, suskunluğu ve direnci, onun hem kişiliğini hem de edebi dünyasını belirleyen ana unsurlar oldu. Eğitim hayatını Yozgat Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkoloji eğitimi aldı. Ancak bu akademik yol onun için kalıcı bir istikamet olmadı. 4 dönem sonra eğitimini

0: Siyasetle ilgilendi. Demokrat Parti Yozgat Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı. Ancak siyasetin diliyle halkın gerçekliği arasındaki uyumsuzluğu kısa bir sürede fark etti ve bu alanı terk etti. Bu deneyim daha sonra romanlarına özellikle kara mizah ve eleştirel bakış olarak yansıyacaktı. Şiirden romana sessiz bir geçiş. Abbas Sayar yazıya şiirle başladı. 6 şiir kitabı yayımladı. Ancak bu şiirler dar bir çerçevede kaldı. Kendisi de şiiri bir başlangıç olarak görür. Onun edebi kaderi romanda şekillendi. 1992'de tüm şiirlerini Boşluğa Takılan Ses adıyla bir araya getirdi. Ölümünden sonra derlenen şiirleri ise Şiirler adıyla yayımlandı. Bu şiirlerde bile anlatıcı, bireysel duygulardan çok toplumsal bir iç sıkıntısını taşır. Yılkı Atı bir roman değil, bir yazgı. Abbas Sayar'ın edebiyatındaki asıl kırılma noktası Yılkı Atı romanıdır. Yazıldıktan sonra 10-15 yıl sonra 1970'te yayımlanan bu eser, Türk edebiyatında eşine az rastlanır bir anlatı kurar. Roman, sahibinin bakamayacağı için yılkıya bıraktığı bir atın doğada hayatta kalma mücadelesini anlatır. Ancak bu hikaye yalnızca bir hayvanın dramı değildir. Yılkı Atı, Orta Anadolu köylüsünün kaderinin alegorisidir. Yoksulluk, çaresizlik, sahipsizlik. Atın doğadaki yalnızlığıyla köylünün toplumsal yalnızlığı iç içe geçer. Abbas Sayar, bu romanda ne ajitasyon yapar ne de ideolojik sloganlar atar, sadece gösterir. Sert, yalın ve vicdanı zorlayan bir dille. Romanın aldığı TRT Roman Başarı Ödülü ve daha sonra filme uyarlanması Sayar'ın edebiyattaki yerini sağlamlaştırır. Ancak onu önemli kılan ödüller değil, Anadolu gerçeğini romantize etmeden anlatabilmiş olmasıdır. Anadolu insanı ve çelo, Can Şenli, Dik Bayır, Tarlabaşı Salkım Saçak ve Anılarda Yumak Yumak gibi eserlerinde Abbas Sayar, Orta Anadolu insanını farklı yönleriyle ele alır. Onun köylüsü ne idealize edilmiş bir temiz halktır ne de küçümsenen bir figür. Çelişkileriyle, zaaflarıyla, mizahıyla ve direnciyle vardır. Çelo, bireyin kaderle buluşmasını anlatırken, Can Şenli, yoksulluğun içindeki sevinç kırıntılarını, insanın hayata tutunma biçimlerini gözler önüne serer. Bu eserlerin radyo oyunu, dizi ve sinema uyarlamaları, Sayar'ın anlatılarının görsel dile de güçlü biçimde aktarılabildiğini gösterir. El Eli Yur, El de Yüzü adlı romanı ise, onun siyasetle temas ettiği dönemin bir muhasebesidir. 1954-1957 seçimleri ekseninde köylünün politikacıdan beklentisiyle politikacının köylüyü algılayışı arasındaki uçurumu kara mizahla anlatır. Bu roman, Abbas Sayar'ın eleştirel zekasının en berrak örneklerinden biridir. Sanatçı kişiliği ve resim. Abbas Sayar yalnızca yazar değil, aynı zamanda ressamdı. 1990'lı yıllarda Ankara, Antalya, Ayvalık ve İzmir'de resim sergileri açtı. Resimleri de tıpkı romanları gibi yalındı. Süsleme değil, ifade ön plandaydı. Sözcükle anlattığını, renkle de anlatabilen bir sanatçıydı. Son yıllar ve ölüm. 1989'da ikinci evliliğini yaptıktan sonra Ayvalık'a yerleşti. Hayatının son dönemini üretmeye devam ederek geçirdi. 4 Ağustos 1999 gecesi beyin kanaması geçirdi ve 12 Ağustos 1999'da İzmir'de hayata veda etti. Aynı gün Can Yücel'in de vefat etmesi Türk edebiyatı açısından sembolik bir kayıp günü olarak anılır. Mezarı Yozgat Çatak Mezarlığı'ndadır. Yozgat'ta bir sokağa adı verilmiş, edebiyat çevrelerinde sessiz ama derin bir yazar olarak anılmıştır. Edebiyattaki yeri. Abbas Sayar, köy edebiyatı içinde değerlendirilse de onu sadece bu başlıkla sınırlamak eksik olur. O, Anadolu'yu ideolojiye feda etmeyen, insanı merkeze alan bir yazardı. Romanları, köylüyü kurtarma iddiası taşımaz ama köylünün neden kurtarılmaya muhtaç hale geldiğini bütün çıplaklığıyla gösterir. Onun edebiyatı bağırmaz ama uzun süre yankılanır. Yılkı Atı hala okunuyorsa bunun nedeni dönemsel bir başarı değil, insana dair temel bir hakikati yakalamış olmasıdır. Kültür Panorama'yı dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle herkese iyi günler.
1: Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
2: TÜİK Eylül ayı enflasyonunu %1,84, yıllık enflasyonu ise %29,73 olarak açıkladı. Ekim ayı kira artış oranı %31,49 olarak belirlendi. Kayseri dahil 61 il merkezli siber suç operasyonlarında 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. Kayseri'de bıçakla yaralanan şahıs otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 63 yaşında tedavi

0: Gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş son yolculuğuna uğurlandı.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat-7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altını artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik Gediatri Polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
6: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
7: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla bu haftada karşınızdayız. Bugün ilk sanatçımız Eyüp Uyanıkoğlu. Sanatçı 1938 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Urfa Sanat Okulu'nda tamamladıktan sonra 54 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti, Sultanahmet Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 59 yılında bir gazetenin açtığı ses yarışmasına katılarak birinci oldu ve ses kralı seçildi.

1960 yılında İstanbul Radyosu'na amatör olarak giren Uyanıkoğlu, bir taraftan da Türk Musikisi Konservatuvarı'na devam ederek eğitimini sürdürdü. Sanatçı, 1965 yılında İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği dalında açtığı sınavı kazanarak solistliğe başladı. TRT Devlet Sanatçısı olan Uyanıkoğlu'nun 60 adet bestesi ve yayınlanmış olduğu çok sayıda plak bulunmaktadır.

Eyüp Uyanıkoğlu arşivinde kendisi tarafından düzenlenen dönemin Türk müziği eserlerine ait notalar ve repertuar listeleri bulunur ve Adana'da bulunan çeşitli musiki cemiyetlerinin nota yayınlarını da arşivlerinde görmek mümkündür. Değerli sanatçımız 2004 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumar.

Şimdiki sanatçımız güçlü sesiyle Rıza Rit. 22 Eylül 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, lise yıllarında besteci Şerif İçli ile tanışır, eserlerinden ve nota arşivlerinden yararlanır. İlk solo icrasını 1946 yılında Ankara Radyosu'nda gerçekleştirir ve 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olur.

Sanatçı, kemençe ustası Hadiye Ötüken ve Halit Öztan'ın önerisiyle müzikle uğraşmaya başlar. Üniversitede okuduğu yıllarda Mesut Cemil ve Cevdet Kozanoğlu'ndan feyz alır. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev alır, Profesör Doktor Nevzat Atlı'nın teşvikiyle İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'ne girer. 1955-60 yılları arasında Öziş Ecza Deposu'nda mesul müdürlüğünü yürütür, ardından Şişli'de Rızarit Eczanesi'ni açarak 1972 yılına kadar eczacılık yapar.

1978-84 yılları arasında iki dönem TRT Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Rıza Arit, 1990 yılında TRT'den emekli olur. Bu tarihten sonra da uzun yıllar İstanbul Eczacı Odası Klasik Türk Müziği Korosu'nu yönetir. Sanatçı, 20 Nisan 2016 tarihinde hayata gözlerini yumarak ardında yüzlerce ölümsüz eser bırakır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

sanatçı ilerleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

Sanatçı 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu'nu yönetir. 88'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucu şefliğine getirilir, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürür. Sanatçı son olarak Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapar.

31 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şimdiki ve bugünkü programımızın son sanatçısıysa Behiye Aksoy. Behiye Aksoy 19 Eylül 1929 yılında İstanbul'da doğar. Piyano ve ut çalabilen annesi ve halasının etkisiyle müzikle tanışır. Dönemin en meşhur isimleri Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk'un siyah beyaz filmlerde söylediği şarkılardan etkilenir. Ortaokulu bitirdikten sonra ise Ankara Radyosu seçmelerine girer. 200 kişi arasından seçilip 1948 yılında stajyer olarak girdiği radyoda repertitör muavinliğine kadar yükselir.

sanatçı Maxim Gazinos'u tarihinde Zeki Müren'den sonra en büyük yıldız olur. Platin rengi saçları, şık kostümleriyle kendisinden sonra yetişen şarkılara öncülük eder. Karakteristik hareketleri, sahnedeki büyük dehası daima ayakta alkışlanır. Plakları öyle çok ilgi görür ki sanatçıya başarılarından ötürü altın plak değil, platin taç armağan edilir. Müziği bıraktığı 80'li yıllara kadar daima sevilen ve gözde sanatçılardan biri olmayı başarır.

Sanatçının Halil Aksoy'la olan evliliğinden Ahmet Kazım isminde bir oğlu vardır. Ayrıca Berker İnanoğlu ve Fahrettin Aslan'la evlenip ayrılmıştır. 1967 yılında Kederli Günlerim, 1973 yılında Falcı isimli Türk filmlerinde başrolde oynar. 2001 yılında Alzheimer hastalığına yakalanan sanatçı, rahatsızlığı ilerleyince İstanbul Şişli Nezih Huzur ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne yerleştirilmiştir. Sanatçı Aralık 2014'te yoğun bakımda.

Sanatçı 31 Mayıs 2015'te 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeder. Aksoy, 3 Haziran'da gerçekleşen cenaze merasiminin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra viyaletindeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
2: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
4: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
2: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
5: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
2: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik Gediatri Polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok, sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Quetta Vialeti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok, sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün güne açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Radyo Radar 91.8.

Zaman kavuşacak.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra Viyaleti'ndeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok, sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğünüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'inin tutuklandığını duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül ise yılın ilk 9 ayına ilişkin asayiş bilançosunu açıkladı. Terör örgütlerine yönelik operasyonların geçen yıla kıyasla %20 arttığını belirten Vali Gül, organize suç örgütlerine karşı yürütülen 343 operasyon sonucunda 130 çetenin çökertildiğini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın 3. çeyreğinde 16 ülkeden 89 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini, 2026 yılı genelinde iade edilen kişi sayısının ise 294'e ulaştığını açıkladı. Futbol camiasını sarsan Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında ise yeni detaylar paylaşıldı. 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in savcılık sorguları tamamlandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine dair yeni verileri paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek %41,3 seviyesine indirdiğini belirtti. Şimşek, öncü göstergelerin bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini gösterdiğini vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılında ulusal hibrit itki teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'nin bu yerli teknolojiyle derin uzay mirası bırakan ilk ülke olacağını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise iki kritik projeye dair takvimi paylaştı. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusu için sözleşme sürecinin Kasım ayında tamamlanarak üretim aşamasına geçileceğini duyurdu. Uraloğlu ayrıca TÜBRASAŞ imzalı Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında 2 yıl içinde 577 yolcu kapasiteli 14 yeni setin üretiminin planlandığını aktardı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuveytra viyaletindeki Sufa 53 hattı üzerinden faaliyetlerini yeniden başlatarak 1974 tarihli kuvvetlerin ayrışması anlaşmasına ihlal etmesine ve bölgede fiili durum yaratma girişimlerine sert tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik provokasyonları lanetleyerek ibadethanelere yapılan saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türk sineması efsane bir ismi kaybetti. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı unutulmaz aktörü Göksel Arsoy 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, açıklanan enflasyon rakamları hakkında böyle bir tabloda %29,73'ü başarı hikayesi olarak anlatamazsınız. Millet istatistikle değil, pazardaki, marketteki, kiradaki, faturadaki fiyatlarla yarışıyor. Enflasyon kağıt üzerinde değil, mutfakta. Düşerse vatandaş rahatlar, dedi. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti TürkSoy 7. Kademeli Memurlar Toplantısı ve Türk İşbirliği Günü açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla ayakta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TürkSoy'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Özbekistan'a gittiğimizde, şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3000 kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok. Sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyor gibisi. Ve o zaman çok şaşırdım. Şu arkamda gördüğümüz az önce Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağını görmek bile insanı inanılmaz heyecanlandırıyor.
1: Hacılar'da hayırsever Kartal ailesi tarafından yapımı sürdürülen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşkun Camii Şerifi Külliyesi Gençlik Eğitim Merkezi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Özdoğan, cami ve eğitim merkezinin ibadet, eğitim ve sosyal hayatı bir araya getiren önemli bir merkez olarak Hacılar'a kazandırılacağını belirtti. Özdoğan şunları söyledi.
3: Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde burada da gerek çevre düzeni, gerekse de tefrişattaki son hazırlıklarla birlikte inşaatı tamamlayıp camimizin ve merkezimizin, camimizin ibadete, merkezimizin de hizmete açılması noktasında da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ekonomi, altın ve döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzunoğlu, altında kısa vadeli büyük bir çıkış beklenmediğini belirterek şunları söyledi.
4: Altın baktığımızda konjektürel anlamda geçtiğimiz hafta kapattığı gibi bugün günü açtı. Petrol yine geçtiğimiz hafta kapattığı gibi açtı. Dünyada belki bir kısım gerginlikler oluyor. Husiler çıktı. Diğer taraftan Ukrayna Rusya problemi başladı. Amerika zaten sürekli restini çekiyor. İran karşılık veriyor. Ben bu söylemlerin ne petrol ne de altına artık etkilemeyeceği kanaatini taşıyorum. Bu trend de devam edecektir.
1: Melikgazi Belediyesi'nin hizmete açtığı akıl küpü kütüphaneleri okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Kayseri dahil 61 il merkezde siber güvenlik kanununa muhalefet, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müsteşenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalanırken 155'i tutuklandı. 183 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonu bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşa yönelik gediatri polikliniği, Kayseri Devlet Hastanesi'nde merkez kampüsün acil servis yanında bulunan 7. blok zemin katta ilk kez hizmet vermeye başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İçişleri Bakanlığı 61 ilde siber suçlar